Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
5: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
9: Sen de katıl.
0: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 15 Eylül Salı ve biz her salı günü olduğu gibi Üzeyir Doğan ile birlikteyiz. Günaydın Üzeyir.
1: Günaydınlar efendim.
0: Bir izleyicimiz gelmiş, Hikmet Türkkan, demiş ki arda kalan Eylül'ün, geri kalan Eylül'ün Nisan tadında olması dileğimle size günaydın demiş. Biz niye böyle bir şeyleri dönüştürmek istiyoruz? Bence çok tatlı bir temenni, ayrı mevzu. Hikmet Bey'e teşekkür edelim de. Mesela niye hiç bize yetmiyor da başka bir şeye dönüşsün istiyoruz?
1: Ne bileyim, herhalde insanlar en iyi gördüğü neyse, mutlu olacağı şey neyse onu yaşamak istiyor, onu görmek istiyor. Yani hikayesi belki odur.
0: Neden biz anın tadını çıkaramıyoruz? Mesela bir hissenin fiili dolaşımda %5 olması, hakkı buysa eğer, ya da %10 olması niye bize yetmiyor da olmaz hayır 200 olsun, 300 olsun, çok böyle bir sürü olsun falan. Mesela neden böyle şeyler istiyoruz? Yani neden böyle kalkıp da işte kendi çapında yağıyla kavrulan ama bir şekilde halka arz için şartları karşılamış, bununla birlikte ederi işte 5 lira olabilecek bir hissenin neden biz 500 lira olmasını istiyoruz mesela? Neden bizim ondan beklentimiz bu? Eylül'ün Eylül olması bize niye yetmiyor? Niçin ondan bir Nisan olmasını istiyoruz? Neden bir ilkbahar sabahında güneşle uyanmak istiyoruz? Çılgın gibi koşarak kırlara uzanmak istiyoruz. Üzeyir, buyur.

0: Cevaplı hadi
1: İnsan
0: bakalım.
1: doyumsuz bir varlıktır Süheyla. Yani temel sebebi bu.
0: Aa, çok
1: Hani bir
0: enteresan.
1: söz vardı ki tam şeyini hatırlayamıyorum da.
0: Ne?
1: Hani şu şeydi herhalde ya.
0: Ne?
1: Mandıra filozofunda mı söylüyordu? Şey diyordu.
0: Ne?
1: Tokken avlanan tek hayvan insandır diye.
0: Ha, evet.
1: Yani böyle bir şey vardı. Yani insan aç gözdür. Bir maymun
0: Gözü
1: iştahı
0: açık.
1: vardır insanlıkta.
0: Evet.
1: Hep daha fazlasıdır mesela Süheyla. Yani çalışmaya başladın. Ya bir arabam olsun, bir evim olsun. Araban olur, evin olur. Sonra
0: Evet.
1: ya ev 2 artı 1 yetmiyor, 3 artı 1 olsun. İşte arabanın üst
0: Dört
1: model
0: beş
1: olsun.
0: altı olsun.
1: Sonra bir bahçeli ev olsun, bir şey olsun, şu olsun, bu olsun. İşte
0: Evet.
1: ikinci bir araba olsun. Yani insanoğlu doyumsuz bir varlık. Ve o doyumsuzluk aslında bir yönden kötü gibi konuşuyoruz ama bir yönden de iyi tarafı da var. Bu iyi tarafı da şu,
0: Nasıl bir iyi
1: gelişimi de
0: tarafı
1: sağlıyor.
0: olabilir?
1: Yani gelişimi de
0: Açgözlük.
1: sağlıyor. Açgözlülük değil yani bu hani şeyin daha iyisini arzu etme isteği işte daha iyi şeylerin olmasını da sağlıyor. Yani üretimde optimizasyonu sağlıyor, maksimum karlılık şeyini sağlıyor. Yani o tarafa doğru gidiyor. Yani hani bireyin kendini geliştirme gayreti aslında bir noktada toplumu da geliştiriyor. Yoksa bir yerden sonra yat çayıra. Böyle Mevlam kayıra yani yat
0: Ha.
1: şeyine gitmiyor. Yani hep bir sonrakine daha iyisine daha iyisine diye bir bireysel çaba var. O bireysel
0: Peki.
1: çaba da işte ekonominin gelişmesine, toplumların kalkınmasında da önemli etkenlerden biri haline geliyor.
0: Şimdi çok güzel bir noktayı yakaladın. Hep daha iyisi, hep daha iyisi. Şimdi daha iyi midir? Bir şeyin şişmiş olması. Benim ondan böyle tabela fiyatı bu koydular diye o kazancı elde ediyor olmam bu şimdi daha iyi mi Üzeyir? Yoksa
1: Ya
0: düpedüz
1: ben
0: gerçekten açgözlük mü?
1: onu hani o tarafa şey yapmamışım ama elbette yani her şeyin bir ederi var Süheyla. Yani
0: Evet.
1: şimdi
0: Her şeyin bir ederi
1: ederin
0: var.
1: dışına çıktın mı tabii ki insan
0: Evet.
1: sorgulaması lazım, düşünmesi lazım. Yani bunu şey olarak hani anlatmadım yani hisse fiyatları ile ilgili oraya gitti o da beni mutlu etti
0: Aha.
1: daha yüksek daha yüksek. Şimdi her şeyin bir ederi var ama o ederin dışına çıkıldığı zaman işte mutsuzluğun da temel sebebi olabiliyor yani. O ayrı bir konu. Yani benim buradaki kastım hani insanların daha iyi isteme arzusu. Yani Nisan tadında bir Eylül olsun. Yani Eylül'den daha iyi olsun. Bahar havası versin vesaire. Onun için söyledim. Yoksa elbette rasyoneliteden her türlü kopuş
0: Evet.
1: şey getiriyor. Hani mesela Ocak ayını inşallah Nisan tadında Ocak ayı olsun dersen bu olmaz. Aşırı iyimserliğe gider ama
0: Evet.
1: Eylül'ün bir Nisanlaşma potansiyeli var. Yani bir gideri var. Yani
0: Olur
1: her şeyin
0: olmaz
1: de
0: olur. Yani şey gibi diyorsun. Eder kelimesini çok severim bak. Eder ve değer birbirinden farklı şeylerdir.
1: tabii.
0: Yani ben şimdi kendimce değerli olabilirim. Tamam yani bana göre ben ne olursa olsun değerli bir varlığım. Kendim de böyle kabul etmeliyim. Kendi değer setimin dışına çıkmadığım sürece hatta insanım ben, beşerim, şaşabilirim. Ben kendim için değerliyim. Fakat şimdi bu yaptığım iş itibariyle düşünelim efendim. Yani bir işte sunucu olarak, bir spiker olarak ederin nedir meselesi. Şimdi bu başka bir şey. Yani ben de kalkayım diyeyim ki aman beni artık buralara tahterevanda getireceksiniz. Yok öyle bir dünya. Ederi var. Yani
1: Öyle değil
0: sen
1: mi? Aylık 1 milyon dolar alıyorsun yani onu da yapsınlar bir zahmet.
0: gerek yok işte 1 milyon dolar alıyorum. Bir zahmet kendimi getirteyim tahterevanla yani. Yazık günah değil mi insanlara da uğraşmasınlar işte vermişler parayı net. Burada da eder meselesinde yani tamam kabul ediyoruz. Yani sizin şirketiniz gerçekten değerlidir. Allah bizi inandırsın ki değerlidir. Ama yani topla böyle en büyük sanayi şirketini, işte bankaları, şunu, bunu. Bu mudur 2 yılda geldiğiniz yol?
1: Niye söyle?
0: Ederi
1: Herkes
0: bu
1: para
0: mudur?
1: kazanıyor, herkes mutlu.
0: Herkes mutlu mu? Herkes para kazanıyor mu? Niye ondan sonra ama
1: Ne?
0: şey demiyorlar mı?
1: SPK
0: SPK
1: görevi.
0: göreve demiyorlar mı?
1: Aslında söyle şey böyle bir fıkra var. O aklıma geldi şimdi şey.
0: Ne?
1: Şimdi adamın biri arabasını satıyor.
0: Aha.
1: Diyor ki 1 milyon örneğin.
0: Evet.
1: Alıcı geliyor 1 milyon mu diyor. Evet 1 milyon diyor. Tık 1 milyonu veriyor arabayı alıyor. Adamın içine dert oluyor. Ya diyor bunu ucuza mı sattım acaba diyor.
0: Ha.
1: Bir şey mi var
0: Yok yok.
1: arabada falan hemen geldi adam baktı 1 milyon çat diye verdi gitti falan içinde dert oluyor geri gidiyor adama diyor ki ben arabamı geri istiyorum diyor adam da diyor ki 1 milyon 100 verirsen olur
0: Ha, tamam peki.
1: Adam diyor ki tamam diyor 1 milyon 100
0: Olmuş.
1: veriyor arabayı geri alıyor. Bu sefer öbür adama dert oluyor. Onun da adam diyor dün 1 milyona sattı arabayı bugün geldi diyor 1 milyon 100 bin liraya geri aldı diyor. Demek ki diyor, araba gerçekten kıymetli değerli diyor adam bunu şey yaptı falan diyor. Geri adama gidiyor arabayı istiyor. Adam da diyor ki olur ama 1 milyon 200. O da tamam diyor alıyor. Öbürü ertesi gün gidiyor 1 milyon 300. Ertesi gün öbürü gidiyor 1 milyon 400. Böyle böyle gidiyorlar işte 5 milyon 6 milyon 8 milyon 10 milyon. Ondan sonra en son biri geliyor diyor ki arabayı tekrar istiyor. Tamam diyor 10 milyon 100 veriyor. O da arabayı alıyor gidiyor.
0: Tamam, peki.
1: Ertesi güne bir adam bunu bekliyor. Gelmiyor. Bir sonraki günün gibi bekliyor. Yine gelmiyor. Adam dayanamıyor öbürüne gidiyor soruyor. Ya diyor arabayı almaya gelmedin diyor. O da diyor ki ya diyor biz ne yapıyoruz diyor. Araba olmuş diyor 10 milyon 100 bin. Bu arabanın ederi 1 milyondu.
0: Ha.
1: Ya diyor sana ne ederinden diyor. Her gün 100'er bin lira para kazanıyorduk işte diyor.
0: Fena mı? Her gün 100 bin giriyordu cebimize. Gerçekten giriyor muydu işte o 100 bin?
1: İşte
0: Peki.
1: soru şu işte yani her
0: Evet.
1: gün 100 bin giriyor muydu? Yani bu ticarette her gün cebe 100 bin giriyor mu girmiyor mu? Yani fıkra bu yani şey olarak. Yani o nedenle değer edersen de dediğin gibi farklılaşabiliyor. Yani
0: Evet.
1: piyasa fiyatı özellikle yani tamamen hani subjektif gerçekliklerle oluşan bir şey. Zaten hani objektif olsa her şey bir değer ortaya koyarsın. O değerin etrafında dersin ki hepiniz gelin hani burada değer bu fiyattan alıyorsan al, almıyorsan alma. Hani mesela peynir satıyorsun. Peynir şeyin üstüne etiket basabilirsin kabın üstüne. Her yerde o fiyatla satılır. Alıcı da o fiyatla razıysa alır gider. Değeri bellidir, ederi bellidir. Yani
0: Evet.
1: peynirdir ve üzerinde fiyatı etiketi vardır ama
0: Olsa da
1: hisse
0: etiket.
1: senedi ya da organize piyasalarda ya da tezgah üstü piyasalarda olabilir. Bir varlığın fiyatını belirleyen tek şey taleptir.
0: Evet.
1: Arz ve talep. Ne kadar arz var, ne kadar talep var. Ama işte işin gerçekliğinden kopup kopmama hikayesini de yatırımcı orada emsallerinde durum nedir diye bakması gerekir. Örneğin bir banka alacaksın. Şimdi o alıyor, bu alıyor. Bankanın fiyatı belli bir seviyeye çıktı. Nasıl olsa alıcı var. Nasıl olsa bak gidiyor. Her gün 150 bin lira para kazanıyoruz işte bu hikayedeki mantıkla. Bu mantıkla değil. Ya bu banka bu iş yapıyor. Diğer bankalar bu işi yapıyor. Demir çelik sektöründen bir şirket aldım. Ya demir çelik sektöründeki şirketler bu çarpanlarla işlem görüyor, benimki bununla işlem görüyor. İşte atıyorum otomotiv sektöründen bir firma aldın. Ya bu bir firma bu rakama ulaşmış ama emsalleri bu. Yani bunu almakla bunu almak arasında bu kadar fark var mı? Yani aslında yatırımcılar söyler yani normal şartlarda bunu anlamayacak bilinçte insanlar değil. Mesela telefon alıyorsun. Şimdi ya da bir laptop alıyorsun. Alacağın zaman şuna bakıyorsun. Örneğin ben geçen hafta bir laptop aldım. Bir hafta sürdü. Hangi laptop aldığımı karar vermem. Yani onun özelliği var, bunun bu özelliği
0: Evet.
1: var. Burası böyle olur mu? Burası böyle olur mu? Ondan sonra fiyat fayda analizi yapıyorsun. Diyorsun ki evet buna bunu veririm ama karşılığında bu olur. Sonuçta söyle ben hep şunu söylüyorum. Para kolay kazanılmıyor. Bir şeye harcayacağın zaman onun karşılığını biliyor olman lazım. Yani bu şu demek değil ya git 55'se 60'sa bunu al, 80'se öbürünü al, 30'sa öbürünü al. Tamam yani iyisini almak istiyorsun ama iyisini de ideal fiyata almak istiyorsun. Yani sonuçta niye durduk yere hani tabiri caizse tırnak içerisinde kazıklanayım. Yani fayda maliyet analizini yapıyorsun ve bir süreci götürüyorsun. Şimdi insanlar hisse senedine bakıyorsun. Ben atıyorum 50-60 bin liralık bir laptop alırken bile bu çalışmayı yaptım. Adam işte 300 bin, 500 bin, 5 milyon, 10 milyon neyse varlığını bir hisse senedine yatırıyor. Ama araştırma süreci bir laptop almadan, bir telefon almadan daha az. Yani pat diye koyuyor. Nasıl olsa yükseliyor. Bu dedi. Ahmet dedi. Ve sonra işler kötü olduğunda şey oluyor ya da işler iyi giderken birileri uyardığında diyor ki sen bizim para kazanmamızı kıskanıyorsun. Abi bana ne senin para kazanmandan yani cebime giren 1 liran yok benden giden 1 lira yok. Allah bereket versin. Hani
0: De niye özellikle senin
1: çarşın
0: para kazanmanı kıskanıyor?
1: hayır çarşın pazar olsun yani daha çok kazan Allah sana daha çok
0: Esnedim.
1: versin. Yani burada insanların derdi ya birileri mağdur olmasın. Zaten işler iyi giderken kimse kimseye hani şey yapmıyor. Yani böyle ciddiye almıyor dikkate almıyor. İşler kötüye
0: Evet.
1: gitti mi de şeylerden mesajlar başlıyor. Abi benim elimde şu var da ben bunu satmamıştım ne yapayım?
0: Var
1: Ya
0: gelmiş o mesajlardan bir sürü.
1: çok bir sürü bende de var.
0: Evet,
1: Bir
0: evet,
1: sürü
0: evet.
1: var. Yani
0: Gelmiş.
1: insanlar ondan sonra diyor ki benim diyor eşimle aram bozuldu. Ben şöyle oldum, böyle oldum. Elimde bu var, bu var, bu var. Ya arkadaşım yani hani fırtına çıkmış. Senin gemin su almış, ortadan ikiye ayrılmış. Ben ne yapayım diye soruyorsun. Yani yapacak bir şey yok o saatten sonra. Geçmiş olsun. Yani burada hep şu, yani kötü günde herkes size

0: dost olur. Yani her şey bittikten sonra seninle beraber, hani dost olurdan kastım şu, ağaççın olur. Yani seninle beraber oturur, ağlar, vah vah vah, tüh tüh tüh vesaire oldu diye. Önemli olan hani burada bazı şeyleri vaktinde önerebilmek, vaktinde destek sağlayabilmek. Yani bir şey söylüyorsun, hemen sana 40 tane kurt takılıyor. Sen önce kendine bak, sen şöyle yap, sen para kazanamadın mı? Benim para kazandığımı kıskanıyor. Sizin derdiniz zaten hep küçük yatırımcı kaybetsin. Abi küçük yatırımcı niye para kaybetsin? Hani sen benim veli nimetimsin, sen benim müşterimsin. Yani ben bugüne kadar çalıştığım hiçbir insanın para kaybettiğiyle üzülmedim. Çünkü benim onun kaybından bir kazancım yok. Ama kazanırsa daha bu piyasaya aşina oluyor. Bu piyasada daha fazla işlem yapıyor. Ben daha fazla gelir elde ediyorum. Yatırımcıya karşı yüzüm oluyor. Tekrar bir şey önerdiğimde aldırmaya karşı şeyin oluyor. Yani o yüzüm oluyor vesaire oluyor. Yani sonuçta sen kazanırsan ben kazanıyorum. Senin kaybından ben niye mutlu olayım? Yani
1: Peki.
0: şizofren miyim? Yani böyle bir
1: Ya.
0: şey hemen bu yaftalar gelmeye başlıyor. O açıdan da
1: Yani.
0: bazen insan böyle hani uyardığını öğreneceğine pişman oluyor. Hani ne haliniz varsa görün abi.
1: Şimdi
0: Yani sonuçta
1: bunun bir adı var biliyor musun? Alakasız şeyleri neden sonuçla birbirine bağlamaya. Ben bir önceki anlattığına geleceğim reklama gitmezden önce. Şimdi Üzeyir Efendi bize laptop örneğini verdi. Dedi ki işte ben bir laptop alırken benim almam bunu bir hafta sürdü dedi. Yani osuna baktım, busuna baktım falan. Neden? Çünkü o laptopla belki bir yıl, belki 5 yıl gidecek. 5 yıl birlikteler ya da 1 yıl birlikteler onunla. Yani uzun vadeli yatırımcısı olacak onun. Dolayısıyla hem içini kolaylıkla, rahatlıkla görsün istiyor. Hem de bununla birlikte ona sorun çıkarmasın istiyor. Şimdi bir hisseye girerken demin dedin ya Üzeyir, yani o para kolaylıkla kazanılmıyor diye. O kolaylıkla kazanılmayan parayı da sen bir hisseye koyarken uzun vadeli yatırıma mı bakıyorsun, yoksa trade edeceksin, al sat mı yapıyorsun? Şimdi bir izleyicimiz de gelmiş, Yasemin de, Yasemin çok teşekkür ederim, ne kadar düşünceli nazik bir insansın sen. Aman sunucunun morali bozulur falan diyor, onu silmiş orada. Ben onu gördüm ama İbrahim Bey, inşallah gitmediniz efendim. İbrahim Bey de büyük böyle kapital kapital harflerle bana demiş ki işte Süheyla'm sen ne istiyorsun? Spekülasyon hiç yapılmasın istiyorsun. O zaman bir sabah makyajsız gel de görelim, spekülasyon hiç mi olmasın demiş. Efendim biz buna alakasız şeyleri birbirine bağlamaya apofeni diyoruz. Yani manasız
0: Bak,
1: şeyleri birbirine.
0: misafirimiz geldi
1: Aa
0: gerçekten.
1: gel bakalım, paşa mı geldi? Paşa gel bakalım.
0: Gel.
1: Hapşırıklar başlayacak birazdan. Başlamayacak. Yok yok, hayır,
0: Yok yok.
1: çağırmayalım. Çağırmayalım. Başlamayacak. Olmayacak öyle bir şey. Gelir birazdan. Şu an ekranı kapatacak efendim Üzeyir. Apofeni diyoruz. Biz bu arada
0: Yap bakalım.
1: sabahtan beri paşa hoş geldin. Bize hisse seçsen oradan paşa. Senden
0: Bir el
1: isteyelim
0: salla
1: böyle.
0: bakayım. Bir
1: Evet,
0: el
1: bize
0: salla.
1: bir el salla bakalım. Pisi pisi miyav.
0: Pisi
1: Günaydın
0: pisi.
1: sana paşa. Gittikçe daha
0: Hadi
1: toraman bir
0: bakalım.
1: şey oluyorsun. Yine gel.
0: Evet.
1: Şimdi neyi
0: Aslan
1: kastediyoruz?
0: yavrusu.
1: Evet, yavru aslan. Neyi kastediyoruz? SPK'nın düzenlemesinin sonrasında, hatırlarsanız efendim, önce fonlarla ilgili, sonrasında işte bu Borsa İstanbul fiili dolaşım ve pay sahipliği ile ilgili bir dizi adım atmıştı SPK. Çok yaşa Üzeyir.
0: Evet.
1: Burada biz dün de bunu konuşmuştuk. 14 Eylül itibariyle işte fiili dolaşım oranı nedir hisselerin göreceğiz diye. Bunun düzenlemesinin sonrasında efendim 247 şirketin halka açıklığı geriledi. Biz aslında yayının başından beri bunu konuşuyoruz. MSCI gibi endeks düzenleyicilerin bize söyledikleri, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol dedikleri. Daha iyi iyinin düşmanı. O yüzden işte bir kere seçeyim ve devam edeyim dediğimiz meselede işte bize bunu söylüyor. İşlem gören 247 şirketin halka açıklık oranı bir günde geriledi. Detaylarını biz bunun birazdan konuşacağız. Şimdi size şunu sormak istiyorum. En yüksek düşüş kimde, en az kim düştü? Bunların hepsini üzerine konuşuruz efendim. Reklam arasına gideceğim. Gitmezden önce size diyorum ki bu arada manipülasyon başka bir şey, spekülasyon başka bir şey. Manipülasyon yapamazsınız zaten, suç. Yani soruşturma başlattı biliyorsunuz burada Bakırköy Savcılığı. Bununla ilgili soruşturma başlattı. Yapma diyor. Sosyal medyada böyle şeyler yapma. Yani kimsenin parasıyla puluyla oynama yani. WhatsApp numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81. apofeniye örnek vermenizi istiyorum sizden kendi hayatınızda yani. Alakasız şeyleri birbirine bağlamaktan bahsettik. Yani mesela işte şu iki gezegen havada karşılaşmışlar, tamam, o zaman şimdi bizim bahtımız çok açılacak gibi şey. Bu da mesela apofeniye giriyor. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum ama borsa özelinde örnek verirseniz ayrıca mutlu olurum. Bana apofeniye

0: apofeniyle ilgili sizlerin örneklerini aktarırken diğer taraftan şeyde konuşacağız. Hisselerinizle konuşacağız. Ne demiş Çağatay Bey, demiş Hikmet Bey'e selam vermek istiyorum. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim filan da çekip gider bu gidişle. Turgut Uyar'dan şiir gibi bir Eylül olsun inşallah demiş. Amin diyelim efendim temenninize. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Ama LinkedIn'de paylaşmadım bu sabah. İsteyen paylaşsın efendim, ben onu oradan repost ederim, yani yeniden gönderirim isteyenler için. Radyoda reklamlar.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
12: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
13: Vakıfbank daima seninle.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
16: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
17: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
18: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
19: Serkan!
6: Efendim abi?
19: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
19: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten...

0: kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Apofeni örnekler veriyorsunuz. Her sabah 6.30'da park ettiğim şirket otoparkında, bakın ne kadar erken geliyorlar artık, görüyor musun işe Üzeyir? Her sabah 6.30'da park ettiğim şirket otoparkında benim yerime başkası park edince bütün gün işlerimin ters gideceğine inanıyorum. Takıntılıyım ben. Park etmeyin benim yerime. Kocaman otopark, gidin başka yere park edin demiş Arda Bey.
1: Aynı bir kişi yanlış park etti mi de onun yerine onun yerine o
0: Evet.
1: yerine sonra iş çözebilir senin için de.
0: Evet.
1: Ben bazen şey yapıyorum, yerime park eden olursa gidiyorum arabayı yan bir şekilde önüne park edip gidiyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra o uğraşsın diyorum, yani ben çıkacağım zaman çıkarım, o sorunu yapsın diye.
0: Aha.
1: Abi yani aylarca aynı otoparka araba park edip yerine park etmeyi beceremeyen insanlar var ya. Yani
0: Allah. Tamam,
1: bu
0: bu
1: konuda ben de
0: yaraya,
1: çok dertliyim.
0: evet, bu yaraya başka zaman parmak basarız. Şimdi değil. Söylemedim, varsayın. Üzeyir Beyciğim, yapacağım sos için domatesi bile kasayla almak yerine tek tek seçiyorum. Fon alırken nelere bakarım siz düşünün demiş Yasemin Hanım. Yasemin hazırladığını
1: Maşallah.
0: bakacağım şimdi. Şimdi gelelim
1: Yani
0: biz
1: maşallah diyelim bu
0: konumuza.
1: yatırımcımıza gerçekten.
0: Evet Yasemin Hanım. Şimdi demiş ki biz demin de bahsettiğim efendim, bunu konuşacağız. Hayalet likidite temizliği başladı diyor Ekonomi Gazetesi. Pay sahipliği, bildirim yükümlülüğü ve dolaylı sahipliklerle ilişkin karar fiili dolaşım oranını da değiştirdi. MKK'nın yeni hesaplamasıyla, ki artık günlük hesaplanıyor ve açıklanıyor efendim biliyorsunuz. Üzeri birazdan değerlendirecektir. İlk gün 630 hisseden 247'sinde fiili dolaşım oranı geriledi. Ve 112 şirkette düşüş 1 puanı, 8 şirkette ise 10 puanı aştı. En büyük gerileme 20,5 puanla Fuzul GMYO'da görüldü. Manas'ta 18,94, Lider Turizm'de 18,38, Bulum diye okuyorum, Bulüme de olabilir.
1: Bulüme.
0: Bulüme
1: Evet.
0: Metal'de 18,32, Info Yatırım'da 17,79 puanlık düşüş yaşandı. BIST 100'de fiili dolaşım oranı en fazla düşen şirket ise Odin Teknoloji oldu. Düzenlemenin fiilen piyasada işlem görebilecek payları daha doğru yansıtan bir fiili dolaşım oranı oluşturması, piyasa şeffaflığının artırması, hayalet likidite olarak tanımlanabilecek, gerçekte serbestçe dolaşımda olmayan payların hesaplamada etkisini azaltması hedefleniyor. Uygulamanın ayrıca şirketlerin endeks ağırlıklarında değişikliğe yol açması da bekleniyor diyor Şebnem Turhan'ın haberi. Ki reklam arasına gitmeden önce SPK'nın düzenlemesi sonrası 247 şirketin halka açıklığı geriledi. Bekir Gürdomar imzasıyla aktarmıştım efendim o detayı size. Detayları da buradan belirttim. GSD Holding %13,66. Ostim Endüstriyel Yatırım %10,77 diye de ayrıca Bekir Gürdamar etkilemiş gerileme oranlarını. Bunu da belirtelim. Yayınlanan
1: Şöyle,
0: verilere göre,
1: en ilginci ne biliyor musun? Yeni halka arzlar var içerisinde çok sayıda.
0: evet.
1: Halka açılmışlar, hop mal birinde toplanmış. Yani bunlar da çok dikkat çekiyor
0: Hemen
1: dürüstü de.
0: sözü sana bırakacağım Üzeyir. Çok uzattım detayları
1: Estağfurullah.
0: belirtebilmek için, kusura bakma lütfen. Yayınlanan verilere göre 343 şirketin fiili

0: de ulaşım oranı değişmezken diyor Bloomberg.com. 40 hissede ise sınırlı artış kaydedildi. Bak tablo bu. Senden değerlendirmeni rica edeyim. SPK'nın attığı adım aslında bize neyi gösterdi? Bundan sonrasında ne olacak? Bu hisseleri elinde çok yüksek seviyeyle kalan yatırımcı neye dikkat etmeli? Bundan sonrasında işte daha şeffaf olduğu için rahatlıkla günlerini mi beklesinler dersin? Ne dersin, görüşünü senden dinleyeyim.
1: Şöyle söyleyeyim, biz aslında uzun bir süredir Borsa İstanbul'da bir tane yatırım teması var. Malı kim topladı? Mal toplu götürecekler. Takastan ben anladım, çözdüm işte. Hı hı. Hisse toplu ve şimdi işte al sana, kim topladı kim toplamadı, her şey kabak gibi ortada yani. Ama bu bize şunu da gösterecek, bu toplu malların ederinin çok üzerinde fiyatlandığını da. Yani şimdi işte sabah programını yapan Süheyla'ya karşılığı değil ama 1 milyon dolar verilmesi gibi yani program başına. Yani bunlar da ortaya çıkacak.
0: Neden olmasın?
1: Yani ya Türkiye'de her şey oluyor, da olur, niye olmasın? Şimdi işin özü bu. Biraz daha burada şeffaflaşma ve gerçekten arka kapıyı dolanarak fiili dolaşımdaki, yani payları ele geçirme, piyasadaki dolaşımdaki sayıyı azaltma, dolaşımdaki sayı azalınca fiyat kontrolünü ele geçirme, fiyatı istediğin yere götürme. Şimdi bunlar oluyor mu olmuyor mu yatırımcı daha net görecek. Diyecek ki yani hissenin %3'ü 5'i dışarıda, geri kalan Ahmet'te Mehmet'te. Bu %3'ü 5'i yukarıya sürdüğü zaman asıl parayı kazanan Ahmet'le Mehmet. Şimdi yatırımcı şuna şey yapacak. Ben başkalarının değirmenine su taşıyacak mıyım, taşımayacak mıyım? Geri kalan %3, 5 buna karar vermek zorunda. Hani biraz önce dedim ya, bu işten kar edebilmenin yolu sürekli olarak işte her evet. gün 100 bin lira üstten daha verecek birini bulmak. Bu ticaretin bu şekilde dönmesi. Şimdi o ticaret dönecek mi, dönmeyecek mi? Yatırımcı aslında SPK'nın bir uyarısı bu. MSCI'nin de bir uyarısı. Bak, buna dikkat et.
0: Evet.
1: Bu işte bir işte spekülasyonun ötesine geçen fiyat hareketlerinin sebeplerinden biri bu. Ben sana bunu alenen açıklıyorum artık. Sen de kendin gör bunu. Ama taşın sert olduğunu anlamak için kafanı daha da taşa vuruyorsan ben bunu anlamam demek.
0: Evet.
1: Bu bir. İkincisi de biz buraya niye geldik? Şimdi ben bu koltuğa çıktım da çıkmadım
0: niye
1: mı dedim.
0: Çıktım?
1: Yani niye çıktım? Yani bu piyasada yıllardır bunun eksikliği mi hissediliyordu? Yani biz ben piyasada bildim bileli hani bu fiili dolaşım oranı, halka açıklık oranları, işte sonra bir de fiili dolaşım oranı vardı. Bunlar vardı ve kimse de bu kadar dert etmiyordu bunu. Niye MSCI bunu bu kadar dert etti? Çünkü MSCI'nin bunu dert etmesine sebebiyet verecek bu işler üzerinden fiyat hareketleri oldu. Yani o zaman şimdi sebep sonuç ilişkisi içerisinde gitmemiz lazım. Sonuç, biz bunu düzenledik. Sebep, sebebiyet verenler bu yok. Şimdi şu ana kadar gördüğümüz silsile de bu. Yani hep birileriyle ilgili bir şeyler geliyor, karar geliyor, bir şeyler geliyor ama yani manipülasyon var deniyor, manipülasyoncu yok. İşte bu iş sıkıntı yaratıyor diyor, bu işi sıkıntı haline getiren yok. Yani suçlusu belli olmayan suçlar arıyoruz ve ona göre de düzenlemeler yapıyoruz. Yani temel sorun burada bu. Ama en nihayetinde ben hani bir noktada piyasayı regüle etmek, bu anomalileri ortadan kaldırmak için bir irade olduğu kanaatindeyim. Ama şunu da hak veriyorum yani. Bir anda böyle gelip çat işte masaya vurup bundan sonra böyle dağılından deyip işte piyasayı dağıttığı zaman da çok ciddi zarar edecek bireysel yatırımcı da olacak. Yani o nedenle peyderpey gelen bir silsile görüyoruz. Yani bu işlerin sürdürülemez olduğunu ve bu konuda hani adımlar atılacağını görüyoruz ve görmeye devam ediyoruz. Yani gelecek hafta da belki göreceğiz, bu hafta da göreceğiz, sonraki hafta da göreceğiz, sonraki hafta da göreceğiz. Zaten Ekim sonu 1/3'lük kısım tamamlanacak fonlarda. Sonra
0: evet.
1: Ekim olur, Kasım'da diğer 1/3, sonra Aralık'ta 1/3. Piyasa bir noktada realize olacak, dengeye gelecek. Bu hisseleri mesela birbirlerine kredi teminat olan veren kurumlar diyecek ki ya abi malın zaten %95'i sende. Fiyatı sen oluşturmuşsun. Ben senin bu hisseni teminat kabul etmiyorum diyecek mesela. Teminat kabul edemeyince oraya likitte bulmakta zorlanacak. Likitte bulmakta zorlanınca o hareketi daha da devam ettirmekte zorlanacak. Öbürü ona bakacak, buna bakacak. Yani o piyasadaki oluşan suni likitteyi de biraz ortadan azaltacak. Şimdi rakam vermem doğru olmaz ama dün sektörde tecrübeli abilerimizden biri. Yani bir aracı kurumda genel müdürlük yapmış yıllarca, işte şu an görevini devam eden. Hani belli rakamlar telaffuz etti. Piyasadaki likitte fazlası. Yani krediye

0: dönüşen kaynak. Çok ciddi rakamlar. Yani bunun içerisinde pay reposu var, borsa para piyasası var, işte bu banka kredileri var, teminatları var vesaire vesaire. Yani piyasada kredi olarak kullanılan toplam rakam oldukça yüksek bir rakam söyle. Şimdi
1: Evet.
0: bunların karşındaki teminatlar vesaireler nedir? Bu kredi oranlarında bir kısılma olacak mı? Çünkü piyasada batıran şey kredili işlem. Yani ana paramla işlemde en fazla diyorsun ki param kadar kaybederim ya da en kötüsü hisse benim. Oturur beklerim. Ama işin içinde kredi varsa, hele ki 1 milyon param var, üstüne 5 milyon, 6 milyon gün içi limit kullandıysan ve bu pozisyonlarını kapatmadıysan, risk orada. Ana parayı da kaybedip eksiye geçme riskinde. Biz bunu vadeli piyasalarda çok gördük. Benzer durumlar fonlar tarafında da önemli. Yani fonlar ne kadar borçla mal taşıyorlar? Bu borca erişim eskisi kadar kolay olacak mı? Yani ciddi maliyetler olmasına rağmen bu borçlar alınıyorsa bu borçları çıkarmak için beklenti ne? Yani
1: Evet.
0: bunların hepsini belki düzenleyen bir süreç görüyor olacağız. Burada fiili dolaşım oranlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Yani fiili dolaşım oranlarının en çok etkilediği alanlardan biri de hisselerin endekslere girip çıkması söylen. Yani ben bu fiili dolaşım oranı gelince direkt ona şartlandığım için hafta sonu bir tweet attım. Dedim ki fiili dolaşım oranları yarın belli olacak işte pazartesi günü. Buna göre de BIST 30'a, BIST 50'ye, BIST 100'e giren çıkan şirketler belli olacak. Sonra uyaranlar oldu. Dedik ya bu işte dağılım Ağustos sonu verilerine göre yapılıyor. Yani bugünkü veriyle ilgili değil. Şimdi ben hep buna şartlandığım için yani dedim ki düzenleme gelir bu da uygulanır ve yeni BIST 30'u, BIST 50'yi, BIST 100'ü bekleriz. Şimdi yeni fiili dolaşım oranlarını belirledik. Ama endekse girip çıkacaklar belli değil şu anda. Biz bu endekse girip çıkacakları Ağustos sonu verileriyle yaptıysak bu düzenlemenin etkilerini Ocak'ta göreceğiz. Şimdi bir irade varsa ortada normal şartlarda beklenti şu olur. Bunun için yaptıysan bir noktada buna göre de değerlendirme yapman lazım. Yani bir düzenlemeyle belki demen lazım ki yeni fiili dolaşım oranlarına göre endekse girecek çıkacakları tespit ettim. Aksi durumda yine toplumu rahatsız edecek girme çıkmalar olabilir endekslere. Yani o nasıl süreç üretilecek? Onunla ilgili henüz bir açıklama görmedim ben. Hani kaçırdığım bir şey varsa sen de gördüysen söyle ama yani bu yeni
1: Estağfurullah.
0: endeks hisseleri yeni kriterlere göre mi belirlenecek? Yoksa eskiden olduğu gibi Ağustos sonu rakamlarına göre mi belirlenecek? Yani muğlak bir konu bana kalırsa yani öyle olursa toplumun vicdanına nasıl bir yankı bulur? Böyle olursa ne olur? Bunun da bir an önce bence ivedilikle bir açıklanması, çözüme kavuşturulması lazım.
1: Peki.
0: Çünkü geçen sene 12 Eylül'de endekse girecek çıkacak şirketlerin isimleri paylaşılmıştı. Şu an henüz daha öyle bir liste görmedik. Yani o açıdan bununla ilgili de bir herhalde bugün yarın bir açıklama gelir diye düşünüyorum ben de.
1: Evet, ben hiç böyle bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum Tunç Bey, ama pek tabii bunu Üzeyir'e sorayım. Yani sen ABD'deki private credit meselesiyle bir bağlantısının olduğunu düşünüyor musun bu işin, özel kredi meselesiyle?
0: Yani neyin? Bizim
1: Yani buradaki bizim fiili dolaşım oranında böyle SPK'nın bu alana müdahale etmek zorunda kalması. Yani hayalet likiditeyi silmek için SPK'nın harekete geçmek zorunda kalması. Yani private kreditle bir alakasını görüyor musun sen bunu?
0: yok ben bilmiyorum. Ya MSCI'nin uyarıları burada
1: Tabii.
0: aslında bunu isteyen, talep eden onlar oldu. Aslında bu da acı bir tablo yani bizim için. Biz toplumda bu çok konuşuldu, her şey konuşuldu ama hep böyle bir kulak ardı ettik. İşte MSCI söyleyince kıymete bindi ve
1: Evet.
0: düzenlemeler yapmaya başladık. Halbuki buna çok önceden yapmış olmamız lazım. Bir de hani şu düzenlemelerde de mesela ben şey diyorum biz askerdeyken bir belge imzalatmışlardı söyle. Yani böyle maddelerde şey vardı. İşte prize metal çubuk sokmayacağıma, taşıyabileceğimden fazla kızgın yağ taşımayacağıma bu efsane gibi anlatılır ama gerçekten bunu imzaladık. Yani o dönem hani bir akıllı telefon kamerası olsa fotoğrafını çeksek görür. Böyle bir sürü madde vardı. Bunlar
1: Evet.
0: neden yapılmış biliyor musunuz? Yani orada biri bunu yapmış ve
1: Evet.
0: sonucunda bir iş kazasına sebebiyet vermiş. O da tutanağa geçirilmiş. O da oraya yazılmış. Bunu yapmayacağım diye. Yani orada halbuki anlatılan şu. Kendi bedensel bütünlüğüme, sağlığıma, ruh sağlığıma, beden sağlığıma ve çevremdekilerin beden ve ruh sağlığına zarar
1: Zarar
0: verecek
1: vermeyeceğim. Evet.
0: işler yapmayacağıma. Yani özeti bu. Şimdi böyle özetlesen bundan sonra yapacağın birçok şeyi de kendi bedenine ya da çevrenin bedenine, ruh sağlığına zarar verdin diye için içine koyabilirsin ama örneklemlerle tek tek madde madde yazılmış. Bizde de düzenlemeler böyle geliyor. Yani tek tek bir şey oluyor, o bir, yok finansal mühendislik arkadan dolanıyor, bir madde daha geliyor. Bir şey oluyor, bir madde daha geliyor. Bir şey oluyor, bir
1: Evet.
0: madde daha geliyor. Olay bazlı maddeler daha çok. Çünkü aslında bu işin bir özü olmalı. Yani bu özde fiyatın spekülasyon ötesine geçirildiğinde, manipülatif işlere dönüştüğünde bu işler gerekçesine bakılmaksızın hani belli bir şeyle bir ceza yaptırım olması. Yani ben
1: Evet.
0: şu mouse'u senin kafana attığım zaman
1: Aa, çok
0: ceza kanunda
1: nezaketsizce.
0: Türk ceza kanunda şöyle bir ifade yok. Mouse'un bir başkasının kafasına atılması.
1: Evet.
0: Şimdi ne diyor? Burada şey var,
1: Cisim,
0: cebir var.
1: cisimle saldırıyorsun
0: Bir
1: sen bana.
0: cisimle
1: Cebir
0: saldırı.
1: uyguluyorsun.
0: Yani
1: Evet. Peki.
0: silah statüsüne giriyor mu girmiyor mu vesaire
1: Peki.
0: değerlendirip ona göre cezasını veriyor.
1: Peki.
0: Bizde de böyle biraz daha genel geçer ama uygulanabilir kurallara da ihtiyaç var. Yani her
1: Peki.
0: şey matematiksel olunca etrafını dolanmakta kolay olabiliyor.
1: Çünkü kağıt üzerinde ortaya çıkarken hep söylüyoruz. Yani bir takım şeyler çok iyi niyetli. Bununla birlikte işte o açıklar bulunup arkasından dolandıkça ister istemez bununla ilgili harekete geçilmesi gerekiyor. Birden hareket etmek ve yıkmak kolay. Ama işte burada hiçbir şekilde ortalık dağılsın istenmediği için ağır ağır hareket edildiğinde bu oluyor. Bir bu, ikincisi bir de altını çizmiş olalım istersen Üzeyir. Evet, denk geldi baktığında, yani belki bir takım şeyleri hızlandırmış da olabilir endeks düzenleyicilerin çağrısı. Bununla birlikte Şubat ayında buna dair düğmeye basıldığını, zaten daha doğrusu basılmış olduğunu biliyoruz. Bize bunu duyurmuşlardı çünkü üzerinde çalışma yürütüyoruz demişlerdi. Onu da hatırlatalım. Peki
0: Burada bir
1: şimdi,
0: örnek daha vereyim söyle çok kısa.
1: ama
0: Dün
1: çok
0: o
1: az
0: açıklanan
1: vaktimiz. Ha.
0: aynı dün açıklanan listede şunlar da vardı. Hani ortaklık payı eskiden %5 ve üzeri açıklanırdı sonra 3 ve üzeri açıklanacak dedi ya. Şimdi paylara bakıyorum. Arkadaşlar bir gün gecikmeyle yapmışlar herhalde işlemleri. T ve TA-1'deki işlemler şeyler var. Bir gün önce %4,98 listede olmamak için orada durmuş. Listeye girmeyeyim diye bir gün sonraki pay 2,98 ama bir gün öncesinin de paylarına göre yayınlandığı için birçok listede de mesela ortaklıklar şey var. %4,98 hop 2,98. 5,90 2,90. Yani böyle hani hangi
1: Peki.
0: rakamı koyarsan ona piyasa bir şekilde uyum sağlıyor yani o
1: Evet.
0: taraftan bakınca da.
1: Peki o zaman şimdi bugün borsa nasıl açılacak? Sana ilk sorum. Hızlı hızlı gideceğiz. Yes mi no mu diye. Çünkü vaktimiz çok az ve çok fazla soru var sana Üzeyir.
0: No.
1: No. Tamam.
0: Yani
1: Aşağı yönlü mü bekleyelim bugün?
0: zayıf bir açılış olur. Çok ekstra güçlenecek bir şey yok. Yurt dışına baktığımızda oralar da negatif. Yani şimdi
1: Aha.
0: şöyle bakıyorum Amerika vadeleri, Avrupa vadeleri hepsi ekside. Asya tarafına bakıyorum. Asya tarafı da çok ümit var değil. Hani bir Japonya'da hafif bir artı var. Geri kalan da biraz daha zayıf bir tablo var. Yani ben çok güçlü bir gün olmaz diye düşünüyorum. Yani bizde de çok ekstra büyük bir hikaye yok. Yani alayım da pozisyon taşıyayım diye. O nedenle çok iştah açıcı bir gün olmaz gibi geliyor bana.
1: Peki şimdi Adnan Bey, hatırlarsan ilk hisse sorumuzda Aselsan'ı sormuştu. Biz yayına dönünce bunu konuşalım demiştik. Muhammed Can Bey de diyor ki, ben Europower'ı merak ediyorum. Kardan zarardayım son günlerde. Europower'dan çıkıp Aselsan'a geçmek istiyorum. Doğru bir hamlede bulunmuş olur muyum diyor. Önce Europower, sonra Aselsan diyelim istersen.
0: Tamam, şöyle söyleyeyim. Europower çok hızlı yükselmişti. Yani biraz onun etkilerini görüyor diyebilirim. Şöyle hemen grafiğini de açayım. Yani çok hızlı bir şekilde neredeyse 30 liradan 110 liraya gitti. Çarpanlar olarak da biraz üst seviyelere gelmişti ve onu düzeltmesini çok da sert yaşadı. Yani bu fon düzenlemelerinin buradaki düşüşte de etkisi var. Henüz teknik olarak yani arzu edilen destek seviyesine ya da tepki sürecine başlatacak yerde değil gibi gözüküyor. Yani şu aşamada ben olsam biraz dikkatli olmayı tercih ederim. Yani özellikle de mesela 67 lira stop seviyesi olur. Hani bu 67'de yakalanabilir mi? Çünkü daha önce taban taban gittiği dönemler de oldu bilmiyorum ama. Yani ben birincisi çok ucuz bulmuyorum. İkincisi varsa pozisyonum hani risk aldıysam 67 lirayı da kesin burada stop seviyesi yaparım öyle söyleyeyim. Ama
1: Peki.
0: almak için de bir gerekçe görmüyorum şu anda.
1: Almak için de bir gerekçe
0: Ha bu
1: görmüyorum dedim.
0: arada tırnak içerisinde bugün birçok şirket için almak için bir gerekçe görmüyorum diyeceğim. Çünkü piyasa için çok iyimser değilim. O nedenle birkaç ay daha bekleme taraftarıyım. Yani en azından Eylül vade bitsin, Ekim'de fonun 1.3 düzenlemesi bitsin. 1/3 düzenlemesi pardon. Onları bir görelim. Kasım'da da MSCI açıklamasını yapsın. Amerika'da seçimler olsun. Yaz gelince yonca biçeceğiz işte
1: tam
0: inşallah.
1: Tam onu diyecektim yani, sana. Nereye beklettin insanları? Gerçekten bize tam öyle bir şey söyler misin? Yani ben dedim ki sana Üzeyir, ben hisse yolundan çıkmayacağım. Riskli yatırım ama çok sevdim. Burada da kaldım ama o kadar da riskli olmasın. Bak ben paramı öyle kaybettiğim zaman ticaretle uğraşmıyorum. Kolay da yerine koyamıyorum. Her paramın gideceği yer var. Benim yatırıma kıyamıyorum ben kendim dedim. Daha doğrusu yatırım yapmak için ayırdım fona kıyamıyorum. Yani sen de bana kıyma ama bana mantıklı bir tarih söyle. Ben ne zaman borsada evet hadi bakalım koşuyoruz diyeyim kendi kendime.
0: Yani birincisi şöyle, Kasım ayına kadar çok koşacağımızı zannetmiyorum. Bir Amerikan seçimleri yurt dışında, iki bizdeki MSCI düzenlemeleriyle ilgili açıklamalar. Yani bu süreç biraz bence sancılı geçecek. Kaldı ki fonlarla ilgili yeterli, hani yeterliden kastım şu, o fona uyum süreci, düzenlemeler, etkilerini de henüz daha tam anlamıyla görmediği. Yani şu ana gördüklerimiz için fragmanı da olabilir. Yani bir filmi de bir görelim, fragmanla uyumlu mu değil mi? Yani en azından 1/3'lük kısım bir düzelsin. Şu ilk pozisyonlar bir netleşsin. İşte Eylül-Ekim vadeleri bir hareketlerini görelim. Vade sonlarında neler oluyor Viyot tarafında da bu işlerle ilgili düzenlemeler sürecinde. Biraz daha şekillensin, sonra bakarız ama yine de Kasım ayı
1: Kasım'ı bir
0: Amerika'da
1: gör diyorsun.
0: seçim. Yani orası da piyasa için sıkıntı. Bizde de MSCI sıkıntısı. Sanki orayı görmek daha sağlıklı gibi geliyor bana.
1: Peki şimdi o zaman çok kısa yes mi no mu kısmında. Europower'da ne yapıyorum? Aselsan'da ne yapıyorum?
0: Europower'da varsa 67 liraya stop koyuyorsun. Yoksa alım için çok bir gerekçe yok. Aselsan'da şöyle söyleyeyim. Dün sert düştü. Yani bu likiditesi yoğun hisselere de satış gelebiliyor bu dönemde. Çünkü eldeki varlık hangisi likitse piyasa onu satmayı da tercih edebiliyor. Biraz daha geri çekilmeler olabilir. Yani 330'lar burada belki görülebilecek rakamlar. Yani şu anki fiyat artı 330, hani hisse alacağım diyorsan mesela geri çekilmelerde Aselsan bu bölge içerisinde toplanabilir bence.
1: Peki Semih Bey de katılım evimi sormuş. Diyor ki benim diyor elimde kaldı. Kardan zarardayım şu an demiş. Beklemeye devam mı edeyim yoksa çıkayım mı diye sormuş.
0: Vallahi çıkabilir mi onu bilmiyorum şu an. Zaten dün tabandı, önceki gün tabandı. Hareketler oluyor ama yani şu an gerçekten söyle yani zor bir şey hisse. Yani ama ben mesela normal değerleme yaklaşımlarıyla baktığım zaman ben mesela önceki fiyatını da çok pahalı buluyordum. Hala da çok ucuz olduğunu düşünmüyorum. Yani değerleme olarak baktığın zaman neden? Şöyle şurada tabii açabilirsem buna bilgisayarım izin verirse. Şuradan şöyle. Şimdi mesela piyasa değeri, defter değeri 19.04 gözüküyor. Mesela bir bank alacak olsan tahminen 1.10-1.20 civarında bir değer var. Yani bana şey geliyor yani karlılık evet yüksek ama o karların hani sürdürülebilirliğini belki konuşmak, değerlendirmek lazım. Yani ben çarpanlar açısından hele ki bir dönem burası daha yüksek piyasa değer, defter değerleri de 30 küsürler falan da herhalde. Bana çok şey gelmiyor. Gerçekçi fiyatlar gibi gelmiyor. Yani aslında şu ana kadar çoktan yatırımcının defalarca da fırsat verdi. Dönüşü gördüğü yerde kendini realize etmesi lazımdı. Yani hani aşırı değerlikler vardı. Ya zamanında çok uyaran oldu. Bizler de uyardık. Yani bir yerden vedalaşmayı da bilmek lazım pozisyona da. Çok fazla aşık olmamak lazım ama çok volatil bir hisse. Yani hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi bu alım satım işleri işte ondan sonra piyasadaki dönen haberler vesaireler. Yükselse niye yükseldi, düşse niye düştü diyemem. Yani burası artık benim için fiyatlama tarafında yazı tura. Yani ben yazı derim tura gelir, tura derim yazı gelir. Yani o artık yatırımcının kendi karar vereceği şey bu kadar olaydan sonra.
1: Özcan Bey Astor sormuş.
0: Mesela piyasanın hani böyle yatırımlar olan gelişen cirosu vesaire olan şirketlerden biri Ama son dönemdeki piyasadaki likidite sıkışıklığı bence onu da etkiliyor. Yani 350 liralar civarındaydı. Şu anda dün en son 306 kapattı herhalde. 282'den kapatmış. Hani şöyle baktığım zaman teknik olarak da hani aşağıda bir 265, 272, hani bu bölge daha önce gördüğü ciddi destek yerleri. Yani o bölgeler belki test edilebilir ve hani ben bu bölgelere kadar geri çekilmeyi de kademeli alım fırsatı olarak görmek isterim. Kısa vadeli teknik görünüm zayıf, yani onu söyleyeyim. Yani böyle bir baktığın zaman grafikte bir bozulma var. Şöyle daha alt periyotlarda bakıyorum. Mesela saatlik grafiklere baktığımda henüz daha tam anlamıyla burada iş bitti, dengelendi diyemiyorum. Ama dediğim gibi 265-272, bu daha önce gördüğü dipler bu son yükselişten sonra. Yani bu bölge test edilebilir. Buralar test edilirse de buralardan bir değerlendirmek gerekebilir diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ya da yukarı giderse de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani son bir düşüş trendi var. Yani illaki oraya gelecek diye de demiyorum ama teknik olarak hani bu taraftan da bakmakta fayda var. Kabaca şöyle, yani 290-295 buraları geçerse de belki şey olarak değerlendirilebilir. Yani yukarıda da alım için değerlendirilebilir. 290'ın üstü düşüş trendinin kırılması anlamına gelebilir kısa vadeli trendin. Burada da pozitif bir etki görülebilir burada.
1: Muharrem Bey de demiş ki Apofeni'ye örnek vermek ister. Lozan'daki gizli maddelerin açığa çıkmasıyla beraber borsadaki hisse dolaşım oranları da değişmeye başladı. Benim gördüğüm budur demiş, örnek
0: Bu
1: vermiş.
0: bağlantılı değil mi? Biz böyle olduğunu düşünüyorduk zaten.
1: Ha, değil miydi o şey, Apofeni değil mi, öyle mi o?
0: Ya bizi hayal kırıklığına uğrattınız şimdi ya.
1: Peki, Ramazan Bey de Arsan'ı sormuş. Biz seninle hiç Arsan konuştuk mu?
0: Yok yani
1: Bakıyorum
0: varlığını
1: şu
0: bile
1: an.
0: unuttuğumuz şirketlerden biri.
1: Hiç konuşmadık. Hiç hatırlamıyorum
0: Dün piyasadan bir arkadaşlaydık.
1: ben.
0: Böyle bir hisselerde böyle fiili dolaşım oranına ilgili bir şey oldu. Bir hisse gördüm. Aa dedim, böyle bir hisse varmış, fiili dolaşım oranı da bayağı düşmüş dedim. Arkadaş dedi ki öyle bir hisse mi varmış dedi. Dedim ben de bilmiyorum, herhalde yeni mi halka arz falan. O an tam bakacaktım nedir, ne zaman halka arz olmuş, eski bir hisse adı mı değişmiş vesaire. Unuttum bak adını da bilmiyorum ama. Yani o kadar çok şey oldu ki artık böyle ne olduğunu bilmediğimiz, unuttuğumuz şirketler. Hani bu da zaten o şirketlerde de kenarda kıyıda kalanlarda da farklı şeylerin olmasına da sebebiyet verebiliyor.
1: Evet. Bu arada ben sana şey söyleyeyim.
0: Bu
1: Sen
0: arada,
1: Arsan'ı anlat da ondan sonra anlatayım ben bunu.
0: şimdi temelini hiç bilmediğim bir şirket. Yani bakmadım. Yani inan holding olarak gözüküyor.
1: Geçelim o zaman, üzeri bir dünya soru var yani,
0: Teknik
1: hiç üstüne
0: olarak
1: çalışmadığım bir
0: şunu
1: şeyse.
0: söyleyeceğim. Hani yani kısa vade şöyle baktığımda yani yukarı yönlü hareketleri çok teknik göstergeler son özellikle bir haftalık 10 günlük dönemde çok destekleyememiş. Yani burada biraz dikkatli olmayı öneririm. Yani çok güçlü bir görüntü yok. Ha, böyle yıkılıp göçecek bir görüntüsü de yok. Hani defter değerinin oldukça altında işlem görüyor. Hani pahalı bir şirket değil gördüğüm kadarıyla ama tabii bu sadece temel baktığım şeyle, çok kısa şeylerle bakıyorum. Hani gördüğüm kadarıyla çok zararda olan bir şirket değil. Ama defter değerinde oldukça altında işlem görüyor. Ama grafiksel olarak da uçup kaçacak bir görüntü de görmedim açıkçası.
1: Şimdi ben burada hisselerin adını pek tabii vermeyeceğim. Bazı izleyicilerimiz mesela Apofen'i konuşuyoruz ya, sıralamış hisseyi Üzeyir. İşte bakıyordu piyasa defter değeri. Bir sürü böyle verisini sıralamıştı. Bedelsi var mı yok mu, işte yan iştirakleri neler falan. Her şey aslında sana diyor ki, baktığında durum çok da parlak değil diyor. Bununla birlikte herhangi bir küçük bir şey cımbızlayıp tamam bu hisse uçacak. Ama sana her şey burada baktığında diyor ki niye bu hissedesin? İşte Apofen'i bu diye farklı farklı dinleyicilerimiz örnek vermişler. Onu da belirteyim. Peki. Şimdi devam ediyorum öyleyse. Ne demişsiniz? Yiğit Bey de demiş ki sen şimdi astrologlara laf mı ettin demiş. Şimdi onlar diyormuş manipülatör mü oluyor yoksa spekülatör mü oluyor demiş. Hiç kimseye hiçbir şey lafını etmedim efendim. Canları ne
0: Mars
1: istiyorsa
0: Venüs'ün önüne
1: olsunlar.
0: geçti. Bugün günün güzel geçecek.
1: Ha, yani kim ne istiyorsa onu yapsın. Sonuçta burada kimse kandırılmadığı sürece, buna böyle sarılmadığı sürece, böyle hayatının tek gerçekliğiymiş gibi bilir ne kimin ne söylediğinden neye inandığından. Herkes kendince bir şekilde kimi bilim tabanlı kimi inanç tabanlı düşünüyor. Yani buna da inanmayı tercih ediyorsa hiçbirimizin meselesi değil.

0: Çağatay Bey demiş ki Apofen'i örneği en iyisi budur bence demiş. Recep İvedik'in babaannesinden gelsin demiş. Ekinler baş vermeden kör buzağı topallamazmış. Bunun örneğini vermek istemiş. Bence demiş en iyi Apofen'i örneği bu. Ömer Bey de Sasa'yı sormuş.
1: Yani Sasa'da da son dönemde hayatın olağan akışına uymayan fiyat hareketleri görmeye başladık Züleyla. Yani sert fiyat hareketleri var. İşlem hacminde ciddi artış var. Yani sonu hayır olsun. Yani şu an izliyoruz biz de. Benim gördüğüm resmi bir açıklama, bir haber, yeni bir şey yok. Ama bazen piyasa hepimizden daha önce bir şeyler duyabiliyor. İşte
0: Evet.
1: hani etkin olmama konusu, hani etkinlik etkin değillik, hani MSCI uyardı ya bizi,
0: Evet.
1: bu piyasa etkin değil diye. Etkinlikten kasıt veri ve bilginin herkese eşit anda ulaşması. Bize ulaşmayan bir veri ve bilgi var mı bilmiyorum ama son dönemde hem hacim yüksek hem yukarı eğilme yüksek. Dediğim gibi bu fon düzenlemeleri doğrudan ilgisi var mıdır bilmiyorum.
0: Evet.
1: Ama şöyle zamanlamaya, tarihe bakınca sanki seni seçtiğim Pikachu hareketi gibi. Yani Sasa'da bir hareket var. Yani birileri buraya odaklanmış, bariz bir şekilde
0: Peki,
1: gözüküyor.
0: Pikachu'nun yanında Balbazar'ı da seçmiş olabilirler mi? Hektaş'a da bakar mısın? Birlikte mi hareket
1: Bakalım.
0: ediyorlar yine enteresan bir şekilde, yoksa yok öyle bir şey, nereden çıkardım diyorsun?
1: Genelde ikilidir bunlar, beraber
0: Tabii.
1: gelir ama Hektaş Sasa'ya göre zayıf. Ha, Hektaş gitmiyorsa Sasa gitmez. Apofen'i yaptık.
0: Peki.
1: Hiçbir alakası yok
0: Hiçbir
1: ikisinin ama yani
0: alakası yok
1: geçmişte
0: peki.
1: beraber koştukları için
0: Evet. Peki.
1: koşum beraber koşuldular zamanında.
0: İkiriydi
1: Yani
0: onlar
1: ama dediğim
0: diyorsun.
1: gibi yani şu an hani benim Sasa'ya bakınca gördüğüm hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü değilse hani seni seçtim Pikachu hareketi. Yani bir şeyler oluyor orada. Hacim de var çünkü. Bu piyasa koşullarında bir alıcısı var. Yani bir şeyler oluyor. Yani hiçbir şey olmadıysa bir şeyler oluyordur yani. Bu
0: Anladım.
1: fiyata
0: Peki.
1: yansıyan bir şey var burada.
0: Tunahan Tuna Bey de ayrıldı onlar. Ayrıldı, ayrıldı demiş bize.
1: Küsmüşler.
0: Küsmüşler. Gülay Hanım da demiş ki kocaman bir günaydın göndermiş bize. Günaydın demiş. Ama aracı kurumlar enflasyona göre komisyon oranlarını yıllık revize edemiyor. Oran neyse aynı oranla yatırımcılar yıllarca çalışıyor demiş. Gülümsemiş bize.
1: Yani bu borsa yükselirse aracı kurum oranı aynı
0: Evet.
1: kalacağı için enflasyon kadar yükselmiş bir borsadan o kadar komisyon alacak ama borsanın yükselmemesi aracı kurumlarında canını okuyor diyelim bu konuda.
0: Evet.
1: Bir de komisyonlar gitgide de düşen bir hal oldu zaten. Artık orası kabak tadı verdi. Yani sonra da niye araştırmaları yok? Niye yeterli destek alınamıyor? Yani bedava bedava iş yaparsan böyle sonuçta araştırman da olmaz, destek hizmetin de olmaz. Kendi başına takılırsın böyle sektör bu hale gelme yolunda koşar adım ilerliyor. Yakında şubeler de kalmaz zaten. Böyle online takılır yatırımcı kendi başına alır satar yani böyle bir sürecin içine girer.
0: Peki şimdi Oğuz Tansel Bey örnek vermişsiniz efendim ama Apofen'i değil o, tam da o. Yani Apofen'i değil verdiğiniz örnek. Zaten bununla ilgili bir inanış var mı? Yani şey değil, mantıklı başka bir şeyi mantıklı başka bir şeyle bağladığınızda ortaya bir mantıksızlık
1: Ben
0: çıkması, mesele o.
1: tahmin edeyim mi ne söylediğini yatırımcının? Sen
0: Hadi
1: de bu değil
0: et.
1: dedin.
0: Hadi.
1: Sabahları sizin yayınınızı dinleyince günüm iyi geçiyor dedi.
0: Ha.
1: Sen de dedin ki bu bir apofen değil, bu bir realitenin kendisi.
0: Tabii, tam en olması gereken burada
1: Realitenin
0: besin.
1: kendisi.
0: Realite bu. Evet. Oğuz Tansel Bey
1: Ha bu arada
0: tamamen bunu
1: geçen gün
0: kastet.
1: arkamdan atıyordunuz, duydum böyle.
0: Ne atıyordu? Acaba
1: Mehmet abi
0: nasıl uğraşıyorduk yine?
1: savunmasa, yani sen var ya kahvehaneye çevirdi burayı
0: Tabii
1: işte
0: canım, olayı
1: vesaire.
0: mı?
1: Mehmet abi savundu, ben keyif alıyorum vesaire dedi de
0: Tabii
1: oradan
0: tabii tabii.
1: selam olsun kendisine de Mehmet
0: Evet, buradan
1: Aşçıoğlu'na
0: da
1: da.
0: Mehmet Aşçıoğlu'na sevgimizi,
1: Ama
0: selamlarımızı
1: yani
0: iletelim.
1: yok kahve muhabbeti
0: Tabii
1: vesaire hiç
0: canım.
1: yakıştıramadım. Yani yoksa ben
0: Yakıştıramadın mı?
1: sabahları ciddiyetimi üzerime giyiyorum. Bak
0: Ciddiyeti.
1: üzerimde ciddiyet var.
0: Şu, bu giyinmiş halin mi?
1: Evet.
0: Giyinmesen mi? Üzeyir bak. Seninle uğraşmadığım gün bittiğin gündür gözümde, biliyorsun. Biriyle uğraşıyorsam seviyorumdur. Uğraşmıyorsam yok değerindedir. Yani yok hükmündedir. Dolayısıyla Üzeyir'i ne kadar sevdim herhalde aşikar efendim. Pek tabii seninle uğraşacağım. Adını anmadığımız yayın yok senin. Her türlü sataşırım şakayı kaldırdığın için. Kaldırmasaydın
1: Estağfurullah.
0: zaten bu kadar kanki olmazdık. Peki Ahmet Bey, ne hissesi efendim, o hissenizin adını yazar mısınız? Maliyetinizi de yazmışsınız çünkü ama ben çıkaramadım onu. Yazmanızı rica edeyim. Güler Mak'ı sormuş başka bir Hikmet Bey. Güler Mak.
1: Ben de o şey sırada... Güler Mak şey beni var ya, bu piyasada hani fiyat olarak hayal kırıklığını uğratan şirketlerden biri oldu. Yani,
0: neden?
1: Hani birçok şeye baktığımız zaman hani işler iyi gidiyor gibi gözüküyor. Yani şeyler güzel. Hani hisse yükselebilir gibi geliyorsun. Bir kez bir yükselme niyetine girdi. Hani tık kafasına geldiği gibi vurdular. Yani kim sattı, nasıl sattı, ne oldu bilmiyorum ama bir şey geldi. Ya yanlışım olabilir. Yani böyle hatta görünce şaşırmıştım. Güler Mark olma ihtimali var ama sanki fiili dolaşım oranı da düşük gibi hatırlıyorum. Yani dün listede görünce Güler Mark'ta bundan dolayı mı acaba gitmiyor gelmiyor diye aklıma geldi. Ama emin değilim yani yani böyle baktığım şirketlerden biriydi ama hemen şuradan teyit edebilirsem bakayım.
0: Sen geldim
1: hatta
0: bak, evet.
1: Yeni halka açılan şirketlerden bazılarını anlıyorsun zaten, diyorsun ki bunların halka açılma gerekçesi buydu zaten. Çok şaşırmıyorsun da. Ha yok, %26'ymış. %26,39. Güler Mak değil. O zaman başka bir şirketti baktım. Yani burada halka açıklık şey, fiili dolaşım oranı hala makul diyebileceğimiz seviyelerde, iyi seviyelerde. Bir tanesinde böyle dediğim gibi şaşırmıştım görünce. O Güler Mak değilmiş demek ki.
0: Peki.
1: Ama dediğim gibi yani yükselmemesi şaşırtan şirketlerden biri beni. Ama yükselmiyordu. Yani bir kez denedi, olmadı. Uzun vade için evet ama kısa vadede dediğim gibi aylardır, hatta yıl oldu neredeyse, bir hareket göremedik. O da biraz üzücü tarafı oldu hisse yatırımcılar
0: Peki.
1: için.
0: Radyoda süremizin sonuna geldik. Ama bir iki dakika kalacağız üzerinde. Çok kalamayız efendim. Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Gelmek isterseniz bekleriz. Burada sorularınızı WhatsApp'tan yazdıklarınız dahil, ama şimdiye kadar yazdıklarınız dahil, sırasıyla Üzeyir'e yönlendireceğim. Hızlı hızlı cevaplar alacağım ondan. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS hesabında linki paylaştım. Bu arada hesapta link paylaşıyorum ama başka bir şey de paylaşmıyorum. Böylece bildirimler açabilirsiniz rahatlıkla, yayınları takip etmek istiyorsanız. Bunu da sizi meşgul etmemek adına yapıyorum. Çın çın çınlamasın diye. Takip edip bildirim açarsanız efendim, yayınlarımda birlikte etkileşimli bir yayın yapmış oluruz. Hoşça kalın, bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
10: sizin. Sıradaki şarkı hep...

0: Gücü'nden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
13: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
14: Bloomberg HT katkılarıyla.
15: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
17: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
18: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
19: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
19: Bloomberg HT Radyo.
3: Reklam.
1: Garanti BBVA.
20: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda her salı olduğu gibi TÜSİAD Başı ekonomisi sevgili Gizem Öztok Altınsaç bizlerle beraber. Hoş geldin yayınımıza Gizem.
1: Günaydın.
0: Şimdi elimizde neler var, bir parça onun üzerine değerlendirme yaparak gitmeye çalışalım. Bir taraftan aslında yine İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ciddi tartışmanın ön planda kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla şu an itibariyle petrol fiyatlarının yine 107 dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dün 110 dolara gittikten sonra Trump'ın bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Nitekim geldi ve işte bir yerde bir noktada uzlaşmak istiyor İran diye piyasanın kulağına bir şey üfledi. Çünkü petrol fiyatlarının kontrolden çıkması seçime 2 ay kala Trump'ın isteyeceği son şey olabilir. Dolayısıyla buralarda bir miktar fiyat konusundaki telkinleriyle diyelim. Daha sonra İran reddetti, böyle bir görüşme yok, müzakere yok falan diye. Ama sonuçta piyasayı bir miktar aşağı çekmeye çalıştı. Zira aslında bir yandan petrol fiyatındaki hareket çok belirleyici ve önemli. Diğer taraftan da tahvil faizlerinde 5'in üzerine gitmiş olmamız önemli. 10 yıllık tahvil faizi 5.02 şu an itibariyle dönüp baktığımızda 30 yıllık tahvil faizi faizlerine bakınca oranın yine 5.38'lere doğru gittiğini görüyoruz. Bunlar oldukça yüksek seviyeler ve bugün itibariyle başlayacak bir FED toplantısı var. Buradan çıkacak olan sonuç piyasa açısından hakikaten önemli. Çünkü piyasa net bir şekilde faiz artırımı istiyor, bunu fiyatlıyor, buna ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Ancak öbür tarafta Amerika'nın faizi düşük olmalı, hatta o kadar düşük olmalı ki dünyanın en düşüğü olmalı, 0.5 ile 1 arasında olmalı diyen bir Amerikan başkanı var. Şimdi bu düzlemde yeni Fed başkanı ilk ciddi sınamasıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla hakikaten iki ateş arasında bakalım hangisi tercih edilecek Amerikan Merkez Bankası'nda. Bu bugünün önemli sorularından bir tanesi. Diğer taraftan yine dünyada ciddi anlamda tartışmalı hale geldi bir kez daha yapay zekanın insanın önüne geçip geçemeyeceği konusu. Burada Anthropic'in CEO'su Dario Amodei'nin açıklamasına Sam Altman'ın, OpenAI'nin CEO'sunun olumlu yanıt vermesi, buradaki hızın yavaşlatılması ve belli başlı yerlerde insan güvenlik noktalarının konulmasına dair dün Microsoft bununla ilgili genişçe bir makale yayınlayarak onlar da benzer şekilde yapay zekadan daha önemlidir insan temalı bir bakış açısı sundular. Elon Musk'ın burada destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla buna iki tane muhalefet var. Bunlardan bir tanesi Amerikan Başkanı Donald Trump. Şu anda biz burada yavaşlayamayız, bu yaklaşımları da safsatı olarak değerlendiriyorum diyor. Zira Çin karşısında Amerika'nın şu anda bir miktar daha önde olduğunu biliyoruz. Bu öndeliği, bu liderliği korumak istiyor açıkçası Trump yönetimi. Çin tarafına dönüp bakacak olursak bugün Çin basınında da bununla ilgili yer alan haberler var. Onlar da diyorlar ki burada Amerikan şirketlerinin kendi liderliklerini korumak için ortaya koydukları, bir kendi kulüplerinin içerisine başkasını almamak için ortaya attıkları bir safsata. Dolayısıyla böyle bakınca Trump ve Çin yönetiminin aynı düzlemde buluştuğunu, şirketlerin ise biraz daha sağduyu ve duyarlılık çağrısında bulunduklarını gözlemliyoruz. AI'ın bu etik kodları yine önümüzdeki dönemin tartışılacak konularından bir tanesi olmaya namzet gibi görünüyor. Dün Amerikan seansında Amerikan bankaları üzerinde yoğun bir baskı gördük. Özellikle Morgan Stanley, Bank of America CEO'su Brian Moynihan'ın yaptığı açıklamalar var. Onların kendi trading karlarının beklentilerin altına geleceği yönündeki açıklamasının ardından hemen hemen bütün bankalar, ki KBW banka endeksi %5 civarında geri geldi. Bunun içerisinde Goldman Sachs %4 düştü, Morgan Stanley %3.6 düştü. Hemen hemen bütün şirketler, bütün bankalarda ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldık. Fakat elbette Fed eğer faiz indirecek, faiz artıracak olursa bundan sonra buraların net faiz marjı üzerinden Amerikan bankalarına olumlu etkisi potansiyeli üzerinden bir miktarda hareket için yer açılmış oldu denilebilir. Biz iç gündeme baktığımızdaysa orta vadeli program konusundaki yansımaları takip ediyoruz. Dünya olup bitenlerin bizim tarafımıza potansiyel etkilerini tartıyoruz. Orta vadeli olarak da Türkiye'de hem sermaye piyasasında olup bitenler hem de biraz daha makro çerçevede bundan sonra duyacaklarımız önemli unsurlar, önemli sinyaller olarak karşımıza çıkıyor. Daha en başına dönelim istersen bir parça. Savaş ve petrol düzlemi üzerinden başlayalım Gizem tartışmamıza. Çünkü Tam ateşkes süreci başladı. Bu işler normalleşiyor. Kasım seçimi öncesinde Trump yönetimi de çok risk almıyor derken orada el yükselten bir İran gördük. Onlar da Kasım'a kadar edinimlerini maksimize etmeye çalışıyor. Böyle bakınca onlar gerilimi biraz daha yukarıda tutup Amerikan yönetimiyle müzakereleri uzatınca şu an geldiğimiz nokta sadece ekonomik yaptırımlar çerçevesinde İran'a mukabele etmeye çalışan, aralarda askeri hedefler dışındaki tankerleri vesaireyi vuran bir Amerikan yönetimi ama böyle dört başı mamur gerçek anlamda başladığı döneme benzer bir savaş süreci de yaşamıyoruz. Ama piyasa çözümün uzadığını ve gelmeyebileceğini görerek fiyatı yukarı sürmeye devam ediyor petrol tarafında. Hürmüz geçişleri sınırlı. Alternatif geçişlerden Suudi Arabistan'da yambu vuruldu. Dolayısıyla o boru hattının şu an tam çalışmıyor olması, Kızıldeniz çıkışının Husiler tarafından tutulmuş olması gibi gerçek arz yönlü problemler de var. Ne dersin?
2: Evet, birazcık daha vaziyetin artık uzadığına kani olmaya başladı piyasa. En önce onu söyleyeyim. Çünkü bundan 7 ay evvel bu iş başladığında bir ayda biter, 2 ayda biter. Future'lar 3 ay sonrasında daha düşük fiyatlar, petrol fiyatları gösteriyordu. Bunların olmadığını gördük öncelikli olarak. Bu tarz konularda boğazların açılması, Hürmüz tarafının işlerlik kazanması daha önceki örneklere de baktığında açıl daha uzun sürebiliyor. Yani bir ateşkes olsa dahi oranın normalleşmesi zaten zor gözüküyordu. Ki zaten bir ateşkes de olamıyor tam anlamıyla. İlk andaki ateşi tabii ki de sönüyor savaşın ama bu düşünülenden çok daha uzun soluklu olacak gibi duruyor geldiğimiz noktada. Demin anlattığın çerçevede illa böyle çok büyük savaş, çatışmalar vesaire olması gerekmiyor. Ama yani bir kere o vazo kırıldı. Dolayısıyla onu geriye döndürmek mümkün gözükmüyor şu anda jeopolitik açıdan, dış politika açısından bakıldığında. Özür diliyorum. Bu birincisi. İkincisi, yeni bir süreci deniyor şu anda petrol. Bu kötü bir gelişme global açıdan. 100 doları kırdıktan sonra oldukça hızlı yukarı bir ivmelenmesi var. Husilerin tabii Yemen tarafından gelen bugün saldırılar Suudi Arabistan Ars tarafında oluyor. Başka bir gün başka bir yerde olabilir. ABD seçimlere giderken Kasım'a ABD'yi vurabilecek en önemli konu, çünkü ABD halkının dış politikayla herhangi bir ilgisi olmadığı için ceplerine yansıyan sürece bakıyorlar. Bu da Trump'ın dezavantajına, ama bunun 2 aylık vadede çözülebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla değişik bir seçim görme ihtimalimiz olacak Trump'ın güç kaybettiği düşüncesindeyim. 2 ayda bu işin öyle kolay kolay düzelme ihtimali fiyat açısından çok yok. Kaldı ki açıl yani 70 dolardaydık. Yeniden böyle 90'ları geçtik. Şimdi yeni bir fazdayız. 100 doları geçip orada kalması tüm dünya için ve Türkiye açısından da oldukça negatif bir gelişme. Ve şu anda 100 doların altına da kolay kolay gelmeyebilir. Çünkü süreç eklenerek devam ediyor. Eskiden nasıldı? Ateşkes oluyor, olmuyor. Böyle bir haber akışı yumuşatıyordu burayı. Artık hiçbir şekilde böyle bir haber akışı burayı yumuşatmıyor. Trump'ın şu cümlesinde savaş bittiğinde petrol fiyatı düşecek cümlesi. Savaşın bitmesini tanımlamamız gerekiyor. Senin ya da benim

0: bu bir sürece bence işaret ediyor. Dediğim gibi bence o vazo artık kırıldı. Geriye dönüşü de çok kolay gözükmüyor. Bölgedeki dengelerin tamamen yeniden değişmesi söz konusu. Bir de tabii beklediğimiz bir İsrail seçimi var. Onu da unutmamak lazım. Şimdi bunun ötesinde diğer gelişmelere bakacak olursak, bu kaynaklı petroldeki yükseliş ve ABD enflasyonunun daha fazla endişe yaratıyor olması, ABD 10 yıllıkları yukarı çekiyor. Artı bütçede de açıklar var. Yani dünyada gelişmiş ülkelerde faizin yönü net yukarı. Gelişmekte olanlar biraz karışık, mesela Brezilya falan arada faiz indiriyor. Türkiye faiz indirim sürecinde. Ama gelişmiş ülkelerde faizin yönü net ki ABD 10 yıllığın 5'e gittiği de seninle çok konuştuğumuz son 2-3 toplantı diyorum yayında konuştuğumuz bir şeydi. Dolayısıyla hatta aslında yaz dönemi öncesinde de faizlerin globalde yönünün yukarı olduğu hafif hafif netleşmeye başlamıştı. Şu anda o süreci yaşıyoruz. 2023'ten bu yana hatırladığım kadarıyla en yükseğinde şu anda 10 yıllık kağıt. Fed'den tabii ki bir faiz arttırım bekleniyor.
1: 10
0: Borç
1: yıllık kağıt
0: konusuna
1: şu
0: gireceğim.
1: anda 5.02'ye
0: 5.02,
1: geldi.
0: 2, evet.
1: Geldiği seviye 2007'den bu yana en yüksek seviye. Neredeyse 20 yılın en yüksek seviyesine gelmiş oldu. Yani daha önce buraya bir günlüğüne uğradığında da sadece bir gün kalıp dönmüştü. Şimdi biraz daha buralara yerleşme potansiyeli var gibi görünüyor.
0: Aynen katılıyorum. Çünkü ABD faizi enflasyonu sakinleyemiyor. Bir de şimdi petrol kaynaklı yeniden bir rahatsız edici, bir tur daha rahatsız edici bir unsur ortaya çıkmış durumda. Fed'in faiz yani öyle bir hata yapmayacaktır diye düşünüyorum Fed. Faiz arttırımına zaten kesin gözüyle bakılıyor şu anda toplantıda. Hatta Aralık'ta da bir faiz arttırımı söz konusu olabilir mi mevzu ortaya çıkmış durumda. Aslında tek faiz fiyatlıyordu piyasa. Ama şu anda vaziyet birazcık daha değişti. Onun yansımalarını görüyoruz. Global piyasalardaki rahatsızlık genel anlamıyla petrol kaynaklı şu anda. Fed hata yaparsa ne olur? Bence bu önemli bir soru. Diyelim pas geçti. O zaman daha belirgin
1: 5,5
0: bozulma
1: falan
0: beklerim.
1: görebilirsin faizi belki o
0: Evet.
1: zaman.
0: Evet, daha belirgin. Seviye telaffuz etmek zor ama daha belirgin bir bozulma görebiliriz.
1: Ya
0: Öyle bir durumda hiç böyle bir risk alacağını zannetmiyorum
1: bunu
0: Fed'in.
1: şunun için söylüyorum. Mesela Standard Bank'ın yorumu var bugün itibariyle. Hani Fed faiz artırsa bile 5,25-30'lara doğru gitme potansiyeli var buranın diyor. Bu arada bu sadece Fed ne yapar ne yapmaz meselesi de değil. Yani şu anda para piyasası üzerinden fiyatlamasına dönüp bakacak olursan hani piyasa yarınki toplantıda zaten bir tane faiz artırımını fiyatların içerisine dahil ediyor. Bu bir. Üstelik Aralık'ta biraz önce senin söylediğin gibi ikinci bir faiz artırımında %70'in üzerinde oran veriyor. Yani dolayısıyla böyle bakıldığında bu Fed için tablo böyle. Avrupa Merkez Bankası'na bakarsan 2027 yılı sonuna kadar 4 faiz artırımı bekliyor. İngiltere Merkez Bankası'na bakarsan 5 faiz artırımı bekliyor 2027 sonuna kadar. Dolayısıyla yani bunlar tabii ki çok hızlı değişen fiyatlamalar falan ama yani bir anda bakıyorsun işte savaşla ilgili bir iyimserlik oluyor falan bu fiyatlamaların bir kısmı geri alınabiliyor. Ama şunu anlamak lazım herhalde artık yeni bir düzlemdeyiz. Yani faiz düzeyi olarak da yeni bir düzlemdeyiz. Para politikası gereksinimleri açısından da yeni bir düzlemdeyiz. Yani arz
0: Enflasyon olarak evet de
1: enflasyon
0: yeni bir
1: açısından da tabii
0: düzlemdeyiz.
1: çünkü arz şokları geçiciyse bunu bekleyip para politikasıyla mukabele etmeden etkisini gözlemlemeyi deneyebilirsin. Ama bu kadar uzun sürmeye devam ediyorsa buradaki arz şoku, rafineriler vurulmaya devam ediliyorsa, galonu 10 dolara dizel satılmaya başlandı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hani benzin fiyatları normalde altının üzerine falan geldi. O yüzden şimdi bundan sonrası yeni bir düzleme işaret ediyorsa orada piyasa o fiyatlamayı ve arkasından da Merkez Bankası aksiyonunu görmek istiyor.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi burada tabii arz şoku dediğimizde onu doğru tanımlamak lazım. Bir merkez bankası için arz şokunun geçiciliği, kalıcılığı, süresi, beklentilere geçişi, diğer bir takım faktörlere yansıması, bunların hepsi hesaba katılan unsurlar. Dolayısıyla her arz şokunda geçer gider tepki vermem demez Merkez Bankaları. O arz

0: olduğunu dediğim gibi süresine bağlı. Petrol 3 ay boyunca olumsuz seyretseydi buna tepki vermesi gereken bir Fed yoktu. Fakat süreç çok uzadı. Kaldı ki ABD enflasyonu son 5 yıldır %2 hedefine yakın sayamıyor. Bir de böyle bir gerçek var. Dolayısıyla yeni bir enflasyon düzeyi söz konusu olabilir. Birazcık petrol fiyatlarındaki faz yeni bir faz gibi gözüküyor açılıyor. Yani savaş ilk çıktığında konuştuğumuz yaza girerken konuştuğumuz süreç yerini birazcık daha zorlayıcı bir vaziyete bırakmışa benziyor. 100 doların üzerinde artık. Bu şöyle yanılsama olmasın. 100 dolar bir haber gelir, 100 doların altına gider. Sonra yeniden yükselişine devam eder. Süreç biraz karmaşık. O geri çekilmeler, fiyat oynaklıkları her daim mümkün. Aynı durum Fed faizi için de, aynı durum ABD 10 yıllık faiz için de geçerli. Adımı atar, biraz bir geri çekilme görürüz. Sonra yeniden süreç devam eder yukarı yönlü. O yüzden faiz arttırsa bile 5.25, 5.30'lar olası. Aynı fikirdeyim, aynı görüşteyim. Ama bu hemen gerçekleşmez. Birazcık daha zaman alır ama globalde faizin yönü yukarı. Aynı zamanda borç da mesela faiz arttırıyor ve arttıracak ve terminal rate'in ne olacağını da bilmiyoruz. Oradaki süreçte ya bütün DM'lerin hepsinde zaten bayağı belirgin bir faiz arttırım süreci var 2027'de. Şimdi genelde bu aylarda yeni yeni yıllık raporlar çıkıyor. Oralarda da bunun yerini bulacağını düşünüyorum. Bu anlamda 2027 Covid sonrası dönemde faiz açısından en zorlayıcı dönem olacak gibi gözüküyor ve elbette ki trading karlarında problem olur. Her daim faiz artarken, hele ki böyle bir de hızlı dik bir şekilde süreç gerçekleşiyorsa orada ister istemez trading zararı yazıyor tabii ki de bankalar. Gene altını çizelim. ABD bankaları için konuşuyoruz. Şu anda ben o sürecin devam edeceğini düşünüyorum faiz tarafında. Ama tabii açıl, yani hep altını çiziyorum. 2 hafta geri gelir, sonra yön gene yukarı. Çünkü ABD'de enflasyonda bence yeni bir kırılma olma ihtimali mevcut.
1: Şimdi Gizem, bir de buradaki pozisyonlanmanın daha uzun süre bizle birlikte olabileceğine dair grafik de getireyim. Burada CFTC'deki özellikle Amerikan tahvil faizlerine dönük long short pozisyonları görüyoruz. Yani burada uzun olan pozisyonlar sarıyla görünüyor. Turuncuyla gördüklerimiz kısa pozisyonlar. Dolayısıyla şimdi böyle baktığın zaman hakikaten burada uzunca bir süredir o enflasyonist etkinin çok bariz kendini göstermeye devam ettiğini, dolayısıyla buradaki short pozisyonların ateşkes döneminde dahi çok net bir iyileşme göstermediğini, bunun da piyasanın kaygısı açısından daha belirgin bir yön sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Yani Amerikan Hazine Bakanı geliyor, ben tahvil alırım, uzun vadeli tahvillerde risk görüyorum, gelirim bunu alırım diyor. Piyasa bir süre buna bakıyor, okey diyor, hemen arkasından yeniden yukarı sürüyor. Alım miktarını 3 katına çıkartıyor, gene aynı şeyi söylüyor. Hazine genel hesabından alırım, bakın burada cephanem bol diyor. Ona da rağmen yine piyasa faizi yukarı sürmeye devam ediyor. Dolayısıyla böyle bakınca yani hani piyasanın enflasyonda ciddi anlamda gerilemeyi gördüğü noktaya kadar tahvil piyasasında geri adım atmasını beklemek dönemsel hareket olabilir. 10-15 bas puanlık, 20 bas puanlık hareketler falan olabilir ama bu bize yeni bir faiz düzeyi gösteriyor diye anlıyorum. Ben bilmiyorum, katılır mısın?
0: Hem o hem de bu tarz müdahaleler sonrasında eğer işler düzelmeyecekse nedir? Eğer enflasyon düşmeyecekse daha sıkıntılı bir sonuç veriyor. Çünkü trader bu sefer demek ki normalde de düşmeyeceğini düşünüyor hazine diye düşünmeye başlıyor ve short pozisyonunu arttırıyor. Anlatabildim mi? Böyle bir problem de var her türlü müdahalede. Yani bu, isterseniz ABD 10 yıllığa müdahale edin, isterseniz Japonya'nın da müdahale edin. Bunların hepsinde bu mevcut. Dolayısıyla alttaki yapısal vaziyet değişmediği müddetçe sadece zaman kazandırıyor o süreçler, müdahaleler. Ya da tam tersini süreci zorlaştırabiliyor. Müdahalenin yapısına göre, ülkeye göre de değişiyor bu.
1: Bir de bu grafiğin içerisinde, hazırladığım grafiğin içerisinde beyazla gördüğümüz 10 yıllık başa baş faizi var, break even. Oraya baktığımızda da hala piyasanın gerçek anlamda yeter gördüğü seviye ile arasında makas oluştuğunu gözlemliyoruz. Yani uzun vadeli ortalamalarıyla uyumlu ama mevcut enflasyon dinamiğini hakikaten kapatacak bir başa baş faizi var mı? O da yine benzer şekilde bir miktar soru işareti uyandırıyor.
0: Evet, o da, tabii enflasyonun seviyesine dair yaşanan belirsizlikle alakalı. Bir de şunu söyleyeyim, 2 aylık, 3 aylık veya 1 yıllık mesele değil bu enflasyondaki durum. Dolayısıyla orada da yeniden bir fiyatlamaya sebep oluyor olabilir sürecin uzun olması, enflasyona dair endişenin.
1: Peki, buradan biraz Türkiye tarafına geçelim hızlıca istersen. Bu ortamda özellikle petrol fiyatının yukarıya kayması bizim cephemizde bir şey farklılaştırıyor mu? Çünkü Merkez Bankası'nın hem enflasyon raporunda arkasından zaten faiz 37'ye geldi, hem aynı zamanda orta vadeli programda 2027'ye dair verilen öngörülerde hani duruş seviyesini değiştirecek bakış açısındaki nispi yumuşamayı ve faiz tarafında kendine gördüğü alanı farklılaştırabilecek bir ortam var mı yok mu? Yani 107 dolar ya da 109 dolardaki petrol fiyatı Merkez Bankası'nın eylem planı üzerinde sence ne kadar etkilidir?
0: Ne kadar süre orada kalacağı önemli Açıl. Eğer şimdi tabii hepimiz faiz indirim sürecine girdiğimizi biliyoruz. Ve bundan sonrasında merkezin yıl sonuna kadar 2 toplantısı kaldı. Bir ay yok toplantısı. 100 bas puan, 100 bas puan şeklinde. Yani tabii meslektaşların tahminlerine göre değişir ama 37 olan faizin 35'e doğru ineceğini hesaplıyoruz. Notu da follow-up'ta da gene benzer bir güvercin sinyal alıyorduk. Şimdi bu tabii işin rengini birazcık değiştiriyor. Ne kadar ben yıl sonuna kadar gene de bir faiz indirim sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Ama 100 doların üzerindeki yüksek fiyatlar elbette ki hem enflasyon olumsuz yansıyor, dış finansmana zaten direkt yansıyor. Yani enflasyon amattığından dolayı biraz daha sınırlı yansıyabiliyor veya eşel mobil uygulanıyor, işte ötelemeler olabiliyor. Şimdi burada şu olabilir. Özür diliyorum. Daha önceden yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla ilgili OVP'de net şekilde bütçeden buraya bir destek olunacağına dair açılımlar mevcut. Benzer durum yüksek seyreden petrol fiyatında da söz konusu olabilir. Dolayısıyla ilk aşamada bütçenin var olan riske göre yeniden kullanılmasını beklerim. Tabii hani yöntem ne olur o ayrı konu. Ve Merkez Bankası'nda faiz indirimine başlamasını beklerim. Bu arada gerçi başladı diye kabul edelim 40'tan 37'ye inerken devamını olası buluyorum. Şu aşamada çok rahatsız edici değil ama bu örneğin 2027'ye girerken de hala 100 doların üzerinde seyrediyorsa evet o zaman bizim enflasyon tahminlerimiz yeniden 2-3 puan yukarı kayar öncelikli olarak piyasa tahminleri. Merkezin faiz indirim süreci biraz daha yavaşlar. Artı bir de ikincil etkiler var. Velhasıl her türlü biraz daha enflasyon ve faiz indirim sürecini zorlayan bir vaziyet. Diğer konu dış finansman ihtiyacı. Hepimiz işte rakamları biliyoruz. 10 dolar yukarı çıktığında 4-5 milyar dolar bana bunun bir maliyeti oluyor ülke olarak. Ve çok uzunca bir süredir 100 doların üzerinde kalırsa dediğim gibi 2027'ye girerken bu durumda Türkiye'nin yaklaşık olarak 300 milyar dolara yakın brüt finansman ihtiyacı var. 290 milyar dolar, 300 milyar dolara yakın. Bunu böyle bir kademe daha yukarıya ittirir. Rezervimiz var. Dış finansmanda bir baskı beklemiyorum. Ama biraz daha zorlu bir süreç olur içeriye sermaye çekmemiz açısından. Eğer ki hani bir faiz indirimi ve hafif hafif enflasyonda düşüş sürecine girdiyse o birazcık sekteye uğrar. Onun dışında çok majör buralarda görüntüyü değiştirmez. Ama petrol örneğin 100 doları geçti, bu olumsuz bir hikaye. 120 dolar bu seviyeleri de geçmeye devam ederse o zaman oturup yeniden hesap yapmak gerekir. Her açıdan. Yani global anlamda da yeniden hesap yapmak gerekir. Türkiye'de belli değişkenler açısından da yeniden hesap yapmak gerekir. Bu bayağı olumsuz bir senaryo bu arada. Halihazırda neyi konuşuyorduk? 7, 4, 5 ay petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi kötüyü konuşurken biz artık Şubat sonunda başlayan savaş ya da petrol fiyat artışı diyelim. Şu anda geldiğimiz noktada hala daha devam ediyor. Bu halihazırda zaten olumsuz bir süreç. Dolayısıyla bizim kazanımlarımızı biraz olası kazanımlarımızı da bertaraf ediyor yeniden.
1: Peki Gizem, şu yurt dışındaki AI etik kodları üzerine de bir kısaca yorum yapıp geçelim istersen programın sonuna gelirken. Burada Anthropic'in CEO'su Dario Amodei aslında 1,5-2 seneden bu yana aynı şeyi söylüyor. Yani buradaki hızın yavaşlaması lazım. Bizim ürettiğimiz yapay zeka modellerinde bilinç uyandı. O bilinç bir noktadan sonra insan etkisini tamamıyla kapatacak, kendini insana kapatacak versiyona dönüşebilir. Ciddi bir güvenlik riski ortaya koyabilir diye 2 senedir anlatıyor adam. İlk defa bu kadar büyük bir farkındalık ve bu kadar büyük bir etkiye sebebiyet verdi. Arkasından Sam Altman da ona destek verince, Elon Musk da destek verince, Microsoft da böyle 15 bin kelimelik falan bir yine manifestoyla onlar da destek verdiler daha duyarlı olacaklarına dair. Trump buna karşı, Xi Jinping ve Çin yönetimi buna karşı. Dolayısıyla Trump hatta hastalıklı komplo diyor yani bu Dario Amodei'nin söylediklerine. Çin'in burada yapay zekada yavaşlamayacağını, dolayısıyla kendilerini geçebileceğini, orada geçerse de yakalamasının mümkün olmayabileceğini söylüyor. O yüzden bütün bunları böyle alt alta koyduğumuzda bu etik kodlar meselesi çok önemli. Yapay zekanın verim üzerindeki etkisini görmeye başladık. Ama öbür tarafıyla hakikaten güvenlik riskleri üzerinden üretebileceği potansiyel herkes açısından oturup düşünüp bir eylem planı geliştirilmeyi de gerektiriyor gibi. Buralarda kamu buna müdahil olabilir mi? Ne kadar olabilir? Geliştirmeyi nasıl engelleyebilir bu noktalarda yapay zeka çerçevesini? O yüzden burada çok fazla soru var ve bence bizim de Türkiye'de en çok tartışmamız gereken şeylerden biri. Çünkü etken olan ülkeler de ayrı ama bizim gibi nispeten edilgen olan ülkeler açısından buralara bir eylem planı geliştirmek zaruri gibi görünüyor.
0: Zaruri de kolay bir şey değil açın. Bir de bildiğimizden muhtemelen böyle toplu bir bu şirketlerden açıklamalar geliyorsa muhtemelen bildiğimizin ötesinde başka bir takım gelişmeler de vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bütün o bilgiye haiz olduğumuzu düşünmüyorum ben şu anda. Normal yani bu konuyu geliştiren insanların sahip oldukları süreç bence artık geri dönülemez bir noktaya dahi gelmiş olabilir. Anlatabildim mi? Bu da böyle yapay zekanın zaten kendi kendini besleyen bir süreç olduğu için geri dönüşü de bu kadar konuşulduğu kadar kolay olmayabilir ve bir güvenlik meselesi haline gelme ihtimali bence çok yüksek. Tartışılmasını anlıyorum ama pratikte ne yapılabilir, ne yapılır, bundan sonra geç mi kalındı? Ben daha çok bu taraflarını düşünüyorum. Kolay bir mesele değil. O yola da girildi bence. Hani yavaşlatmak belki mümkün ama gittiği yer muhtemelen orası. Sıkıntılı da bir süreç bu anlamda bakıldığında güvenlik açısından. Ama öyle hani bir şeyler yapılmalı. Evet yapılmalı da ne? Ya o kadar böyle bu işlerin konuşulduğu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Zaten bildiğimizden daha fazlası olduğunu da düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Bu konularda ABD ile Şii tarafına gelince ne diyebilir ki ABD? Çin'le mücadele etmek zorunda. Onun için bir varoluş meselesi haline gelmiş durumda bu konu. Dolayısıyla kendi yavaşlatsa Çin yavaşlatmayacak. Çin'in zaten dünyanın birinci ekonomi olma emeli var ve burada gerçekten hızlı ilerliyor yapay zeka tarafında. Şimdi o yavaşlasa ABD yavaşlamayacak. Onun da bir varoluş meselesi var. Yani ülke stratejileriyle insanlığın gitmekte olduğu nokta arasında çok önemli bir ayrışma var. Ve bu ayrışmanın kapanabileceğini zannetmiyorum ben. Maalesef.
1: Gizem Öztok Altınsaç, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun için geçmiş olsun diyoruz sana. Kısa bir
0: Teşekkürler.
1: araya gidiyoruz ve sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la yeniden karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, iki tane önemli konu var üzerine konuşmak gereken. Bir tanesi bu AI ve etik kodlar konusunda Amerika'nın durduğu yerle Çin'in baktığı pencere birbirinden ayrışmış gibi görünüyor. Çin zaten bir miktar geride olduğu için ama aradaki farkı da çok hızlı kapatıyor bu arada. Dolayısıyla bunun kendisinin arayı kapatmasını engellemek için ortaya atılan bir gerekçe oluşturma çabası şeklinde değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Bu işin önemli taraflarından biri. Bir de senin gönderdiğin notta gördüm. Ben bunu görmemiştim. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ilk defa 100 bini geçmiş. Dolayısıyla hem Japon tasarruf alışkanlığı üzerinden hem de aslında bir miktar bundan sonraki demografik yapı üzerinden tartabiliriz bunu.
1: Açıl istersen hemen yaşlanma üzerine konuşalım. Tabii çok bilinir ama burada tekrar etmekte bir fayda var. Japonya çok erken yaşlandı. Bu yaşlanma da devam ediyor. Öyle ki şu anda 120 kabaca 120 milyon nüfusu var. Nüfusun 1/3'ü şu anda emekli aylığı alıyor. Açıl 40 milyon kişi emekli aylığı bağlanmış durumda. Tabii senin belirttiğin istatistiğe gelirse gerçekten enteresan bir istatistik. 627 bin kişi oldu. Üstelik de 100 yaşını geçenlerin sayısı 100 bini aştı ama 101 bin mi oldu, 102 bin mi oldu? Hayır, tam 107 bin oldu. Hatta 107 bini de aştı. Özellikle tabii ki kadınların, tabii ki evrensel olarak, genel olarak da geçerli bir şey. Kadınların payı çok daha fazla. Japonlar da giderek daha uzun yaşıyorlar. Burada tabii ki klasik olarak Çin'e de bağlayacağım biraz, açıp senin sorunun dışına da çıkacağım. Çinliler Japonya'ya baktıklarında yaşlanmış bir toplum görüyorlar ama en azından şunu söylüyorlar: zenginleşip daha sonra yaşlandı diyorlar. Buradan Çin'e geçeceğim. Atlama taşı da oluşturdum. Çin de aslında en yaşlı değil ama en hızlı yaşlanan ülke, büyük ekonomi durumunda şu an. Dolayısıyla onların da Japonya'ya bakıp biz ne yapacağız dediğine eminim açık. Diğer taraftan tabii AI konusunda, yapay zeka konusunda yavaşlayalım mı tartışması. Dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne soruldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kesinlikle yavaşlamayacaklarına yönelik, ben mealen tabii anlatıyorum, ifadeler kullandı. Üstelik de Çin korkusu pompalanıyor, biz buna karşı çıkıyoruz dedi. Ama daha da önemlisi, akademi tarafından ve sektörden, yapay zeka sektöründen tepkiler verdi. Akademi tarafında Çinhua, Çin'in en iyi üniversitelerinden bir tanesidir. Oradan bir profesörü ben dinledim açıl. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı yeni bazı önlemler alacak, kısıtlamalar uygulayacak. Buna bahane oluşturuyorlar diyorlar. Dolayısıyla Çinliler kendilerine karşı bir aksiyonun zemininin oluştuğunu düşünüyorlar. Sektörden de bir tepki, Alibaba'nın modellerini yapan Küve'nin başındaki isimlerden bir tanesinden geldi açıl. Biraz böyle ironiyle, biraz ne diyelim, tepkiyle karşıladı. Diyor ki biz yavaşlamak için bizden izin almalarına gerek yok. Biz tam hızlanmışken şimdi bizden yavaşlamamızı istiyor diyorlar açıl.
0: Sadi, teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için.

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, yeni güne başlıyoruz. Haftanın ikinci işlem günü başlatırken yapay zeka sektöründeki endişeler devam ediyor ki dev şirketlerin yöneticilerinin teknoloji gelişimini yavaşlatmayı önermeleriyle birlikte aslında çip hisseleri baskılanmaya devam etti bu süreç içerisinde. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini tırmandırması borsaları aşağı çekerken gelişen ülkeler varlıklarında nasıl bir etki yaratacak merak konusu olmaya devam ediyor. İran ve Körfez ülkelerindeki görüşmenin aslında planlanan görüşmenin ertelenmesi, Suudi Arabistan'ın bir boru hattını kapatmasıyla birlikte Brent petrol tarafındaki yükselişleri peş sıra takip etmeye devam ediyoruz ki dün seans içerisinde 109 doları aşan bir fiyatlamanın yaşandığını söyleyelim. Petroldeki yükselişler enflasyon endişelerini arttırırken tahvil getirilerini yükselterek olumsuz bir havaya da katkı sağlamış oldu. Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz, 0.8'lik bir gerilemeye işaret ediyor. Bu sabah itibariyle vadeli endekslere bakacak olursak ABD ve Avrupa'da ise satıcılı görünümün süreceğine işaret ediyorlar. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2007'den bu yana aslında en yüksek seviyeyi test etti. 5.02'ye kadar da çıktığını gördük. Bloomberg dolar endeksindeki yükselişler peş sıra devam ediyor. Bu sabah itibariyle 0.2'lik bir artıya işaret ederken dün 0.37'lik bir yükseliş yaşamıştı. Brent petrolün 107 doların üzerinde işlem görmeye devam etmesi baskılıyor ki neyi? Altın tarafına, altının ons fiyatına bakacak olursak 4.300 dolar seviyelerinde yatay bir görünüme sahip. Asya borsalarında ise özellikle yarı iletken hisselerindeki satışı takip etmeye devam ediyoruz. Tüm bu detayları konuşacağız efendim. Hemen şöyle piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına hızlıca bakalım. ABD 10 yıllıklardaki getiri 19 yılı zirvesine çıkmış bulunmakta. ABD hazine getirisi artan enflasyon endişeleriyle birlikte hükümetin ve şirketlerin giderek büyüyen borçlanma ihtiyaçları birleşmesi sonucunda 5.02 görerek 2007'den bu yana da en yüksek seviyeye çıktığını işaret etti. Tüm bu detayları konuşacağız. Trump'tan petrol ve dizel açıklaması gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump petrolün geçici bir istisna olduğunu ve ki fiyatların keskin şekilde ise düştüğünü ifade ederken İran'ın askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızlıca çakılacak ki bu da çok uzun sürmeyecek diyor. Yalnız Trump şunu unutuyor aslında, enflasyonda enerji kaleminde sadece bir artış olmamıştı. Geçtiğimiz hafta enflasyonun alt kırılımlarına baktığımız zaman genele yayılan bir yükseliş hem çekirdek tarafta hem de diğer kalemlerde diğer mal ve hizmetlerde yayıldığını gördük. Dolayısıyla daha uzun soluklu bir aslında enflasyon baskısının devam edeceğini işaret ediyorum. Microsoft'tan yapay zeka manifestosu, Microsoft yapay zeka araştırmacıları en ileri modellerinin geliştirilmesine sınırlar getiren bir yeni bir dizi yine yol gösterici ilkeler yayımladı ve bu modellerin yasal haklara veya kişi statüsüne sahip olmaması insan kontrolünden kaçacak ve kullanıcıları aldatacak şekilde tasarlanmaması gerektiğini de belirtmiş oldu. Çin'de ise perakende satışlar hız kaybetti. Çin'de de aslında büyümenin içeride tüketimin bir miktar daha baskılandığını takip ediyoruz diyoruz ve hızlıca ve takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? İçeride tarım üfe verisi gelecek. İnşaat sanayi üretim endeksleri yine takip edeceğimiz veriler arasında Türkiye'den bütçe dengesi verisini takip edeceğiz ki Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi istatistiklerini saatler 11 gösterdiğinde açıklayacak. Diğer bir tarafta içeride yine 5 ve 8 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları ile 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli sukun doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

0: Bunun yanı sıra önemli açıklamaları da yakından takip edeceğiz ama saatler 12'yi gösterdiğinde Almanya'dan zirve endekslerini karşılarken Euro bölgesinden ticaret dengesi verisi ve 17'de ise Scott Bessent'in yapacağı Hazine Bakanı Scott Bessent'in yapacağı açıklamalar önemli olacak. ABD Temsilciler Meclisi sunumunda ise gerçekleştirecek açıklamalarını. Bunun yanı sıra efendim ECB üyelerinden yapılacak açıklamalar var ki burada Spor Lene tarafından Türkiye saati itibariyle 17'de yapılacak açıklamalar ve Eskivra yapılacak yine Türkiye saati itibariyle 13'te gelecek açıklamaları yakından takip edeceğiz. Evet, bu hafta önemli, küresel başlıklar açısından da önemli olmaya devam edecek. Detayları konuşalım. BİS Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Murat, şimdi ABD 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış bulunmakta. Biz bir aslında faiz rejimi değişikliği mi yaşıyoruz? Piyasa ne demek istiyor bize?
1: Piyasa aslında enflasyon beklentilerini ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu seviyeye çıkmasıyla en gerçekçi şekilde fiyatlayan taraf olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon beklentileri uzun vadede iki tane unsurla karşımıza çıkıyor alt çizili bir şekilde. Bunlardan bir tanesi ABD 10 yıllık tahvil faizleri. Diğeri de tabii ki buna etki eden faktörlerden bir tanesi olan enerji maliyetlerinin yükselmesi ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerindeki seyri. Faiz rejimi açısından baktığımız vakit şu anda tabii buna ilk somut adımları atan Avrupa Merkez Bankası olarak görüyoruz. Diğer tarafta işte yarın karşılayacağımız FED faiz kararı buna beraberinde eşlik edecek mi etmeyecek mi onu göreceğiz. Ancak faiz rejiminin değişip değişmemesi ya da faiz politikalarının etki alanları konusunu belki biraz konuşmak lazım. Faiz politikasının etki alanı şu anda ABD 10 yıllık faizlerinin müdahale edebilecek, onları aşağı çekebilecek seviyede mi? Çok tartışılır. Hatta belki de değil. Çünkü zaten enerji fiyatları yüksek, savaş kaynaklı olarak yükseğe çıkmışken, enerji arz kaynaklı sıkıntılar ortadayken faiz politikalarının etki alanlarının oldukça dışında bir süreç olduğunu görüyoruz. Bunu da bence en gerçekçi olarak izlediğimiz taraf Euro bölgesi oluyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan iki tane faiz artışı görmüş olmamıza rağmen halen üçüncü faiz artışı gelir mi? Bunu konuşuyoruz. Enflasyonun aşağı inmediğini görüyoruz. Bir taraftan da dediğim gibi yarınki FED faiz kararıyla bu konuda çok daha net bir takım görüşlere sahip olacağız gibi bir hafta içerisindeyiz. Benim.
0: Peki bunu biraz TL varlıklara çevirelim istersen. Çünkü yükselen faizlerdeki aslında tahvil faizlerindeki anlam TL varlıklara nasıl etki yaratıyor? Bugün ABD 10 yıllıklarının %5'in üzerinde kalması Türkiye'nin hem risk primi hem de Eurobond faizleri açısından, getirileri açısından ne anlama gelir? İstersen burayı biraz açalım. Risksiz, çünkü ABD'de risksiz faizdeki yükseliş Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerine de elbette sirayet edecektir. Hem Eurobond tarafı hem de bunun yanı sıra risk birimi açısından ne ifade ediyor Murat?
1: Yani hem dış borçlanma maliyetlerine tabii negatif yönde etki ediyor. Bir taraftan da bankaların kaynak maliyetlerine, dış borçlanma maliyetlerine etki ediyor. Yukarı şekilde devam etmesini sağlıyor. Nitekim Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin aşağı inmesiyle beraber gecelik haftalık repo ihalelerine başlamış olmasına rağmen TLRF 40'ın altına inmiş olsa dahi Merkez Bankası'nın ana akım mevduat faiz oranlarına baktığımız vakit orada hala 44'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla risksiz getiri olarak TL varlıklarda halen yüksek mevduat faizlerini görmeye devam ediyoruz. Küresel borçlanma maliyetinin, yani bunların en tepesinde ABD 10 yıllıkların yukarıda gitmesi Türkiye açısından hem risk priminin yüksek seyretmesine etki ediyor ama bununla beraber bence en çok etki eden unsurlar biraz böyle en direkt olarak hem reel sektörün borçlanması, borçlanma gereksinimi hem de az önce bahsetmiş olduğum gibi bankaların kaynak maliyetlerini yukarıda tutan bir unsur. Diğer taraftan dış borçlanma tarafıyla ilgili tabii ki etkenler var ama bence bunlar biraz daha ikinci tarafta. ABD 10 yıllık faizleri bu seviyede devam ederse, 5'in altına çok gevşemezse, yani 5'in altında 4.90 dahi değil, onun daha altında 4.5'lara falan gevşemezse, biz halen TL varlıklar tarafında Merkez Bankası belki faiz indirse dahi bunun çok fazla TL varlıkları yansımadığını görmeyeceğimiz bir süreç yaşayabiliriz Pelin. En bence belirgin bariz etkisi bu. Eurobondlar tarafına baktığımız vakitte orada risk primi bence çok kritik değil şu anda Eurobondlar tarafında. Eğer Merkez Bankası tarafında rezerv yapısında biraz daha zayıflama olursa ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yılın geri kalan döneminde bir takım negatif yorumları olursa o bence Eurobond faizlerine daha çok olumsuz etki eder. Onun haricinde Eurobond piyasasına çok fazla şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla direkt böyle hissedilebilir bir negatif etkisi yok gibi gözüküyor.
0: Peki bugün Türkiye'de politika faizi %37 seviyesinde. Yani buna karşılık Fed'in yeniden bir faiz arttırdığı ve dolar faizlerinin yükseldiği küresel bir ortamda TL'nin sunduğu özellikle reel getiriye baktığımız zaman carry trade cazibesinde işin içerisine katarsak nasıl değerlendirmek lazım? Bugün Türkiye'nin faiz farkı hala sence yeterli bir tampon sağlıyor mu?
1: Yani carry trade'in çıkışına ilişkin bir risk teşkil etmiyor bence. Baktığımız vakit orada önemli göstergelerden bir tanesi tabii faiz ama bununla beraber kur tarafında carry trade yatırımcıları ve o yatırımcılara servis sağlayan yabancı yatırım bankalarının araştırma departmanlarının raporlarına baktığımızda orada halen kur tarafında ciddi bir oynaklık veya işte tırnak içinde tabiri caizse bir kur şoku beklentisi yok. Carry trade tarafında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi olsa da iyi, Fed'in faiz artışı senaryosu dahilinde bence Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntı yaşanmayacak ama carry trade aslında uluslararası tarafta biraz gözlemci olduğumuz yerlerde biraz belki çalkalanmalar yaşayacak. İşte Japonya hep düşük faiz ortamıyla gündemde olan bir ülke, carry trade'ler için bas teşkil eden orada %3'lere gelen faizlerin olduğunu görüyoruz. Fed faizi arttırdığı durumda uluslararası carry trade pozisyonlarında bir değişimler olabilir. Bize içeride yansır mı yansımaz mı tarafına bakacak olduğumuzda çok fazla içeriye yansıma olduğunu tahmin etmiyorum Pelin. Yani Fed'in faiz artışı bizi daha çok küresel borçlanma maliyeti ve az önce bahsettiğim bankaların kaynak maliyeti tarafında etkiler. Ama onun haricinde carry trade pozisyonları ilişkin bence güçlü rezerv yapısı ve kurda herhangi bir oynaklık beklentisinin olmaması bizi biraz daha şeyde tutuyor, sağlam tarafta tutuyor.
0: Peki doların güçlendi. ABD tahvil faizlerinin yükseldiği bir ortamı düşünelim. Normal şartlarda gelişen ülke para birimlerinde olumsuz bir tablo aslında bu saydığımız, şu anki içinde var olduğumuz tablo. Şimdi Türk lirası açısından biraz yatırımcının bilgiye böyle bir dönemde ihtiyacı var. TL açısından baktığı zaman kurun yönünde bugün daha belirleyici olan unsur nedir? Yani bu faiz farkı mı olacak? Yoksa bu rezerv görünümü olacak? Yoksa küresel dolar hareketi mi olacak? Burada TL'yi nasıl değerlendiririz?
1: Yani kurda serbest bir dolaşım, yani serbest bir rejim olmadığı için içeride Merkez Bankası rezerviyle kur tarafında bir yönetim sergilediği için bence şu anda özellikle bu yıl sonuna kadar olan süreçte baktığımızda çok fazla dışsal etkenlere bağlı bir durumumuz yok. TL varlıklar açısından ve yatırımcının ben işte dolar tarafında pozisyonlanayım mı, orada kur tarafında bir artış olur mu şeklinde endişeleri çok fazla bence kafalarda yer tutması gereken unsurlar değil. Buradaki en önemli gösterge Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimine gitmesi söz konusu olacak. İşte Ekim toplantısında böyle bir şey gelirse, böyle bir karar gelirse 50 ya da 100 bas puanlık bir indirim gelecek olursa o kur tarafında bir risk ortaya çıkarsa bile bunu bence üstesinden gelecek bir şey var, rezerv yapısı var. Buradaki bence en önemli unsur o. Diğer taraftan ekonomi yönetiminin yapmış olduğu burada çok da güçlü bir iletişim var. Yani net bir takım söylemler de var. Dolayısıyla TL varlıklara yönelik olarak baktığımızda yatırımcı bence en güvenli tarafta mevduat tarafındaki pozisyonunu aynı şekilde devam ettirebilir. Yani az önce bahsetmiş olduğum gibi hala aylık mevduatların 44 üzerinde olduğunu görüyoruz. Nette baktığımızdaki %3'ün üzerinde bir getiri söz konusu halen. Böyle o hal böyleyken de kur tarafında da piyasa katılımcıları anketinin 52 TL'lik yıl sonu hedefi gayet makul ve gerçekçi. Bizim evet. Çalışmalarımız da o yönde. Dolayısıyla yatırımcı açısından baktığımızdaki çok fazla böyle endişeye gark edecek bir durum görmüyorum şu sıralar.
0: Peki petrol fiyatlarındaki yükseliş bugün makro dengeyi etkilemesi ve bunun para politikasına sirayeti. Türkiye açısından cari denge, enflasyon ve kur üçgenini yeniden gündeme getiriyor aslında. Şu anda konuştuğumuz üçlem bu. Brent'in 100 doların üzerinde kalıcılaşması durumunda dezenflasyon politikası açısından ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim alanı açısından nasıl bir etki yaratacak? Murat, yani sen de bugün yıl sonuna kadar bir faiz indirimi bekleyenler arasında mısın? Yoksa böyle bir üçgen aslında biraz alanı kapatmış gibi mi duruyor?
1: Son enflasyon raporu sunumunda Pelin, Merkez Bankası'nın petrol varsayımlarını aşağı çekmesi orada biraz bence elini daralttı. Yani Merkez Bankası'nın alanını daralttı. Ondan sonra bir de üstüne üstlük 100 doların üzerine çıkınca petrol fiyatları. Şimdi işin veri tarafına baktığımız vakit, yani Merkez Bankası'nın söylemlerine, varsayımlarına baktığımız vakit aslında bunun çıktısı bir faiz indirimi olmuyor. Fakat son faiz kararında çok önemli bir söylem var. Onun deşifresine baktığımız vakit aylık iniş çıkışlara bakmayın, yıllık manşet tarafa bakın diyor. Orada da şunu zemini yapmış oldu aslında Merkez Bankası. Eylül enflasyonunu biz karşıladığımızda, Eylül'den Eylül'e olan veri setine baktığımızda yıllık manşetin %30'un altına indiğini göreceğiz çok büyük olasılıkla. Yani aylık %2 bir enflasyon gelse bile. Buradaki alanı kullanacak belki Merkez Bankası bir sembolik indirim yapmak anlamında. Fakat piyasa yansımasına, reel sektör, hane halkı yansımasına baktığımız vakit de bu bir şekilde olmayacak, reel bir yansıma olmayacak. Yani makro ihtiyati tedbirler ortada, kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar var, finansman erişimindeki problemler var. Bunlar ortadayken de Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi çok bir sonuç üretmeyecek. Bana kalırsa bence rasyonel olan şey Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapmadan pas geçmesi şu anki koşullarda. Çünkü niye? Az önce dediğim gibi petrol fiyatını varsayımın aşağı çektiğiniz ortamda petrol fiyatı 100 doların üzerinde ve her Merkez Bankası söyleminde biz enerji maliyetleri, enerji sıkıntısı, petrol fiyatlarının, jeopolitik risklerin de enflasyonu yukarı yönlü riskler olarak tehdit ettiğini duyuyoruz. Bunu ben söylemiyorum, Merkez Bankası söylüyor. Böyle bir ortamda biraz zorlama olacak yani Merkez Bankası'nın faiz indirmesi. İzleyip göreceğiz. Eylül enflasyonu çok belirleyici bir unsur olacak bence o kararın verilmesinde.
0: Peki Murat, bugün hem yatırımcı açısından hem de reel sektör açısından farklı beklentiler var. Yatırımcı bugün TL'nin getirisinin korunmasını isterken diğer tarafta ise yani yüksek faiz patikasına alışan bir yerli yatırımcı varken reel sektör tarafında baktığın zaman ise orada ciddi anlamda düşük kar büyümesi ya da buradaki süreçte, önümüzdeki süreçte düşük büyümenin de aslında öne çıktığı senaryo var. Belki büyüme tehditleriyle karşı karşıya kalan bir reel sektör olacak. Bu patika uzadıkça reel sektöre yönelik atılacak adımlar neler olmalı burada? Reel sektör açısından da değerlendirmek lazım. 3 senedir zor dayanıyoruz diyen, faiz indirim alanına gelmiş olan reel sektör şimdi bu kez dış şoklarla karşı karşıya. İşte orada bir müdahale gerekiyor mu?
1: Yani reel sektörün temsilcileri diyeyim, bunu daha çok söz sahibi olan, etki alanı geniş olan kişiler açısından baktığım vakit bence çözümü çok doğru yerde aramıyorlar Pelin. Çünkü reel sektörün bir faiz indirimi istemesi, bir faiz indirimi beklentisi onun çözümüne, onun sorunlarını çözmeyecek. Çünkü reel sektör tarafında faaliyet karlarına baktığımızda o faaliyet karları halen finansman giderleriyle süpürdürü vaziyette ve tip toplamda net karda hiçbir şey kalmıyor. Hatta zarara dönüyor. Asıl ihtiyacı olan şey reel sektörün, bunu sen çok güzel açılımlar sağlıyorsun ve ben de bunu dile getirmeye çalışıyorum. Sektörel bazlı bir takım çözümlere ihtiyacı var reel sektörün. Hangi sektörlerde, hangi firmalarda dış etkenler kaynaklı problemler varsa bunların çözüme ulaştırılması lazım ve buralardan büyümelerin yakalanması lazım. Tek başına bir politika, tek başına faiz inme politikası reel sektörün total bir şekilde büyümesini sağlamayacak. Çünkü faiz düştüğünü varsayalım. Az önce bahsettiğim gibi finansmana erişim kaynakları halen sıkıntılı. Zaten Merkez Bankası bu konuda bir açılma gitmeyeceğini de çok net söylüyor. Şu anki ortada bulunan durumun kendi politikalarının bir çıktısı olduğunu, öngördüğünü söylüyor. Diğer taraftan çok yüksek iş gücü maliyetleri var. Taşeron maliyetleri çok yüksek. Enerji maliyetleri çok yüksek. Bugün birçok reel sektördeki firmanın, şu anda Eylül ayındayız, bütçesine baktığımızda enerji maliyetleri 2-3 ay önce bile bütçelenen seviyelerin çok üzerine geçti, aştı gitti yani. Dolayısıyla bir faiz indirimi çözüm değil. Asıl çözüm sektörel bazlı çözümlerde yatıyor. Bunlar olmadığı müddetçe de reel sektör artık çok fazla çözüm üretmek konusunda sınırlamalar yaşar hale geldik. İşte bundan bir iki ay önce ne diyordum ben mesela? Alacak tahsilat konusunda eğilmekten bahsediyordum. Alacak tahsilatlarında iskontolardan bahsediyordum ama şu anda para da çok fazla dönmez hale geldi. Tahsilat da dönmez hale geldi. O çözümü de artık rafa kaldırdık. Orada da çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. O nedenle acil bir şekilde sektörel bazı çözümler gerekiyor. Onlar gelmediği müddetçe dediğim gibi faiz indirimi bir çözüm değil. Şunu da söyleyerek tamamlayayım bu söylemimi. Dediğim gibi reel sektör temsilcileri bunlar firmalar değil. oda başkanları, oda üyeleri, onlar çözümü ekonomi yönetimiyle iletişimlerinde faiz indiriminde değil, kendi sektörlerine özel, firma bazlı, sektörel bazlı çözümler üretilmesi tarafında aramalılar. Bu konuda lobi faaliyetleri üretmeliler diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi diğer tarafta baktığımız zaman küresel gelişmeler bir diğer tarafta yerli yatırımcının da yakından takip ettiği altın tarafını nasıl etkileyecek? Şimdi biraz buna bakalım. Burada altın açısından ilginç bir ayrışmanın yaşandığını görüyoruz. Petrol fiyatı yükseliyor, enflasyon riski yükseliyor, artıyor ve normalde aslında altını destekleyecek bir takım hikayeler ortaya çıkmasına rağmen, ki bu jeopolitik gerilimler, buna rağmen altındaki düşüşü takip ediyoruz. Şimdi bu bize hikayenin şu anda aslında enflasyondan çok reel faizi fiyatladığını mı gösteriyor? Yoksa altın da artık güvenli liman olmaktan çıktı, alternatif yatırım varlıkları arasına girdiğine mi işaret ediyor? Sen nasıl okuyorsun bunu?
1: Yani ben şöyle okuyorum Pelin. Altına halen kısa vadeli bakmamak gerektiğini, uzun vadeli bakmak gerektiğini, buradaki uzun vadeyi de tanımlayacak olursam 2026'da değil, 2027'ye yönelik bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anki altının pozisyonuna baktığımız vakit tekrardan böyle birkaç kademe başa döndük. İşte ons altında yine 4400 dolar seviyesinin altındayız. Gram altında da 7000 TL seviyesinin altındayız. Bunlar önemli eşiklerdi. Tekrar geriye geldik. Şimdi çarşamba günü FED faiz kararı ve Kevin Warsh'un söylemlerinden sonra altın fiyatlarında tekrar ciddi oynaklıklar yaşamayı bekliyorum ben. Ve bunun 5 aşamalı bir süreçten geçeceğini düşünüyorum. Faiz kararı, projeksiyon materyalleri, Başkan Warsh'un konuşması ve basın konuşması ve daha sonra soru cevap kısmı şeklinde önemli oynaklıklar göreceğiz. Ve bence çarşambadan sonraki seyre baktığımız vakitte tekrardan yeniden toparlanması için bir süreç gerekecek ons altının, ama uzun vadeye baktığımız vakit halen 5000 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir şey var, altın potansiyeli var. Bunun içinde ön koşullar ABD dolarının biraz gevşemesi olacak, petrol fiyatlarının savaş kaynaklı risklerinin aşağı doğru gelmesi olacak. Burada da bence çok büyük korkular, endişeler olmadığını düşünüyorum. Çünkü petrol fiyatları bize şöyle bir seyir gösteriyor. Her ne kadar şu anda 100 doların üzerinde olsak da en ufak bir ılımlı haber Orta Doğu'dan gelen tekrardan aşağı doğru çekme potansiyelini barındırıyor. O nedenle altın fiyatlarında kısa vadeden ziyade ben uzun vade halen pozitif şeyi devam ediyorum. Görüşme devam ediyorum.
0: Peki Murat, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için güzel bir gün diliyoruz sana. Efendim, evet, günün sonunda merkez bankalarının enflasyon beklentilere göre hareket etmediğini söyleyen Aysun Karaaytu, önemli olan beklentilerin davranışa dönüp dönmediğini kontrol etmek dedi. İzliyoruz.
2: Yılbaşından bugüne Brent petrol %71 gibi bir artış sergilemiş. Hani bunda hepimiz enflasyon endişesi mevzuunda evet hemfikiriz. Ama enerji kaynaklı enflasyonist baskıların hala kalıcılığı konusunda aslına bakarsan şu anda sadece sermaye piyasalarını fiyatlayanların daha önden fiyatladığını gözlemliyoruz. Çünkü merkez bankalarının aslında önümüzdeki döneme dair belki enflasyon beklentileri yükseldi. Evet, hani Ağustos ayında %4, Eylül ayında %4.6, bunlar çok ciddi rakamlar ve hatta biraz önce Tufan'ın söylediği gibi CPI tarafı, çekirdek tarafı %3.4. ÜFE tarafında ise %5.4 yıllık bir artış söz konusu. Evet, orada bir yavaşlama olmadığını da gözlemliyoruz. Ama günün sonunda merkez bankaları tüketicilerin ve şirketlerin çıkarmış olduğu enflasyon beklentisine göre hareket etmez. Yani tarihsel olarak böyle bir şey görülmemiştir. Şimdi insanların enflasyon daha da yükselecek varsayımıyla tek başına enflasyon yaratılmadığını da gözlemledik. Tek başına Merkez Bankası'nın para politika faizini değiştirdiğini de gözlemlemedik. Önemli olan, biz hep ne diyoruz? Bu beklentilerin davranışa dönüp dönmediğini yakından takip etmek. Yani tüketici beklentisi yükseliyorsa, bu ücret talebini arttırıyorsa, harcama davranışı değişiyorsa o zaman evet enflasyon baskısı oluşur. Ya da şirketlerin beklentisi yükseliyorsa, yani bir kurumun beklentisi yükseliyor, orada fiyat artırımına gidiyorsa ya da yatırım kararlarını değiştiriyorsa evet o zaman enflasyon baskısı oluşabilir. Şu ana kadar biz dev şirketlerden herhangi bir şekilde yatırım kararlarını öteleme, erteleme ya da vazgeçme gibi bir davranış modeli henüz görmüş durumda değiliz. Eğer bu davranışlar gerçekleşmiyorsa beklentinin ekonomik önemi sınırlı olarak kalıyor. Yani sadece finansal piyasalar fiyatlamak istediği kadarıyla

0: gerek enflasyon tarafında gerek işsizlik yani istihdam tarafında. Neden? Çünkü evet bir veriyle de yani çok iyi gelen bir istihdam verisiyle de aksiyonunu değiştirmez ekonomi iyi gidiyor diye. Tek başına gelen hani enflasyon beklentisinin yükselmesi ve birden fazla ay kalmaması da para politikasını değiştirmez. Ve hatta Merkez Bankası ileriye yönelik enflasyon beklentisini birden fazla ay görmek ister. Bu ayı değil, geçtiğimiz ayı değil. İleriye yönelik sürekli bir revizyon oluyorsa orada aksiyon alır.
1: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: Elif Cansever'inle birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Evet, an itibariyle küresel piyasalardaki dünkü görüntü bugüne yansımış gibi duruyor. İçeride ve dışarıdaki şöyle özeti senden alalım istersen.
1: Pelin, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle dün haftayı aslında satıcılı bir seyirle başlatmıştık ve jeopolitik riskleri ve bu hafta gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantılarının bir miktar daha hisse senedi piyasasına, küresel piyasalara yansıdığından söz ediyorduk. Ve özellikle Anthropic CEO'sunun yaptığı açıklamayla beraber teknoloji tarafında derinleşen bir satış takip etmiştik gün içi. Bugün geldiğimiz noktada teknoloji hisselerinde bir miktar daha yatay seyir görmekle beraber asıl satışın finans ve bankacılık sektöründen geldiğini söyleyebiliriz. Fakat şöyle bir piyasalara baktığımda özellikle Asya tarafındaki, şu an açık seanslardan Asya tarafındaki negatif seyirin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada Japonya bir miktar daha pozitif ayrılıyor. Fakat küresel hisse senedi piyasalarını takip eden MSCI tüm dünya endeksine baktığımızda ise son 6 seansın 5'inde düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada Asya hisselerinde aslında asıl kaybın bankacılık ve finans sektöründen geldiğini söylemiştim. Bunun da asıl tetikleyicisinin Bank of America CEO'sunun gerçekleştirdiği trading gelirlerinin 3. çeyrekte yatay seyretmesini beklediği açıklamasının arkasından bir miktar daha o tarafta satıcılı bir seyir takip ettiğimiz bir seans görüyoruz. Fakat burada baktığımızda dün özellikle teknoloji satışlarıyla aşağı yönlü gelen, ki OpenAI'nin 2026'da halka açılmayacağını açıklamasının arkasından bir miktar daha %16'lara varan düşüş takip ettiğimiz SoftBank tarafında bugün Asya seansında %9'a varan primlenmeleri takip ettiğimiz bir seans geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında birazcık emtia tarafına. Asıl hareketledik orada ama Brent petrolün dün 110 dolarlara kadar çıktığına şahitlik etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada hala jeopolitik riskler devam ederken 107 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor. Keza altınsa hala 4300'ün altında, 4287 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Burada aslında dolar endeksinin Brent petrolde ters korelasyonundan sürekli savaş döneminde bahsettik ama bir miktar daha G10 para birimlerine karşı değer kazanmış bir dolar endeksi görüyoruz. Ki orada da 99.65 seviyelerine kadar çıkmış bir dolar endeksi seviyesi takip ediyoruz. Ama asıl hareketliliğin tahviller tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık Brent petrolün yukarı yönlü hareketiyle beraber sıkışan enflasyonla ABD 10 yıllıklarında özellikle dün 5 üstü seviyeleri gördük. Keza biz burada artık 5'e çok yaklaştığından 4.90'lı seviye takip ettiğimiz bir seans geçirmiştik. Dün akşam itibariyle 5 seviyelerin üstüne çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi takip ettik ve son 20 yılın zirvesine çıktı ABD 10 yıllık tahvil faizi 5 üstü seviyesiyle. Şu an 5.02 seviyesiyle işlem görmeye devam ediyor ama burada aslında tahvil faizlerini yukarı iten tek şeyin jeopolitik taraf olduğunu söyleyemeyiz. Burada genişleyen mali açıklar, yüksek tahvil arzı ve yapay zeka finansmanının bir miktar daha artan sermaye ihtiyacı etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu haftanın ana gündeminde tabii ki de Merkez Bankası toplantıları olacak ve artık swap piyasaları Fed'in 2027'de dahil faiz artırım ihtimalini 4'e çıkarmış durumda. Yani 4 faiz artırımı beklerken İngiltere tarafından 5 faiz artırımı bekleniyor. Bunlara ek olarak da Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta Merkez Bankası toplantısını takip ediyor ve piyasalara yansımalarını analiz ediyor olacağız Pelin.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için, detaylar için. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim. Ve hemen şöyle gidelim, borsa açılış beklentisini karşılayalım. Info Yatırım'dan Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey'e hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Evet, şimdi baktığımızda küresel piyasalarda tahvil faizleri 10 yıllıklar 5'in üzerinde kalıcılığını koruması halinde endişelerde artıyor. Diğer tarafta yapay zeka sektörüne ilişkin endişeler derken Fed faiz arttırım beklentisi birçok riski varlığı baskılayacak maddeler alt alta gelmiş bulunmakta. Bize nasıl yansır?
2: Açıkçası bize yansımasını da endekse yakından takip ediyoruz Pelin Hanım. Bizde de hem petrol fiyatlarındaki bu biliyorsunuz yukarı yönlü tekrar hareketler, hem de bütün dünyanın gözünün şu anda Fed'e çevrilmiş olması, faiz arttırım konusu.

0: Ve bir diğer yandan da uzun vadeli tahvillerde enflasyonist baskı sebebiyle yukarı yönlü hareketler olması genel olarak bizi de baskılıyor. 14.100 ile 14.850 arasındaki geniş marş sıkışıklığımız devam ediyor. Yukarıda 14.850'yi kıramadıkça ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir yaklaşık oralara 14.700 civarından döndük. Oralara yaklaştıkça satış geliyor. Aşağıda da şimdilik 14.000 üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Tabii Fed'in kararı sonrası genel olarak global tarafta piyasa tepkileri ne olacak? Borsa İstanbul'da da genel kırılım buna bağlı olarak devam edecek gibi duruyor. Bir yandan da biliyorsunuz bu yeni fon tebliğ ile beraber serbest fonların bir takım regülasyona uyum kapsamında hareketleri var. Etkisi azalsa da ilk baştakine göre oradaki etkilerin de hala devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da da aslında benzer bir sıkışmanın en azından Fed kararı gelene kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Açılış zaten hafif eksi bir açılış oldu vadeli de. Endekse de yatay aşağı yönlü bir hareket görmemiz olası. İlk etapta aşağıda 14.000-14.100 bölgesi önemli bir destek olarak görev görecek.
1: Peki. Tolga Erkan, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sizlere. Efendim, programı şimdilik noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte her sabah olduğu gibi ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi öncelikle dün piyasamız neleri fiyatladı, bugün neleri fiyatlar bir konuşalım. Küreselden devraldığımız rüzgar pek de ılımlı, olumlu bir rüzgar değil ve birden fazla da gerekçesi var. Aynı sebepler bugün de bizi etkiler mi acaba?
1: Yani etkilemesi kaçınılmaz. Aslında bizim yurt dışı ile korelasyonumuz oldukça azaldı son 1,5 senedir özellikle. Ancak bu tip majör hareketlerde, işte Amerika'da 10 yıllık tahvildeki yükseliş, %5'in üzerine yerleşen 10 yıllık tahvil faizinde, yani sadece bu %5'i test etme olayından daha farklı boyutları artık konuşuyoruz. Nedir? İşte nötr faiz tabanının daha da yükseldiğine ilişkin beklentiler. Bundan sonraki faiz artışlarının artık daha da artarak ilerlemesi, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde, hem Avrupa'da, hem Japonya'da bu tip gelişmiş ülke para birimlerine ilişkin, tahvil faizlerine ilişkin beklentiler yükseldikçe bunun küresel piyasalara etkisinin olması kaçınılmaz. Bu devam edecek gibi görünüyor. Nereye kadar? Aslında petrol fiyatlarında, sadece petrol değil, enerji ve emtia fiyatlarındaki bu yükselişin devam etmesi, yüksek fiyatların kalması, bu seviyelerde kalması durumunda piyasa pay piyasalarına olumsuz tahvil fiyatlarını, tahvil faizlerinde yukarı yönlü itmesi kaçınılmaz. Biz de dün %1,6 değer kaybıyla haftanın ilk işlem gününü tamamladık. 14.200'ün hemen üzerinde. Şimdi teknik olarak bakıldığında 14.000-14.200 seviyeleri analistlerin destek olarak nitelendirdikleri yerde. Dolayısıyla bu seviyelerin üzerinde kapanış yapılması, gördüğü en düşük seviyenin 14.220 puan olması önemliydi teknik açıdan. Ama temel tarafta baktığımız zaman özellikle portföy yönetim şirketlerinin pozisyonlarını güncelleme işlemlerinin devam ettiğini, bu da hisse ve sektör bazlı ayrışmaların, sektör de değil artık, endeks ve hisse bazlı ayrışmaların oldukça yüksek olmasına neden oluyor. Bunun devam ettiğini, hatta bir süre daha devam etmesinin mümkün olduğunu, azalsa da mümkün olduğunu konuşuyorduk. Bu şekilde sürüyor şimdilik. Nedir? İşte daha önce BIST 30'un dışında olan, hatta BIST 100'ün bile dışında olan bazı hisse senetlerine portföy yönetim şirketlerinin yoğun bir alımları vardı. Orada ciddi pozisyonlar taşıyorlardı. Bu yoğunlaşma risk olarak görüldüğü için buraya sınırlama getirilince BIST 30 endeksi içerisindeki hisse senetlerine yönelim başladı. Daha önce işte dün de konuşmuştuk. Taban serisinin devam eden hisse senetleri var. Pacific Euroje gibi, Odin Solution gibi. Bunda taban serisi devam ediyor. Ancak dün en çok herhalde dikkat çeken, yatırımcının da en çok merak ettiği konu Aselsan'daki sert düşüştü. Aselsan %5,40 değer kaybetti ki bu endeks üzerinde en olumsuz katkıyı yapan hisse senedi oldu. Hatta düşüşün neredeyse yarısına yakın, yani yarısına yakını Aselsan'dan gelmişti bir ara. 80 puan negatif yönde endeksi aşağı çekti Aselsan. Katılım evim taban oldu. Onun da BIST 100 içerisindeki ağırlığını düşündüğümüzde, şöyle bakıyorum, en fazla endeksi olumsuz etkileyen Aselsan, katılım evim, Astor, Bimaş, bunlar gerçekten endeks üzerinde ağırlığı yüksek olması nedeniyle ciddi baskı unsuru oldu. Şimdi Aselsan'ın %5,4 değer kaybetmesinin altında ne var diye baktığımızda, dünya genelinde benzer savunma şirketlerindeki o geçen haftalarda konuştuğumuz yükseliş eğiliminin durması, kar satışlarının etkili olması, Aselsan'da da teknik olarak yani böyle kısa orta vadede analistlerin destek olarak nitelendirdikleri seviyelerin aşağı yönlü geçilmesiyle satışların etkisini artırdığını gördük. Burada dolayısıyla kısa orta vadeli ortalamaların da artılığında kapattı fiyat olarak Aselsan. Bunun seyri endeks üzerinde de etkili olacak. Çünkü dediğim gibi %10'un üzerinde bir endeks ağırlığı olan bir hisse senedinden bahsediyoruz. Ve portföylerin birçoğunda halen en fazla yer alan hisse senetlerinden biri.
0: Keza, yani tek başına endeksten 81 puan dün aldığını takip ediyoruz.
1: Evet, keza BİM de öyle. Yani neredeyse bütün hisse senedi, yoğun fonların içinde olan bir hisse senedi.
0: Yarın da temettüsü var BİM'in, onu evet, belki hatırlatmakta fayda var.
1: Yarın temettüsü var. Genellikle temettü verimi diğer ortalamaların üzerinde olan bir hisse senedi olduğu için uzun vadeli yatırımcıların da tercih ettiği bir hisse senedi. Portföylerde de oldukça yüksek. Dolayısıyla oradaki düşüşler algı açısından Aselsan'da, BİM'de, Türk Hava Yolları'nda bu hisse senetlerindeki düşüşler yatırımcı algısını da olumsuz yönde etkileyen düşüşler oluyor. Yükselişte de tam tersi. Dolayısıyla dün biraz onun etkisini gördük. Aselsan'daki satışları anlamlandıramayan piyasa ne oluyor? Acaba bilmediğimiz bir şey mi var şeklinde bir endişe içerisinde satıcılığı geneli, satışların genele yayılmasına neden oldu. Ancak banka hisseleri biraz daha pozitif ayrıştı diyebiliriz. Halkbank ve Vakıfbank olumsuz etkilendi. Dün açılışta bahsetmiştik. Halkbank'ın ikincil halka arz döneminde hisse senedinin işleme kapatılacağı, BİOP tarafında kontratların işleme kapatılacağı geçici süre için, tabii ki halka arz süreci tamamlanana kadar, açıklamasının ardından hisse senedinde satıcılı bir seyir izlendi. Bu çok doğal karşılanabilir. Yani çünkü nakde ihtiyacınız olduğunda satamayacağınız bir varlığı elinizde tutmak istemezsiniz. Dolayısıyla veyahut da ikincil halka arza girip belki iskontolu bir fiyat gelirse oradan yerine koymak için bir satış baskısı. Bunların doğal karşılıyoruz. Bunları üst üste koyduğumuzda endeksin 14.200 seviyelerinin üzerinde tutulması durumunda tekrar pozitif görünüme geçebilir. Ancak yurt dışından gelen işte negatif hava bizi ne kadar etkileyecek? Bugün bunu biraz daha net bir şekilde göreceğiz. Yatırım fonları, portföylerinin değişimini ne kadar büyük değişimlerle endekse etki edecekler veyahut da endeksin düşmesine neden olacaklar, onları da göreceğiz. Borsa İstanbul'dan da artık şeyi bekliyoruz. Dün açıklanmadı. Endeks içinde yer alan aralacak 4. çeyrek itibariyle hisse senetleri BIST 30, BIST 50, BIST 100 bunlar oldukça önemli. Çünkü BIST 30 dediğim gibi fonların artık tercih ettiği önemli şekilde pozisyonlarını artırabilecekleri alan olduğu için BIST 30'da hangi hisselerin girip girmeyeceği, hangi hisselerin orada yer alacağı, BIST 50 açığa satış yapılabilen paylar olduğu için yatırımcılar için önemli. Dolayısıyla özellikle buralar Borsa İstanbul'un açıklaması sonrası biraz daha netleşecek.
0: Şimdi hemen bir de şirket haberleri tarafıyla başlayalım. Akfen Gayrimenkul ve Burz Girişim tarafında bugün temettü ödemeleri var. Yarın BİM var dedik. Aynı zamanda yine Pegasus'tan dün rakamlar geldi. Toplam misafir sayısı Ağustos'ta yıllık %5 artışla 4,51 milyon kişiye yükseldi. İç hat misafir sayısı %5,2 artışla 1,61 milyon. Dış hat tarafında ise sayı %4,7 artışla 2,9 milyon oldu. Aynı dönemde doluluk oranında ise 1,4 puan gerilemeyle %89,5 seviyesi ölçüldü. Sterlin dolarda bu arada 1.35'in altına indik. 1.34, 54, 64 ekranlarımıza yansıdı. Diğer yanda yine Petkim tarafına geldiğimizde şirket tarafından paylaşılan haftalık veriler var. 11 Eylül haftasında etilen nafta makası bir önceki haftada -19,8 dolar bölü ton seviyesinden -7,5 dolar bölü tona yükselmekle birlikte negatif bölgede kalmaya devam etti. Bununla beraber Garanti Bankası'nda takipteki krediler portföyünde yer alan 3,01 milyar TL ana para ve aktif faiz bakiyesini 6 ayrı portföy halinde toplam 449 milyon TL bedelle varlık yönetimi şirketlerine sattığını görüyoruz. Bir de Vestal Elektronik'te bir haber akışı var. 500 milyon dolar tutarında 2029 vadeli Eurobond'a ilişkin muafiyet talebi 14 Eylül'de düzenlenen tahvil sahipleri toplantısında %81,38 oyla kabul edildi. Euroclear ve Clearstream'de tutulan tahvillerdeki blokaj kaldırılacak. Onay ücreti de yine 21 Eylül'e kadar ödenecektir başlığı paylaşıldı. 14.219 puan endeksin güne başladığı seviye oldu. %0,11'lik düşüşte, yani 15 puanlık değer kaybındayız. 52 hisse yükselirken 31 hisse düştü. 17 hisse güne yatay biçimde başlangıç yaptı. Hemen buradan bir de sektörel kırılımlara uzanacağız. O tarafa geldiğimizde Mali endeks %0,17, sınai %0,05 kırmızılarda. Banka endeksi güne %0,11'lik alıcılı bir seyirle başladı. Mali endeks tarafında bu arada gelişmeyi aktardıktan sonra bir de hizmetler diyelim. Orada %0,40'lık bir aşağı yönlü hareket var. Ulaştırma %0,23 satıcılı. Turizm endeksi %0,33 primli şekilde ekrana geldi. Döviz kurlarını da aktaralım. Borsa açılışında 48.64 çift sıfırda dolar TL, 56.12.69'da ise euro TL'yi takip ediyoruz. Puan bazlı katkılarda bu defa görüyoruz. Aselsan'a 11 puanlık bir katkısı var. Yeni güne başlarken endekse hemen arkasında Destek Finans, Yapı Kredi, Tofaş ve Işıklar Enerji geldi ilk beşide. Puan bazlı baskılarda ise Katılım Evimi, Odin Solutions, Pacific Eurasia, BİM ve Kuyumcu Kent hisseleri takip etti. Yüzdeselde güne en çok artıda başlayan ise Vestel Elektronik oldu. Tofaş, Tekfen Holding, Zorlu Enerji, Aselsan ilk beşide ve yine en çok düşenlerde önce taban yapanları söyleyelim. Katılım Evim'de %9,98, Pacific Eurasia'da %9,96, Odin Solutions'da %9,95'lik düşüşle yeni gün başladı. Fenerbahçe ve Kuyumcu Kent'te ilk 5 tamamlandı. Şimdi aracı kurum raporlarına ve verilere geçmeden önce Bekir, açılışta dikkatini çeken hareket var mı?
1: Odin'le Pacific'in tekrar taban olması, biri 11. biri 12. tabana ne oluyor üst üste? Gerçekten yani burada yüksek seviyelerden elinde taşıyan yatırımcı için gerçekten çok ciddi bir problem. Şöyle 270 Pasifik mesela 270 liralardan ya artık 79, 70, 76 liralara kadar geriledi. Odin'de de 3500 liradan başlayan ise senede 650 liralara geriledi. Orada çok ciddi bir problem var. Onun dışında Aselsan dünkü sert satışın ardından tepki alımlarıyla başladığını görüyoruz. Tüpraş tarafı, petrol fiyatları artık burada bir sakinleşme var gibi oradan gelecek gelişmeleri bekleyecektir. Bir de Ünlü Enko'nun vakıf yatırımın böyle raporlarında model portföylerle ilgili de değişiklikler var. Onlara geçelim. Onlar da biraz burayı anlamlandıracak.
0: Çok iyi olur.
1: Mesela Ünlü Enko'nun model portföyünde Tofaş'ı ve Ebebe'yi eklediğini, Coca-Cola içecek ve Ülker'i model portföyden çıkardığını görüyoruz. Burada kısaca bunlardan bahsetmek gerekirse Tofaş'ı iç pazardaki zayıflığa rağmen şirkete özgü üretim ve karlılık toparlanmasını öne çıkaracak model portföyüne eklediklerini ifade etmişler. Burada hedef fiyatlarında ve model portföyün geneline bahsedeceğim ama Ebebek için ise dirençli talep profili, devam eden pazar payı kazanımları ve iyileşen nakit yatırımlarının mevcut zayıf tüketici ortamında cazip bir kombinasyon sunduğunu ifade etmişler. Coca-Cola içeceği çıkarttılar. Model portföyden çıkarmasına ilişkin güçlü ilk yarı performansının ardından daha zor baz etkisi ve yüksek maliyetli stokların gelir tablosuna girmesiyle ikinci yarıda kar ivmesinin normalleşmesini bekliyorlar. Al tavsiyesini ve 118 lira hedef fiyatını sürdürdüklerini görüyoruz. Ancak model portföyden çıkarttılar. Ülker'i model portföyden çıkarttıkları bir diğer hisse senedini. Zayıf yurt içi talep, yüksek promosyon yoğunluğu ve yüksek maliyetli stokların kısa vadede kar ivmesini baskı altında tuttuğunu, daha anlamlı bir karlılık toparlanmasının ise 2027 hikayesi olması nedeniyle model portföyden çıkartmışlar. Yine Ünlü Enko'nun tüketim tarafına ilişkin hedef fiyat güncellemeleri var. Rapordan bahsetmeden önce hemen yatırımcılar işlemlerine belki bir faydası olur diye onları paylaşalım. BİM'de hedef fiyatı 465 liradan 613 liraya yükseltmiş. Migros'ta 838 liradan 816 liraya düşürmüş. Şok Market'te 82 liradan 84 lira gibi sınırlı bir artış var. Mavi Giyim'de 67 liradan 65'e düşürmüş. Orada sınırlı bir azalış. Ebebek 92 liradan 124 liraya yükseltmiş. Hedef fiyatı orada ciddi bir artış var. Coca-Cola içecekte 96 liradan 118 liraya yükseltmiş. Anadolu Efes 26 liradan 30 liraya, Ülker'de ise 205 liradan 156 liraya düşürmüş. En fazla yukarı yönlü revizyonlar gördüğümüz gibi Ebebek, BİM olarak öne çıkıyor. Bunları da zaten portföylerine yer aldığı model portföylerinde öne çıktığını görüyoruz. Getiri potansiyeli açısından ise en fazla öne çıkan %67 Ülker, %73 Mavi Giyim, %52 Migros ve Anadolu Efes, %47'de Coca-Cola içecek olarak öne çıktığını görüyoruz. Raporun detaylarından bahsetmeden önce bir de vakıf yatırımın Halkbank'la ilgili. Halkbank'ta da hareketler biraz yoğun olduğu için oraya bir kısaca gireyim. Hedef fiyatı 43 liraya 70 kuruştan 52 lira 30 kuruşa yükseltmiş. Kısa vadede endekse paralel getiri, uzun vadede ise tut tavsiyesini sürdürdüklerini ifade ediyorlar. İkincil halka arz planından bahsetmişler. Bu adımın sermaye yeterlik rasyosuna 250-300 bas puan iyileşme sağlaması ve yüksek maliyetli kısa vadeli TL mevduat yerine daha uygun maliyetli toptan yabancı para fonlamasının kullanılmasına imkan tanıdığını, bunun da finansalları olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyorlar. Net faiz marjında 2026 için yaklaşık %2.7, 2027 için %3.5-4 aralığı ve orta vadede %4 üzeri hedeflendiğini, öz kaynak karlılığında 2026'da %11-12'nin ardından 2027 beklentisinin %20 üzeri, orta vadeli ise 26-31 bandını hedeflendiğini kaydediyorlar. Sermaye yeterliği ve risk maliyeti konusunda ise sermaye yeterlik rasyosunun %16-17 seviyelerinde oluşmasını bekliyorlar.
0: Şimdi veriler geldi, detaylarından bahsedelim. Öncelikle gıda enflasyonu öncesindeki göstergelerden tarım üfe verileri açıklandı. Ağustos'ta yıllık %21,91 artış, aylık ise %0,93'lük bir azalışla açıklandı. İnşaat üretim endeksi geldi. Temmuz 2026 verisinde yıllık %4,7'lik bir azalma var. Bir de hizmet üretim endeksi geldi. O da Temmuz'da yıllık %3'lük bir artışa işaret ediyor diyelim. Şimdi bu verileri turladıktan sonra devam edelim istersen Aracıkum raporlarıyla, zamanımız yettiğince.
1: Evet, yani tüketim raporunun detaylarına biraz girelim. Çünkü oldukça, dediğim gibi, burada hem hedef fiyatlarda değişiklikler var, hem de yatırımcıların çok sıklıkla takip ettiği BİM gibi, Ülker gibi, Şok gibi hisse senetlerinin detaylarına biraz girilmiş. Ünlü Enko Araştırma Departmanı'nın raporuna göre 2026 tüketiciler açısından bir kez daha zor bir yıl olduğunu, toparlanmanın artık 2027 hikayesi olduğunu, yani yılın son çeyreğine, ikinci yarısına ilişkin beklentilerin buradan biraz ötelendiğini görüyoruz. Dezenflasyon programına ilişkin zorlukların artmasıyla birlikte tüketiciler 2026'da baskı altında kalmaya devam etti. Sıkı para politikası, yüksek borçlanma maliyetleri ve daha sıkı kredi koşulları hane halkı satın alma gücünü zaten sınırlamışken, İran savaşı beklenen faiz indirim döngüsünü geciktirdiğini, bunların da genel olarak sektörü olumsuz etkilediğini ifade ediyorlar. Gıda perakendesinin defansif kalmaya devam ettiğini, ancak büyümenin kaynağının değiştiğini kaydetmiş. Burası önemli, çünkü A101'in Carrefour'u satın alması, online tarafında şirketlerin yaptıkları yatırımlara uzun süredir konuşuyorduk. Dolayısıyla büyümeyle ilişkin, yani zaten mağaza açarak, normal standart mağazalarını açarak bu büyük zincirlerin büyümesinde artık bir sınıra gelindi. Çünkü artık neredeyse her mahallede bir ya da iki tane bu marketlerden bulmak mümkün. Dolayısıyla mağaza açarak büyüme işi artık bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç ne olacak? İşte bir yelpazeyi genişletmek, yani hedef kitleyi anlamında, işte BİM'in, FİDES'in olması, Şok'un Şok 2.0
0: segmentasyon yatırımları, gitmek bir takım
1: gitmesi, A101'in Carrefour'u alarak işte orada yeni bir adım atması, bir de online taraf. Yani online taraf oldukça büyüyen, çok daha hızlı büyüyebilecek. Bundan sonrası da büyüme için önlerinde sınırların biraz daha uzakta olduğu bir taraf. Dolayısıyla işin o tarafına bakılacağını ifade etmişler. Rekabet ağırlık merkezi, süpermarketlerin online kanalı ve müşteri ilişkisi üzerine inşa edilen ödeme ve bankacılık katmanlarına kayıyor ifadesini kullanıyor. A101 ve BİM'in işte bankacılık tarafındaki işte adımları, dolayısıyla buradan gelecek finansalları, etkileri takip edileceğini ifade ediyorlar. Gıda içecek tarafında yüklü uluslararası operasyon

0: operasyonların şirketlere taşıdığını. Çünkü içeride korumacılıkla ilgili yapılan regülasyon değişikliklerinin şirketleri zorladığını ifade ediyorlar. Coca-Cola içecek için mesela Türkiye hacimleri yatay kaldığını, Anadolu Efes'in Türkiye bira hacimlerinin %15 gerilediğini kaydetmişler. Ülker'de de uluslararası operasyonlar 3 şirketin hacimlerini desteklediğini, Ülker'de marjı aşağı çektiğini ifade ediyorlar. Artık çünkü maliyetleri yönetmek oldukça zorlaştı bu şirketler için. Kakao fiyatları malum. Önce hızlı yükseliyor, sonra sert düşüyor. Dolayısıyla maliyet açısından da oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Regülasyon o da dikkat çekmiş. Gıda ve perakende tarafında hem işte çocukların korunmasına yönelik gıda tarafında atılan adımlar, hem satış pazarlama tarafında atılan adımlar bu şirketlerin biraz daha zorlanmasına neden oluyor. Maliyetlerini artırıyor. Kar marjlarını düşüren bir etken. Dolayısıyla burası takip ediliyor. Rekabet Kurulu'nun da dağıtım şirketine yönelik işlemleri, soğutucu dolaplarla ilişkin işlemleri, attığı adımlar bu şirketlerin finansallarını da olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında BİM'le ilgili sepet tercihlerinin gücüyle hala beğendiklerini ifade etmişler. Rapordan öne çıkarabileceklerimiz bu kadar ama çok kapsamlı bir rapor.
1: Geri kalanında olmazsa yarın da biraz devam edebiliriz. Çünkü muhakkak ki portföylerde taşınan hisseler olacaktır içerisinde raporun diye tahmin ediyorum. Evet. Kaldığımız yerden yarın o zaman devam edelim. Piyasa masasını bugün de böylece noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Efendim yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda yükselen ABD tahvil faizlerinden bahsediyoruz. %5'i aştı. An itibariyle 10 yıllıklar tarafına bakıyoruz. 5.02 seviyesinden bir fiyatlamaya işaret ediyor. Petrol fiyatlarında da yükseliş söz konusu. ABD hazine tahvilleri gerilerken hasta tahvilleri de satışta katılmış oldu ki petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini arttırırken Fed'in faiz arttırımına gideceği beklentileri de güçlendirdi. Dolar da yükselişini sürdürdü. An itibariyle 99.65 seviyesinden ise işlem geçiyor. Dolar tarafında gösterge niteliğine baktığımız zaman 10 yıllık tahvil faizleri 3 bas puana kadar yükselişle birlikte 5.02 seviyesine çıkarken bu 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye olmaya devam ediyor. Petrol ve enflasyon aslında Fed beklentilerini değiştirirken Fed'de piyasalarda faiz arttırma %90'ın üzerinde fiyatlanıyor. Fed yetkililerinin kalıcı biçimde yükselen enflasyona karşı kaygıları da artmış durumda. Hal böyle olunca yarınki kararı odaklanan bir piyasa görüntüsü var. Uzun vadeli tahvil faizleri neden yükseliyor? %5 eşiği hisseler için neden önemli? Tüm bu detayları program içerisinde konuşacağız. Diyelim peki bu yükselen tahvil faizleri karşısında içeriye yansıması nasıl oluyor? Hızlıca şöyle bir bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamada 61 hissenin yukarı yönlü, 36 hissenin aşağı yönlü performansında 14.223 puandan işlem geçiyor. Yatay bir performansa işaret ediyor. Borsa İstanbul tarafında, bankalar tarafında da yatay bir görünüm söz konusu ve hemen şöyle bir endeksler tarafına detaylı bakalım. Sanayi tarafında yatay bir görünüm, mali endeks tarafında yatay pozitif bir fiyatlama var. Turizm tarafına bakalım, ulaştırma tarafında yarım puanlık kayba işaret ederken turizm tarafında da yine negatif bir fiyatlamayı beraberinde takip ediyoruz. Hemen detaylar gelsin ekrana da. Hemen şöyle bir bakalım, hizmetler endeksi tarafında hizmetlerde yarım puanlık negatif bir seyir, turizm tarafında %1'lik artıya işaret ederken ulaştırma endeksinde ise yarım puanlık negatif bir seyre işaret ediyor. Pariteler tarafına bakalım efendim. Evet, yükselen 10 yıllık tahvil faizleri %5'i aşarken diğer tarafta Bloomberg dolar endeksindeki yükselişler peş sıra gelmeye devam etmişti. Burada Fed'in faiz arttırma ihtimali %90'ın üzerinde fiyatlanırken özellikle Temmuz toplantısında 3 politika yapıcı faiz arttırma yönünde görüş bildirmişti. Buna yönelik endişeler de artınca hal böyle olunca yarınki aslında bir miktar daha yükselişler peş sıra beraberinde geliyor. Önceki seansta Bloomberg dolar endeksinde 2 aydan uzun sürenin en büyük yükselişini kaydettikten sonra bu sabah itibariyle yine yükselmeye devam ediyor. 0.24'lük yön yukarı. Euro dolar çaprazına yansıması 1.1538 ve sterlin dolar tarafında 1.3474 seviyelerini takip ederken dolar TL tarafında 48.64 seviyesi, euro TL tarafında ise 56.16 seviyesini takip ediyoruz diyelim ve hemen Nuro portföye gidelim. Nuro portföyden detayları alalım. Genel müdür yardımcısı Murat Eman bizlerle birlikte. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. Küresel şoklar bu kez etkilemeye devam ediyor içeriği. İçeride halbuki dezenflasyon sürecini ve faiz indirim patikasını konuşmaya başlamıştık. Ancak buna bir engel olan petrol fiyatları söz konusu. Deyim ve sözü size vereyim. Bugün de 0.24'lük an itibariyle geri çekilme yaşayan Borsa İstanbul var. Neler bekleriz?
1: Öncelikle günaydın. Sizin de özetlediğiniz gibi esas hikaye küresel tarafta dönüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 5'in üzerine çıkması önemli bir seviyenin aşılması anlamına geliyor. Kritik bir seviyeydi burası. 5'in üzerinde kalıcı olacaksa önümüzdeki günlerde görmeye devam edersek hisse senetlerinde de gelişmekte olan ülke varlıklarında da riskli varlıklarda da önemli bir baskı oluşturacak. Burada tabii siz de bahsettiğiniz gözler yarın sonuçlanacak FED toplantısında piyasa neredeyse rekor bir şekilde %92 olasılıkta 25 bas puanlık bir faiz artışını şu anda fiyatlamaya başladı. Hani sadece faiz artışı değil, önümüzdeki döneme ilişkin verilecek mesajlar da çok önemli olacak. Cuma konuşmuştuk, yani jeopolitik tarafta da ilginç bir yaptırım haberi var. Besant büyük bir bankaya yaptırım uygulayacaklarını söylemişti. Rusya'nın ikinci büyük bankası, kamu bankası VTB'ye İran yaptırımlarının aşmasına yardımcı olduğu

0: gerekçesiyle yeniden yaptırım kapsamını aldı. Bu biraz enteresan tabii, çünkü zaten 2022 yılından beri Rusya-Ukrayna savaşından itibaren ABD Rus bankalarına zaten yaptırım uyguluyordu. Enerji tarafında da önemli gelişmeler var. Yani Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak enerji altyapılarını ve rafinerileri hedef almama konusunda bir uzlaşı arayışı içinde. Böyle bir anlaşma gerçekleşirse özellikle rafineri ürünlerinde baskı azalabilir, işleme maliyetleri konusunda belki bir rahatlama olabilir. Ama şu anda henüz ortaya çıkmış olan bir şey yok. Diğer tarafta Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol hattında da büyük bir hasar var ve birkaç hafta daha devam etmesi Brent petrolü üzerinde de bir baskı oluşturacaktır. 100 doların üstünde birkaç hafta daha kalmaya devam edecekmişiz gibi gözüküyor. Türkiye tarafında ise her ne kadar yurt dışından gelen bir baskı varsa da hafif böyle bir pozitif rüzgar var. Özellikle tahvil tarafında son 2 gündür hazine ihalelerine bakıyoruz. Bugün de hazine ihaleleri var. Yani 2 yıllık sabit kuponlu vardı, 4 yıllık TLRF vardı. Burada sabit kuponlara da çok yüksek oranda talep geldi ve fiyatlamalara baktığımız zaman piyasa Ekim ve Kasım ayında olası faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı. Kira sertifikası içinde bir ihale düzenlenmişti. Buraya da yoğun taleple karşılaştık. Borsa İstanbul tarafında ise maalesef yani hepimizin bildiği dinamiklerden dolayı yatay aşağı bir görünüm devam ediyor. Yukarı hareketleri için henüz yeterli gücü üretemedi borsamız. Önümüzdeki günlerde bizim açımızdan en önemli referans seviyelerinden bir tanesi 14.000 seviyesi olacak ki oraya çok yakınız. Bu seviyenin üzerinde kalıp kalmadığını hep beraber izliyor olacağız. Herkese iyi seanslar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz Murat İman, detaylar için aktardıklarınız için Nuro Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, hızlıca araştırma masasına geçiyorum.

0: Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Sabran oldu Seren ile birlikteyiz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Evet Aslı, küresel başlıklara geçeceğiz. Çünkü oradaki süreçte özellikle uzun vadeli tahvil faizleri neden yükseliyor? Hep onun sonucunu alırken Fed'e ilişkin beklentiler ve neredeyse az önce Murat Bey de söyledi, rekor tahminler aslında geliyor. Rekor fiyatlamalar geliyor. %90'ın üzerinde bir faiz arttırım beklentisi de var, sinyali de var piyasalarda. Ekonomist beklentilerini dün konuşmuştuk. Bugüne geçerken sen önemli bir noktaya değiniyorsun yayın öncesinde, dedin bir ayrışma söz konusu oldu, resim daha net oturdu diye. Ama daha öncesinde içeride de bu dış şoklara karşı en azından bizim elimizi sağlam tutacak olan rezervler ne durumda, istersen biraz orayla başlayalım.
1: Evet, çok hızlı bir şekilde orayı geçelim istersen. Çünkü günlük bilançolardan bu hafta Perşembe açıklanacak 11 Eylül itibariyle rezervleri görebiliyoruz. Hı hı. Gördüğümüz kadarıyla yaklaşık 5-5,5 milyar dolar brüt rezervlerde bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu onunla ilgili bir grafiğimiz de var aslında, ekrana gelebilirse. Hı hı. Buradaki düşüşün aslında çoğu altın fiyatındaki gerilemeden kaynaklanıyor. Yaklaşık altın fiyatları bu haftada %2,8 geriledi. Bir önceki hafta da hatırlarsan %2,9'luk bir haftalık düşüş vardı. Şimdi bu altın fiyatlarındaki düşüşün brüt rezerve yaklaşık 3,2 milyar dolar düşürücü yönde etki yaptığını hesap ediyoruz. Dolayısıyla en son resmi olarak elimizde 184,2 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervler 179 milyar dolara doğru bu hafta gerileyecek diye düşünüyoruz. Gene swap hariç net rezervlerde de yaklaşık 3,5 milyar dolara yakın, 3,4 milyar dolar civarında bir düşüş olacak. O zaman da swap hariç net rezervlerde 50 milyar dolar seviyesine geliyor. Ama burada da baktığımız zaman buradaki düşüşün de büyük bir çoğunluğu gene altın fiyat etkisinden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Bütün bu etkileri dışarı çıkarttığımız zaman, yani altın fiyatları, işte swap'daki değişimler, bankalarla yapılan swap işlemlerindeki değişimler, kamu mevduatı vesaire gibi değişimleri hesaba kattığımız zaman da haftalık bazda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir döviz satışı varmış gibi gözüküyor ki oldukça sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Şunu çok takip ediyoruz.

seninle de konuşuyoruz hep Pelin. Özellikle bu ağırlıklı fonlama oranında 300 bas puanlık bir düşüş olduktan sonra bu bir şekilde işte yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerine yansıdı mı ya da

0: küresel fiyatlamalar içerisinde FED başlığına. Şimdi 10 yıllık tahvil faizi %5'i aştı. Petrol tarafındaki yükselişler ki burada geçtiğimiz FED toplantısında özellikle enflasyona ilişkin kaygıların daha arttığını görüyoruz. Bir önceki FED toplantısında yani Temmuz toplantısında aslında burada 3 politika yapıcı faiz arttırım yönünde bir görüş bildirmişti. Bu da aslında Fed'in bundan sonraki patikatı arttırabileceğine dair olarak da 3 ayrı görüşün okunması biraz daha endişeyi arttırmıştı. Uzun vadeli tahvil faizlerin yükselişi %5 eşiği özellikle hisseler başta olmak üzere tüm küresel finansal koşullar açısından yakından ilgilendiriyor. Şu anda bir gün öncesindeki resim bize neyi söylüyor? Dün anketlerde yarı yarıyaydı ekonomistler tarafında beklentiler. Bugün ne yönde değişti?
1: Evet. Dün şunu konuşmuştuk hatırlarsan Pelin, piyasadaki fiyatlama işte %90'lara ulaştı. Oysa ki ekonomist yani şeylere baktığımız zaman, anketlere baktığımız zaman o anketler, ekonomistler biraz daha geriden geliyor. Orada yarı yarıya yani sabit tutması, 25 bas puan arttırması neredeyse ekonomistler arasında eşit dağılmış gibiydi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada buradaki anketlerde revizyonlar geldiğini görüyoruz. Şu anda 4 yani 25 bas puan faiz artışı bekleyen ekonomistlerin sayısı artmış durumda ve aslında şu anda medyan tahmin artış yönüne geldi.
0: Evet, ekranı da gösterebilirse yönetmenimizden rica ederim, o kırmızı sütunlar, özellikle sağdaki sütun şu anda arttırım yönünde olan sütun geçmiş bulunmakta değil mi?
1: Evet, yani dün yaklaşık işte sabit tutulması bir miktar daha faiz artışı bekleyenlerin üzerindeydi. Ondan birkaç gün önceydi neredeyse 1/3 oranında sadece faiz artışı bekleyen vardı. 1/3 faizin sabit tutulmasını bekliyordu. Şimdi son gelen tahminler ve revizyonlarla birlikte aslında ekonomistlerin tahminleri de ağırlıklı olarak 25 bas puan faiz artışı yönüne kaymış durumda. Şunu da konuşmuştuk dün, aslında piyasa fiyatlaması bu konuda her zaman önden gidiyor diye. Piyasanın daha önceki bütün faiz artışlarına bakıp piyasanın şimdiye kadar işte %70'in üzerinde bir fiyatlama yapıp da Fed'in bunu yapmadığı olmamıştı. Dolayısıyla büyük ihtimalle buradaki ekonomist tahminlerini de biraz değiştiren faktörlerden biri bu oldu gibi gözüküyor. İkincisi de özellikle petrol fiyatlarının hala daha çok ciddi şekilde yükselmesi ve yüksek kalacağına ilişkin bir inanç oluşması bence. Çünkü şimdi şunu gördük, dünkü TÜFE, dün demeyeyim Cuma günü açıklanan TÜFE rakamlarını da gördük. Orada çekirdek enflasyonla ilgili seninle konuştuk, bir miktar beklentinin üzerinde gelmişti ama oradaki aslında beklentinin üzerinde gelen rakamın çok tek bir neredeyse açıklayıcısı var gibi. O da mobil hizmet fiyatlarındaki artışlar. Bunu çıkarttığınız zaman aslında TÜFE beklentinin ötesinde bir kötü bir veri değil aslında. Ve şuna da baktığını hep konuşuyoruz. Kevin Walsh özellikle bu Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada biraz daha oradaki neye, hangi veriye nasıl baktığına ilişkin biraz daha bize bir sinyaller ve doneler vermişti. Özellikle de şuna baktığını söylemişti. PC enflasyonu içinde yani kişisel harcamalar enflasyonu, fiyat artışı içinde buradaki kalemlerin ne kadarı %3'ün üzerinde artıyor, ne kadarı daha az artıyor. Yani kaç, ne kadar geniş yayılmış buradaki artış eğilimi, ne kadar bazı sadece spesifik faktörlerden kaynaklanıyor. Şimdi TÜFE verisi aslında bu anlamda Fed'in faiz artışını çok da tetikleyecek bir veri değil. Ama ne şu anda bizi tetikliyor? Özellikle petrol fiyatları bu seviyede kaldıkça anlıyoruz ki manşet enflasyon önümüzdeki dönemde yükselebilir ve yüksek kalabilir. Ve orası yüksek kaldıkça bunun ikinci etkileri işte hem çekirdek enflasyona hem diğer kalemlere çok daha hızlı bir şekilde ve kalıcı bir şekilde etkili olma ihtimali giderek artıyor.
0: Sadece enerji kaleminde değil, aynı zamanda diğer mallara, geniş ekonominin genele yayılan bir enflasyonist baskıyı ortaya çıkarma riski var. Böyle
1: var gibi gözüküyor. Aynen. Bunu aslında Lagarde'ın konuşmasında da gördük. Şöyle dediğini hatırlarsak aslında tahmin ettiğimizden bu fiyat şoku, petrol fiyatları şoku miktar olarak daha yüksek olmadı ama tahmin ettiğimizden daha uzun sürüyor. Dolayısıyla bu da daha uzun sürüyor olması demek, yani petrol fiyatları gidip de 120 dolarda çok uzun süre kalmadı ama geldiği noktada kalıcı olduğu seviyeler

0: savaş öncesi seviyelere göre çok daha yüksek ve manşet enflasyonu çok daha yüksek bir seviyede oturtma potansiyeli taşıyor ki bu noktada artık merkez bankalarının biraz daha temkinli ve faiz artışına yönelik beklentileri arttırıyor. Bu sadece bugün işte şeye bakacak olursak fiyatlamalara, işte tek bir faiz artışı mı, iki mi faiz artışı mı derken şu anda neredeyse Aralık'ta da bir tane faiz artışı daha Fed'den fiyatlanıyor. İşte ECB'den 4 tane, İngiltere Merkez Bankası'ndan 5 tane diye. Şimdi giderek artık faiz artışı beklentileri artmaya başladı. Şimdi bunu sadece petrol fiyatına da bağlamamamız gerektiğini aslında biliyoruz. Bu arada bunu da konuşmak gerekirse. Aslında seninle olan yayınlarda da işte Çağlar'la olan bu akıllı paradaki yayınlarda da oldukça çok sık konuşuyoruz. Sadece petrol fiyatı ve savaş değil veya ya da işte küresel arz zincirindeki bozulma değil buradaki enflasyonu tetikleyen ve faiz dolayısıyla da faiz beklenti, faiz seviyelerini yukarıya doğru iten aslında çok daha yapısal bazı faktörler var. Yapısal faktörlerin arkasında bir tanesi enflasyonu tetikleyen faktörlerden bir tanesi, uzun sürede enflasyonun daha yüksek seviyede olacağını söyleyen faktörlerden bir tanesi aslında ekonomideki küresel ekonominin o yapısının değişiyor olması, bütün o süreçlerin değişiyor olması, işte Çin ve Amerika ve bütün dünya arasındaki o paylaşımların değişiyor olması, biraz daha üretimin içeriye doğru ya da enerji arzının içeriye doğru her ülkenin kendi içerisinde biraz daha çözmeye çalışıyor olması bir tane faktör bu. İkinci faktör de özellikle yükselen yani yüksek olan borç stoklarına aslında ülkelerin daha da savunma sanayi ve yapay zeka ile birlikte eklenen harcamaların, yani savunma sanayi özellikle bütçe taraflarında ülkeleri bütçe açıklarını zorlayarak buradaki borç stoğu yükünü arttırıyor ve önümüzdeki dönemde de böyle kalacağını ortaya koyuyor. İkinci olarak da zaten üç diyeyim herhalde, yapay zeka ile ilgili konuyu da her zaman konuşuyoruz. Sonuçta buradaki yapay zeka yatırımları da bütün dünyadaki o küresel fonlar üzerinde ekstra bir baskı yaratarak zaten otomatik olarak faizleri yukarıya doğru ittiriyor. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman zaten daha bir sanki sıkı durması gereken bir para politikasına doğru ilerliyor gibiyiz. Ama bunlar için işin biraz tabii ekonomik tarafı, yani biraz daha olması gereken tarafı. Şimdi burada zorlandığımız tarafı ne? Kevin Walsh'un aslında bütün bunlardan farklı bir niyetle buraya gelen bir başkan olması, şuna inanıyor olması, yapay zekanın kısa vadede belki maliyetleri var ama uzun vadede verimliliği arttırıcı etkileri olacak ve dezenflasyonist olacağına inanan bir başkan olması. Her ne kadar son Jackson Hole toplantısında biraz burayı, yani bilmiyoruz da diye biraz yumuşatmış olsa da, sonuçta faiz arttırmak konusunda çok hevesli olmayan bir Fed olduğunu da biliyoruz. Ama senin de bahsettiğin gibi bazı üyeler zaten geçen toplantıda da faiz artışı yönünde bir sinyal ve yön belirtmişti. Şimdi o büyük ihtimalle o üyelere birkaç tanesi daha eklenebilir. Ama bütün bunlar topladığımız zaman hala daha Fed'in faiz artışına kesin gözüyle bakabiliyor muyuz yarın? Emin değilim, çünkü orada gerçekten bir bilinmezlik, yani farklı bir başkanla oluşan bir bilinmezlik var.
1: Dolayısıyla gelecek olsaydı kesin derdin bugün, kesin ama derdik, boş evet. Olduğu için oraya böyle ufak da olsa bir soru işareti koyuyorsun.
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum. Ben yarın teşekkür ederim. Daha detaylı konuşacağız. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye işliyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
2: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve hemen gidelim yatırım finansmanına. Baş ekonomisti Erol Gürcan bizlerle birlikte. Erol hoş geldin.
3: Hoş bulduk Pelin, iyi yayınlar.
2: Erol, şimdi baktığım zaman evet küresel piyasalarda yükselen ABD tahvil faizlerinden bahsediyoruz ki 10 yıllık tahvil faizi %5'lik eşiği de aşmış bulunmakta. Dolayısıyla şu anda işte az önce Aslı'yla da konuştuk, ekonomist beklentilerine baktığımız zaman orada dünkü görüntüye göre daha net bir resim var. Şu anda ekonomistler de artık swap piyasasındaki fiyatlamaya katılmış bulunmakta ve bir faiz arttırımı bekleniyor. Hatta yıl sonuna kadar Aralık'ta da ikinci bir faiz arttırımı konusunda da beklenti söz konusu. Yani işin özeti 10 yıllık tahvil faizinin %5'in üzerine çıkması, %5,5 seviyesinin konuşulmaya başlanması ve küresel varlık fiyatlarında sıkı bir rejimi beraberinde getirmesi. Bu seviyeler oldukça güçlü seviyeler olarak bunu görüyoruz. Ancak gelişen ülkeleri de sıkılaştıran seviyeler mi? Ne dersin? Türkiye bu tabloda pozitif ayrışabilir mi? Yoksa bu anlamda biz de enflasyon patikasını bir kenara bırakmak zorunda kalacak mıyız?
3: Küresel tahvil faizindeki bu artış eğilimi tek başına Türkiye için dezenflasyon patikasından vazgeçme anlamına gelmeyecektir bence. Bu biraz fazla sert bir söylem olabilir. Ancak küresel tarafta tabii ki önemli bir sıkışıklık, bir risk iştahında zayıflama eğilimi var. Ve bu hafta başından beri baktığımızda hem yapay zeka tarafındaki endişeler, hem enflasyon endişeleri, petrol fiyatlarının 100 doların üzerindeki yüksek seyirinin devam ediyor olması ve FED Başkanı Warsh'un Jackson Hole toplantısı yaptığı açıklamadan sonraki ilk FED toplantısına giderken belki de piyasaların bir miktar borcu test etme isteği de burada var diyebiliriz. Aynı zamanda yüksek borçluluk rakamları, yakın dönemde 40 trilyon dolar seviyesini aşan borçluk seviyesi gibi unsurlar. Yapay zeka tarafında da sadece hazine kağıtları değil, Amerika tarafında kamu borcu değil, teknoloji şirketlerinde borçlanma ihtiyacının artıyor olması gibi unsurların tamamı aslında tahvil piyasasını baskılıyor ve 10 yıl tahvil faizlerinin %5 eşiğine gelmesi, burayı aşması tabii ki psikolojik açıdan da önemli bir etkisi var ama bununla beraber küresel anlamda birçok değerleme tarafında referans göstergelerden bir tanesi. Buradaki yüksek seyirin devam etmesi aslında önümüzdeki süreçte değerlemeler üzerinden de hisse tarafını baskılayabilir. Aynı zamanda Amerika'da mortgage faizleri açısından da belirleyici. Yani birçok önemli yatırım kararı açısından indikatör olduğu için buradaki faizlerin yüksek seyirde olması küresel anlamda da bir miktar risk iştahını daha da zayıflatma ihtimalini, yavaşlama ihtimalini öne çıkartması da söz konusu olabilir. Bizim tarafta tabii ki burada enflasyon dinamikleri, dezenflasyon patikası açısından baktığımızda enerji fiyatlarının seyri burada çok daha önemli belirleyicilerden bir tanesi. Ve burada petrol fiyatındaki yüksek seyrin, 3 aylık seviyedeki seyrin devam etmesi şu anki Merkez Bankası enflasyon varsayımlarının da üzerinde seyrediyor. Bu da hem yıl sonu hedefleri hem de gelecek yılın patikası, düşüş beklenen düşüş patikasında daha yavaş olmaya riskinde beraberinde getiriyor. O yüzden bizim açımızdan küresel tahvil faizlerinin seyri tabii ki finansal piyasalar açısından etkili ama dezenflasyon patikası açısından ben biraz da enerji fiyatlarının ön planda olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii ki bir zorluk yaratmaya devam ediyor.
2: Peki şimdi bugün baktığımız zaman Türkiye'nin risk primi açısından ve üçgenine bakalım, özellikle faiz, işte kur ve enflasyon denklemine baktığımız zaman orada da bir değişiklik bekleniyor. Yani bugün petrolün 107 doların üzerine çıkması, FED'de faiz artırım ihtimallerinin %90'ın üzerinde fiyatlanması hem enflasyon hem de gelişen finansal piyasa açısından sıkı bir koşula işaret ederken Türkiye bu tabloda özellikle yükselen enerji ithalatı nedeniyle gelişen ülkelerden negatif ayrışabilir mi?
3: Şimdi burada özellikle para politikası tarafından izlenecek adım önemli bence. Yani dezenflasyon patikasını tek başına değiştirmeye yetmez dedik ama faiz indirim patikasını, beklenen patikayı değiştirmeye neden olabilir buradaki görüntü. Özellikle küresel tarafta daha yüksek getirilerin söz konusu, özellikle gelişmiş ülkeler ya da daha az riskli kabul edilen ülkelerde daha yüksek faiz seviyelerinin daha yüksek seviyelerde dengelenmesi, gelişmekte olan ülkeler ya da daha riskli kategoride gözüken ülkeler açısından da daha fazla reel faiz sunma ihtiyacını, gereksinimini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada bizim beklediğimiz faiz indirim patikasından daha yavaş bir patika izlememiz gerekebilir. Burada enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin biz ilk etkisini, ilk negatif şokunu aslında bu yıl ödeme dengesi tarafında gördük. Buna rağmen hala tarihsel ortalamalardan daha olumlu seyreden bir cari denge büyüme, cari denge gayri safi yurt dışı hasıla oranı var ve bu devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki bu sürecin uzaması bizim açımızdan da ilk negatif etki edeceği yer ödemeler dengesi tarafı. Bununla beraber enflasyon tarafında da negatif etki olacaktır. Türkiye burada belki bir miktar yumuşak karnı bu enerji ithalatı olabilir ama tek başına buradan Türkiye negatif ayrışır demek de bence çok kolay değil. Özellikle biz bu dezenflasyon hikayemizi koruyabilirsek, biz enflasyonun %30'lardan %20'lere sonra %10'lara yönelebileceğini ikna edebilirsek ve buna ikna olursak da aslında burada Türk varlıklarının çok negatif ayrışmasını beklemeyebiliriz ama dezenflasyon patikasını eğer terk edecek olursak, yani bunu kaybedecek olursak, bu takdirde TL varlıkları negatif ayrışma ihtimali diğer benzer ülkelere kıyasla biraz daha artacaktır.
2: Peki petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte sen de az önce bahsettin ödemeler dengesi. Yani bugün cari denge enflasyon ve kur üçgenini yeniden masaya getirdi. Şimdi Brent'in 100 doların üzerinde kalıcılığını sürdürmesiyle birlikte dezenflasyon patikası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim alanını nasıl etkileyecek? Yani bugün 100 doların üzerindeki seyir olmadığı noktada 2 faiz indirimi fiyatlanıyordu. Ancak gelindiği noktada 100 doların üzerindeki kalıcılık bize bırak 2 faiz indirimini, tek faiz indirimi alanını bile buradan masada kaldırır mı? Böyle bir risk var mı?
3: Yani şu an baktığımızda bu şekilde ifade etmek aslında tam bir analiz anlamına gelmeyecek ama faiz patikası açısından 3 ihtimal söz konusu. 2 toplantı kaldı. Hiç indirmeyebilir. 1 indirim yapabilir, 2 indirim yapabilir ama bugün toplantı bugün yapılacak olsa şu anki ortama baktığımızda Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması gerekir. İhtiyatlık açısından da yıl sonunda 28-28,4 seviyesine en azından yaklaşmak gerçekten arzu ediliyorsa bu takdirde faizleri sabit tutmak gerekir. Ancak jeopolitik gelişmeler çok hızlı değişebiliyor ve yakın dönemde de olası bir olumlu haber akışıyla beraber petrol fiyatının hızlı geri çekilme olabildiğini de gördük. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 22 Ekim'de. Hala 5,5-6 haftaya yakın bir zaman var. Aslında önemli bir zaman. Bu tarihe kadar petrol fiyatlarında jeopolitik risk iştahında bir miktar rahatlama görecek olursak bu takdirde yine faiz indirim ihtimali canlı hale gelebilir ama şu anda toplantı eğer bugün ya da yarın yapılacak olsaydı Merkez Bankası'nın pas geçmesini beklerdik diyebiliriz. Bizim de aslında bas senaryomuz esasında Ekim ve Aralık toplantısında 100'er bas puan indirimde yıl sonunda %35 ile politika faizin kapanması yönünde ama şu anki piyasa koşullarına baktığımızda muhtemelen Ekim ayının pas geçme ihtimali daha yüksek olabilir gibi gözüküyor. Tabii ki dediğim gibi hala önemli bir zaman var. Toplantı haftasına yaklaştığımızda tekrar değerlendirmek lazım ama bugünkü koşullara baktığımızda sanki bir indirim ya olur ya olmaz ihtimali biraz daha ön plana çıkmaya başlamış gibi gözüküyor.
2: Peki şimdi Erol, diğer tarafta dolar TL'yi de konuşmak isterim. Çünkü doların küresel anlamda güçlendiği bir senaryo var. Tahvil faizlerinin yükseldiği bir ortam var. Şimdi normal şartlarda gelişen ülke para birimleri açısından daha negatif bir tablo karşımızda, koşullar aslında. TL açısından baktığı zaman kurun yönünde bugün daha belirleyici olacak unsur faiz farkı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv görünümü mü? Yoksa küresel dolardaki hareket mi? Dolar TL'deki görüntü nereden etkilenir? Nasıl görüyorsun seyrini?
3: Burada hepsi de aslında önemli etki ama olası şoklara karşı rezerv yeterli tabii ki oldukça belirleyici olacaktır. Bir tık daha öne çıkabilir. Buradan eğer Merkez Bankası rezervleri güçlendirme politikası izlemiyor olsaydı bu yıl içinde biz kur seviyesinin daha da düşük seviyelerde olduğunu görebilirdik esasında. Burada rezervler de güçlenmeye devam ediyor bir taraftan. Ve ben yakın dönemde önümüzdeki kısa sürede, yani kısa vadede derken de en azından 3-6 ay belki 9 aylık dönemde mevcut kur politikasının devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Artı burada OVP'deki, yenilenen OVP'deki büyüme tahminlerine baktığımız zaman da büyüme tarafında çok ciddi bir hızlanma beklenmiyor. Esasında potansiyele yakın, hatta potansiyelin biraz altında bir büyüme varsayımı var. Bu da aslında Türkiye'nin ithalat kaynaklı döviz ihtiyacının nispeten sınırlı kalacağını işaret ediyor. Tabii ki burada enerji fiyatları vesaire bir unsur ama ekstra bir döviz ihtiyacı ithalat büyüme kanalı üzerinden gelmeyecek gibi gözüküyor. Dış borç ödeme takvimine baktığımız zaman da burada da çok ciddi bizi zorlayacak bir takvim olmadığını söyleyebiliriz. Bunlarla beraber de mevcut rezerv yeterliği ve mevcut reel faiz seviyesi, mevcut politika faizinin seviyesi ve beklenen enflasyon seviyelerini dikkate aldığımızda kur açısından aslında çok sert bir yukarı yönlü hareket görmek için çok fazla bir sebep yok gibi gözüküyor. Burada tabii ki küresel tarafta doların değerlenme eğilimine girmesi bir miktar daha belki buradaki günlük fiyat adımlarını, günlük kur değişimlerini biraz daha artırabilir ama şu anki mevcut eğilimin, uzunca bir süredir gördüğümüz eğilimin bir süre daha devam etme ihtimali bence yüksek gözüküyor.
2: Erol, bugün önümüzdeki dönemde TL varlıklarda yönü daha çok belirleyecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikası mı yoksa Fed ve küresel faizlerdeki görünümü mü? Yatırımcı hangisine en çok dikkat edecek?
3: Bence Türk varlıklar bir süredir aslında küresel hisse senetleri, küresel varlıklarla çok yüksek bir korelasyon içinde hareket etmeyebiliyor dönem dönem. O yüzden bizim aslında kendi özelimizde hikaye biraz daha öne çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden kısa vadede biraz daha bence dezenflasyon patikası buradaki en önemli unsur olacaktır. Kuşkusuz küresel risk iştahı da burada önemli belirleyiciler bir tanesi olacak ama bizim şu anda küresel piyasaların hareketleriyle olan eş güdümümüz sanki bir miktar daha geri planda. Yani biz biraz da kendi özelimize, kendi hikayemizle dönem dönem hareket ediyoruz gibi gözüküyor. Bu açıdan da bence biz dezenflasyon hikayesini koruyabilirsek ve belki bunu bir ihtimal hızlandırabilirsek önümüzdeki süreçte bu Türk varlıkların belki emsal ülkelere kıyasla biraz pozitif ayrışmasını bile sağlayabilir. O yüzden bence burada küresel risk iştahı tabii ki önemli ama daha ağırlıklı belirleyici bizim kendi dezenflasyon hikayemiz olmaya devam edecek diye düşünüyorum.
2: Şimdi diğer tarafta bugün baktığımızda 5 yıl ve 8 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçlarını ve 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli sukun doğrudan satışları gerçekleştirecek. Yani hazinenin bugün gerçekleştirecek.

0: gerçekleştirici tahvil ihalelerine baktığımız zaman hangi göstergeleri izlemek lazım? Yani bugün ihale faizinin seviyesi ve gelen talep TL tahvillere yönelik yatırımcı iştahı açısından bize ne söylüyor? Dün de karşıladık ki özellikle 4 yıllık TL RF endeksi tahvil ihalesi vardı. Dolayısıyla yabancı yatırımcı açısından da biraz buradaki iştahı da ölçebiliyoruz. Buna dair neler aktaracaksın?
1: Bugünkü ihraçlara baktığımızda 5 yıl 8 yıl vadelerden bahsediyoruz. Biraz daha orta uzun vade diyebileceğimiz vadeler. Dolayısıyla burada enflasyon primi ön planda olacaktır. Önceki aylara kıyasla belki sınırlı olsa bir miktar iyileşme görmeyi bekleyebiliriz burada ama enflasyon görünümünde şu anda çok güçlü bir inançla gerileceğine dair beklenti oluşmuş değil. O yüzden geçen ayki verilere bir miktar yakın rakamlar görebiliriz borçlanma maliyetleri tarafında. Dün de hazinenin iki ihracı vardı ve bu ayki borçlanma programının yarıdan fazlası yaklaşık tamamlanmış durumda. Dolayısıyla buradaki oluşacak faizler tabii ki gösterge niteliği taşıyor. Bir miktar düşüş görmek biraz daha burada olumlu etki bırakabilir ama şu anki genel orta uzun vadeli tahvil faiz seviyelerine baktığımızda şu anki ekonomist projeksiyonlarına kıyasla halen oldukça yüksek. Burada bir miktar daha enflasyonu düşüşün kalıcı hale geleceği beklentisi ortaya çıkarsa önümüzdeki süreçte bu orta uzun vade tahvil tarafından bir miktar pozitif potansiyel görme ihtimalimiz söz konusu ama mevcut belirsizlik unsurları dikkate aldığımızda, Türkiye'deki yüksek enflasyon tanımı dikkate aldığımızda şu anda hala oldukça yüksek bir prim olduğunu da söyleyebiliriz. Bu
0: yani küreselde 10 yıllık tahvil faizi %5'e dayanırken Türk tahvilleri yabancı yatırımcılar açısından hala aslında yeterli bir reel faiz ve fırsat barındırıyor diyorsun sen.
1: Burada tabii ki ciddi belirsizlik var. Yani burada belirsizliğin azalması, dezenflasyonun devam etmesi senaryosu ağır basarsa bu takdirde önemli potansiyelden bahsedebiliriz ama bu durum uzunca bir süredir devam ediyor. Bu belirsizlik durumu uzunca bir süredir devam ediyor. O yüzden de bugünden yarına çok hızlı bir burada bu potansiyelin gerçekleşmesini görmeyebiliriz. Biraz daha izlemek lazım ama bardağın dolu tarafına bakarsak, pozitif senaryoya yaklaşırsak evet burada bir miktar potansiyel söz konusu olabilir.
0: Peki, yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan. Erol, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Güzel bir gün diliyorum sana da ve yatırım finansman ailesine de. FM programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Cüellosu ile devam ediyoruz efendim. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştireceğimiz Grafik Cüellosu'nda Mehmet, ben bugün biraz değerli metaller tarafına bakmak istiyorum ki orada 2026 değerli metaller açısından pek iyi bir yıl geçirmiyor. Daha sonlandırmadık, neyin ne olacağı belli olmaz ama şu anda çift taneli eksileri yazan, altın tarafında da kaybettirmeme tarafında tutunma çabası ama şu an görünüm orası için de pek pozitif gibi değil. O tarafa bakacağım ben.
2: Ben de biraz Almanya ve Çin, daha doğrusu Avrupa'nın geneli ve Çin arasındaki endüstriyel rekabetten bahsedeceğim. Avrupa burada biraz geride kalıyor.
1: Peki başlayalım mı?
2: Tabii.
1: Başlasın Grafik Cüellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Şimdi 2026 değerli metaller için iyi gitmiyor dedik. Altın, gümüş, platin ve paladyuma baktığımız noktada burada yüzdesel bazlı yılbaşından bu yana getirilerini kıyasladığım noktada özellikle altın tarafında şu anda %0.97'lik götürü tarafında. Bugün Ocak ayında, yani 2026 Ocak'ta gidip yatırımını altına yapmış olan yatırımcının getirisi şu anda götürü tarafında %1'lik bir kaybı işaret ediyor yatırımındaki erime. Peki burada gümüş, platin ve paladyum, özellikle gümüş tarafında o kadar fazla tek yönlü giden bir hareketi karşılamıştık ki gümüşte. Hatta program içerisinde uyarılarda da bulunuyordu buradaki analistler ve piyasacılar. Diyordu ki gümüş tarafına çok fazla spekülatif söylemler ve bunun altı doldurulamayacak boyuttaki haber akışları ile birlikte gümüş tarafında tek yönün pek sağlıklı olmadığı söyleniyordu ki yılbaşından bu yana bakacak olursak gümüş çift taneli kaybettirdiği yatırımcısına %12'lik bir kaybı işaret ediyor. 11.99'luk bir götürü tarafında yatırımcı gümüşe parasını yatırdığı noktada %12 oranında kaybetti. Peki sadece gümüşte kalmadı bu kayıplar. Paladyum ve platin tarafında da, değerli metaller tarafında kayıplar daha da sertleşti. Platin tarafına bakacak olursak platinde %17,5'luk bir kayba işaret ederken paladyum tarafında ise %20'nin üzerinde parasını kaybetti yatırımcı. Yani paladyum bugün değer kaybı yılbaşından bu yana %20'nin üzerine taşınmış bulunmakta. Şimdi buradaki değerli metaller içerisinde altın görece tutunmaya çalışıyor. Yani pozitif tarafta kalmaya çalışan bir altın görüntüsü söz konusu. Buradaki yön oldukça önemli. Neye bağlı? Aslında küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın ne düzeyde olacağı, ne ölçüde olacağı, ne kadar fiyatlanacağı önemli. Bunun altını besleyen şu andaki başlıklar pek iyimser başlıklar değil. ABD 10 yıllık tahvil faizleri an itibariyle 5.02 ile birlikte 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gösteriyor. Bu da bize finansal koşulların sıkı kalacağı anlamına ve güçlü dolar temasının bir kez daha değerli metalleri baskıladığını gösteriyor. Peki diğer tarafa gidelim bakalım. Büyümeye hassas olan sektörlerdeki değerli metallerin dışında bakır ve alüminyum tarafına bakalım. Alüminyum ve bakır tarafında bu yıl arz endişeleri nedeniyle primlendi. Normalde aslında bakır tarafında daha olumlu görüşler söz konusuydu. Bunun nedeni ise büyümenin daha sağlıklı olabileceği, özellikle yapay zeka yatırımlarının burada yoğunlaşması sebebiyle gerek bakır gerek alüminyum tarafında piyasa fiyatlamalarında beklentiler yukarı yönlüydü. Ancak bu kez talep bazlı olmadı bu yukarı yönlü, arz endişeleri sebebiyle oldu. Bakacak olursak demir cevheri %10'luk bir kaybı işaret ederken bakır ve alüminyum tarafına baktığımız zaman özellikle burada bakır tarafında %7,91'lik kayba işaret ediyor. Yani neredeyse çift taneye gelmiş olan %8'lik alüminyumda kayıp, %7,91'lik ise bakırda kayba işaret ediyor. Çift tanelerdeki kayba işaret primlenmeye işaret ediyor. Kayıp derken şundan bahsediyoruz aslında, yani arz endişesi sebebiyle olumsuz sebeple bir primlenme yükseliş söz konusu.
2: Evet, orada özellikle Hürmüz Boğazı'nı biz genelde enerji ticareti açısından konuşuyoruz ama bölge aynı zamanda ciddi bir bakır ve alüminyum tesislerine de ev sahipliği yapıyor ve oradan gerçekten dünyanın önemli bir kayda değer bir ihtiyacı karşılanıyor. Özellikle alüminyum tesisi vurulmuştu Hürmüz'de, galiba yanlış hatırlamıyorsam Katar'ındı. Ondan sonra alüminyum fiyatlarında ciddi bir rally olmuştu.
1: Bu kez talep endişesi sebebiyle yükseliş değil, bu kez arz endişesi sebebiyle olumsuz bir sebeple aslında aynen yükselişleri peşinde takip ediyoruz.
2: Ben biraz daha genel bir konuya bakacağım. Yani bugünün konusu daha konjonktürel bir konu değil. Avrupa ve Çin arasındaki endüstriyel rekabete bakacağım ve Almanya ve Avrupa'nın geneli bu rekabette kaybediyor. Hatta buna yönelik, bu kaybe yönelik adımlar atmasına rağmen bu adımların sonucunu henüz alabilmiş değil. Ekranda otomobil sektörü ticareti açısından ve pazar payı açısından Avrupa ve Çin'i karşılaştırdık. Bu Avrupa pazarında satılan otomobillerde Çinli markaların payını gösteren bir grafik. Grafiğin en sağında çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü bir ivme görüyoruz. 2024'ün son çeyreğinde Avrupa'da satılan her 100 araçtan 3,4'ü Çinli araçlardan oluşuyordu. Ve o tarihte de aslında Avrupalı üreticiler bu riski gördüğü için Avrupalı, işte Çinli elektrikli araç üreticilerine ilave gümrük vergileri getirmişlerdi. Özellikle elektrikli araçlara yönelik. Ancak bu ilave gümrük vergisinin Avrupa pazarındaki Çin yükselişini durdurmakta yetersiz kaldığını görüyoruz. Özellikle son dönemde baktığımızda 2026'nın ikinci çeyreğinin verisi var. Orada Avrupa'da satılan her 100 otomobilden 10'u artık Çinli otomobillerden oluşuyor. Buradaki Çin'in dominasyonunun giderek güçlendiğini ve bunun önünü almakta Avrupalı üreticilerin ve Avrupalı devletlerin şu ana kadar başarısız olduğunu gösteriyor bize. Burada açıkçası Avrupalı otomobil üreticilerinde ciddi bir rekabet kaybının söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen Çin'le rekabette zorlanıyor. Hem Çin pazarına zorlanıyor hem kendi pazarına zorlanıyor hem de üçüncü pazarlarda zorlanıyor ve bu ciddi şekilde üretim kaybından ve ihracat kaybından dolayı da Volkswagen ciddi bir küçülme planı şu an devreye koydu. Sendikayla karşı henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu küçülme hangi boyutta olacak, ne hangi alanları içerecek henüz netleştirilmedi. Ancak bazı fabrikalar kapanacak. 50 bine kadar işçinin işten çıkarılması söz konusu. Hatta Volkswagen bazı fabrikalarını kapatmamak için İsrail'de savunma şirketleriyle anlaşma yapıp otomobil fabrikasını savunma sanayi, yani füze üretimine yönelik, kaydırmaya yönelik planları devreye sokuyor. Bunlar gerçekleşir mi gerçekleşmez mi şu an belli değil ama burada aslında Avrupa'nın Çin'e karşı net bir şekilde kaybettiğini ve şu ana kadar uyguladığı politikalarında işe yaramadığını görüyoruz. Buradaki temel sebep insanların aklına şu gelebilir. Evet, Çin'de ucuz işçilik var, dolayısıyla otomobilleri ucuz işçilik sayesinde çok ucuz üretiyor ve rekabet avantajını buradan sağlıyor gibi düşünülebilir. Ancak böyle değil durum. Çin'de de aslında işçilik ücretleri 2000'lerin başındaki gibi düşük değil. Evet, Avrupa'ya göre şu an hala biraz daha düşük ama orada çok ciddi bir şekilde sendikalaşma ve işçi ücretlerinde, reel ücretlerinde artışlar var. Çinlilerin rekabetteki esas avantajı dikey üretim teknolojilerini kullanmaları, maliyet avantajlarını özellikle ölçekle birlikte çok ciddi şekilde düşürmeleri ve özellikle devletinde bir miktar teşviği ile tüm dünyada ciddi bir şekilde pazar elde etmeleri. Çinli şirketlerin daha az kar odaklı olması da bu rekabette kendilerine bir avantaj sağlıyor. Peki tüm bunların sonucu olarak Almanya ve Almanya'nın otomobil sektörü bundan nasıl etkilendi diye baktığımızda Almanya'nın Çin'e olan otomobil ticaretine baktığımızda ilk defa dış ticaret açığı verdiğini görüyoruz Mayıs 2026 itibariyle. Normalde uzun vadeli baktığımızda Almanya Çin'in yükselişinden en fazla fayda sağlayan ülkelerden biriydi. Hatta en başında birincisi o geliyordu. Çin'e makine ihraç ediyordu, Çin'e endüstriyel ürünler, teknolojik ürünler ihraç ediyordu ve otomobil ihraç ediyordu. Alman otomobil üreticileri Çin'de fabrikalar kurmuştu. Gerek oradaki üretimleriyle gerek Almanya'daki üretimleriyle Çin'in en büyük oyuncusu olmuşlardı 2000'lerin başları itibariyle. Ancak Çin bu durumu uzun süre devam ettirmedi. Kendi otomobil endüstrisini geliştirdi ve Alman otomobillerinden daha teknolojik ürünler geliştirmeye başladı ve bunu daha uygun fiyatlı sunmaya başladı. Dolayısıyla hem kendi pazarında artık Alman otomobillerine daha az ihtiyaç duyuyor hem de aynı zamanda Almanya gibi ülkelere otomobilin ana vatanı sayılabilecek ülkelere ciddi şekilde ihracat yapıyor ve artık Almanya otomobil sektöründe net ihracatçı konumunda değil Çin'e karşı. Çin'den ithal ediyor. Bu sadece nihai otomobiller, işte BYD gibi elektrikli araçlar değil, alt segmentleri de, yani yan sanayi de kapsıyor. Tüm bunlara baktığımızda Almanya'nın açıkçası burada tekrar canlanması, eski avantajını geri kazanması çok mümkün görünmüyor. Şu anda elindekileri koruması başarılı olarak sayılabilir.
1: Peki bakalım bundan sonraki süreçte Alman otomobili diye bir kavram, yani oradaki kalite algısı insanların beyninden gidip tamamen Çin tarafına doğru kayan bir algı olacakmış gibi duruyor senin şu andaki grafiklerin.
2: Evet. Made in Germany bir dönemler tek başına satan bir ifadeydi ama şimdi artık yetmiyor bu.
1: Yetmiyor. O yüzden China tarafı biraz daha güçlü geliyor efendim otomobil tarafında da. Evet, Mehmet Filoğlu ile birlikte grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf-

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Aler Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında aslında bu hafta biraz daha küresel merkez bankalarının odakta olduğu bir hafta olarak da adlandırılabilir diyorduk. Fakat şu an bakıldığında fiyatlama hareketlerinde biraz daha doların maliyetinde yeni bir düzleme girildiğini de bize gösteriyor deyip bugünün başkalarına beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında içeriden birçok da veri akışının geldiğini gördük. Öncelikle bütçe dengesi rakamlarını aldık ve merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta fazla verdi değerli izleyenler. Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla veren bütçe Temmuz ayında ise 378,1 milyar lira açık kaydetmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi giderleri 1 trilyon 642 milyar lira, bütçe gelirleri tarafı ise 1 trilyon 654 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Ağustos'ta faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar lira olurken de faiz dışı fazla ise burada 209,9 milyar lira olarak kayıtlara geçmiş bulunmakta deyip buradan ikinci başlığımıza geçelim ve tarım üretici enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos'ta bir gerileme de aylık bazda görüldüğünü izliyoruz. Hemen rakamları sizlere aktarırsak buradan tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde Ağustos'ta aylık bazda %0,93 geri çekilme, yıllık bazda ise %21,91'e varan bir artış olduğunu gördük. Aylık en büyük düşüş su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,77 oranında kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise değişimin en yüksek olduğu alt grup %69,99 artışta sebze, kavun, karpuz tarafı olurken yıllık değişimin negatife geçtiği alt grupların başında ise %27,69 gerilemeli yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu diyelim ve buradan son başlığımıza bakalım beraber sizinle birlikte. TÜİK tarafından gelen bir diğer veriler ise inşaat ve hizmet üretim endeksleri olmuştu. Bu endekslere bakıldığında Temmuz rakamlarında inşaat üretimi yıllık düşüş serisine devam etti ve üretim yıllık %4,7 düşerek azalış yönünde kayıtlara geçti. Bina inşaatı tarafında %8 bir düşüş vardı. Bina dışı yapılarda ise inşaat sektörü %14'lük bir yukarı yönlü seyir gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri tarafında ise %5'e varan bir geri çekilme vardı. Hizmet üretim endeksi ise yine aynı dönem Temmuz ayında aylık %1, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık bazda ise %3 artış kaydetmiş bulunmakta.

0: Evet, şimdi hem içeride hem dışarıda yoğun bir gündem var diyoruz. Piyasalarda doların maliyeti üzerinden de farklı bir fiyatlama hareketi vardı. Fakat biraz daha iç taraftan başlayalım. Çünkü Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinde %2'ye varan gün içinde bir geri çekilme yaşandı. Ve 14 bin puanın da altına sarkan bir fiyatlamanın da hakim olduğunu şu an rakamlar bizlere gösteriyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 13.983 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor ve %1,77'ye varan bir geri çekilme var. Gün içi tarafta hatırlatalım, %2'ye varan bir geri çekilme vardı. Burada puan bazlı baskılarda ise alt sektörlere bakıldığında bankacılığın önderliğinde gelen bir geri çekilme olduğunu gördük. Açılış tarafını konuştuğumuzda yükselişte orman, kağıt, basım tarafında %0,70'e varan bir puan bazlı katkı varken düşüşte ise bilişimin %2'ye varan bir geri çekilmesinin etkili olduğunu görmüştük ve 14.219 puandan bir açılış sabah saati sergilenmişti. Fakat şu an bakıldığında ise bankacılık %2,44, sanayi %0,95, mali %1,34 ve burada ulaştırma tarafı %1,89'a varan geri çekilmelerle endeksi aşağı yönlü etkiliyor. Turizm tarafı ayrışmış bulunmakta. Pozitif tarafa bakıldığında %0,70'e varan bir yukarı yönlü seyrinde burada pozitif ayrıştığını alt sektörlerde Borsa İstanbul tarafında görüyoruz. Bir de buradan küresel para piyasalarına bakalım. Merkez bankaları haftası demiştik. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelmişti. Bu hafta ise yarın Majör Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası FED'den faiz kararı gelecek. Daha sonra İngiltere Merkez Bankası ve haftayı Japonya Merkez Bankası'nın kararı ile kapatacağız. Ve burada dolar tarafında merkez bankaların biraz daha artışa gideceği politika beklentileriyle beraber bir farklı fiyatlama hareketiyle de karşı karşıya kaldık. Dolar endeksi 99.65 seviyesinde yukarı yönlü yatay pozitif bir seyri var diyelim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde işlem hacmiyle devam ediyor ve Euro Dolar paritesi 1.1538 seviyesinden fiyatlanırken sterlin dolar tarafında ise 1.3474 seviyesini düşüşle beraber gördük. Bir diğer taraftansa burada Avrupa tarafında bir karışık seyirli açılış vardı. Negatif tarafta kaldığında açılıştan sonra endeksin izlemiştik. Şu an Londra FTSE, Paris CAC'a, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında %1,20'lere varan bir geri çekilme olduğunu gördük. En büyük negatif tarafınsa burada İtalya tarafından geldiğini izliyoruz diyelim. Şimdi 2027 yılında görev süresi bitecek ECB Başkanı Lagarde'ın yerine de kim geçecek sorusu merak uyandırıyordu ve ECB çalışanlarının kulis bilgisi olarak haber sitelerine verdiği bilgilere göre çalışanlar Lagarde konusunda açıklık istiyormuş ve burada Lagarde devam edecek mi etmeyecek mi sorularına yanıt arayan bir ECB çalışanlarının da olduğunun haber kaynakları dış basında altını çiziyor. Burada İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü faiz kararını açıklayacak ve genele bakıldığında ECB tarafından toplam 4 burada ve BOE tarafındansa 5 tane faiz artışı gelebilir beklentisi vardı. Hemen buradan Amerika tarafına geçelim. Çünkü yarın da Amerika tarafından 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi piyasalarda fiyatlanmış bulunmakta. Amerikan 10 yıllıklarına bakıldığında 5'in üzerine çıkmış bir fiyatlama hakim ve 19 yılın zirvesini gördük tahvil faizlerinde. Uzun zamandır ABD-İran savaşının ekonomiye yansımalarını biraz daha hassas hissedildiği bir taraf diye tahvil faizleri konuşuyorduk. Ve tabii buradaki yüksek fiyatlamanın ve yarın FED'den gelebilecek bir faiz artışı beklentisinin daha da güçlenmesinden sonra ise vadeliler tarafında farklı bir fiyatlama hareketleri negatif seyirde ilerliyor diyelim burada. Tabii bir diğer taraftan bakıldığında FED tarafındansa bu yıl 2 tane faiz artışı beklentisi vardı. Burada bu hafta gelecek karar sonrası Ekim ve Aralık aylarında da faiz kararı bekleniyor. ING, BofA, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank ve Morgan Stanley tarafından da 25 bas puanlık yarım FED'den bir faiz artışı yabancı kurumlarının neredeyse çoğundan bir beklentinin de hakim olduğunu gördük. Burada 2 yıllık 4.67, 10 yıllık 5 seviyesinde ve burada 30 yıllık 5.39'la beraber zirveleri görmüş bulunmakta. Diğer taraftan Başkan Trump'ın da yapay zeka ile ilgili açıklamaları vardı ve burada birçok yapay zeka şirketinin yapay zekanın biraz daha sınırlanmasına dair manifesto yayınlamasından sonra ise başkanlarının Başkan Trump buna Nvidia CEO'suyla beraber karşı çıktı ve burada yapay zeka ve veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü savunduğunun altını çizdi diyelim ve emtia tarafına beraber bakalım. Emtia tarafında ise dolar endeksinin yukarı yönlü bir seyir varken ons altın tarafında bir geri çekilme olduğunu fiyatlamalar bize gösterdi. Bitcoin 76 bin dolar seviyesinde ve bugün dijital varlık pazarı netlik yasası Clarity Act tarafından da bir oylama yapılacaktı. Bu oylama sonrasında 2 haftadır 80 bin doların da altında olan Bitcoin fiyatlamasında bir hareketinde olabileceği gözüküyor. Şu an %3'e yakınsayan bir geri çekilmenin de olduğunu fiyatlamalar bize gösterdi. Petrol ve Amerikan Tipan Petrol tarafında 100 doların üzerinde bir seyir hakim. Şu an Brent 108 dolarları görüyoruz diyelim ve Fokus'ta kısa bir araya gidelim.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bütçe dengesi verilerini taze taze konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi TEPAM Merkez Direktörü Profesör Doktor Hakan Yılmaz. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Adar Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Hakan Bey. Sizinle her bütçe dengesi geldiğinde aslında ay be ay konuşuyoruz. Bu ayda bakıldığında burada fazla veren bir rakamla karşı karşıya kaldık. Temmuz ayını hatırlatayım mı öncelikle izleyicilerimize? 378,1 milyar lira açık vermişti merkez yönetim bütçesi. Ağustos ayına gelindiğinde sert bir düzeltmeyle 12,9 milyar liraya varan bir faiz dışı da fazla verildiğini gördük. Peki bu taraftaki fazla vermeyi ve Ağustos ayındaki bu sert düzeltmeyi nasıl okumak lazım? Sizce mali disiplin açısından bir düzeltme olarak mı görülmeli, yoksa burada bakıldığında gelir ve harcamaların aylara göre değişiminden kaynaklı geçici bir düzeltme olarak mı okumalıyız?
2: Alara Hanım, şöyle, genellikle biz Ağustos ayında bütçe fazlası veririz ki geçen yıl 96 milyar TL bir bütçe fazlası vermiştik. Bu sene işte 12 milyar. Dolayısıyla geçen seneye göre baktığınız zaman %86-87 bütçe performansında bütçe dengesi açısından bir düşme görüyoruz. Ama yine de hani bütçe dengesinin fazla veriyor olması önemli. Dediğiniz gibi dönemsel bir şey. Bunu biraz böyle okumak gerekiyor. Ama bu dengeyi belirleyen dinamiklere baktığımız zaman ya da neden bu sene Ağustos ayında bütçe performansında, yani bütçe fazlasında bir düşme oldu, hep sizinle konuştuğumuz şey, yani harcamalardaki artış, özellikle hani faizi dışarıda bırakırsak faiz dışı harcamalardaki artış devam ediyor. Yani bu ay Ağustos ayında toplam artış faiz dışında %42,8 oldu. Bütçe gelirlerinde, vergi gelirindeki artış ise %28,1. Bunun anlamı şu: dönem boyunca harcamalarda artış eğilimi devam ederken bütçe gelirlerinde ise özellikle eşel mobilden kaynaklı, her ne kadar enflasyonun pozitif bir etkisi olsa da vergi tahsilatında, toplam talepteki daralmanın etkisiyle birleştiğinde de vergi gelirleri tahsilatında bir düşme söz konusu. O yüzden de kümülatif olarak baktığımız zaman geçen yıl bu döneminde 907 milyar TL bir bütçe açığımız vardı. Bu %44'e yakın bir artışla 1.3 trilyon TL'ye çıktı. Dolayısıyla hani bütçe daha hassas izlenmesi gereken tedbirleriyle, özellikle bu akaryakıt fiyatlarındaki artışın yarattığı

0: birincil ve ikincil fiyat artışlarıyla birlikte iyi izlenmesi ve ona göre de işte kamusal programların, tedbirlerin geliştirilmesi açısından iyi tartışılması gereken bir hale geldi diye değerlendiriyor.
1: Şimdi burada bakıldığında OVP'de bir taraftan dezenflasyon hedefleri, diğer taraftan da bütçe harcamalarının başlangıç hedefleri üzerinden de yukarı yönlü seyrinin de ilerleyeceği gözüküyor. Ve sizin araştırmalarınıza bakıldığında ise burada Hakan Bey, aslında siz de OVP tarafında bir araştırma da yayınlamışsınız ve 2026 bütçesinde 18,9 trilyon liradan OVP tahminiyle 19,7 trilyon liraya çıkması beklenen bir bütçe harcaması beklentisi vardı. Sizin hesabınıza TEPAV tarafındaki harcama artışının ortalama enflasyona sapması %61 üzerinde bulunuyor. Peki sizce bu tarafı nasıl yorumlamak lazım? Maliye politikasının dezenflasyon sürecine yeterince destek vermediğini mi gösteriyor? Nasıl açıklıyorsunuz buradaki sapmayı?
0: Yani şöyle önemli bir konu aslında, önemli bir soru ama biz bunu 2027 için tartışmamız gereken bir noktaya doğru geldik ama 2026'da OVP şunu yaptı. OVP 2026 yılı tahminini güncellerken dedi ki ben başlangıçta aslında harcamaları %28,6 oranında öngörmüştüm. Ama bu gelişmeler özellikle ABD, İsrail, İran savaşı, akaryakıt fiyatlarındaki değişim ben bütçe faiz dışı harcamalarını %34'e çıkartıyorum. Yani yaklaşık nereden bakarsanız bakın 6 puanlık bir genişleme söz konusu. Şimdi bu bir durum ama diğer tarafta vergi gelirlerindeki tahsilattaki artış bu harcamalarda bizim hesapladığımız 731 milyar yani OVP'deki 731 milyarın biraz üzerinde olduğu için orada 812 milyar TL'lik vergi gelirine bir artış öngörülüyor. Dolayısıyla bütçe dengesinde bir bozulma yokmuş gibi görünüyor. Ama biraz önce verdiğim rakamlar gelirlerin azalış eğilimini devam ettirmesi her ne kadar bu stopaj artışlarından dolayı bir ilave gelir katkısı olacak. Ama ÖTV Eşel Mobil'den dolayı da bu negatif katkı devam edecek. Ama sorunuza dönersem şöyle bir mesele var aslında burada. Yani biz bütçeyi yaparken %28 civarında bir artış öngörüyoruz. Ama ortalama enflasyon o yıl için yani 2026 için %17-18'ler civarında. Dolayısıyla %60 bir farklılaşma söz konusu. Ama OVP'ye bakınca OVP'de %34'lük artışa karşılık gelmek üzere enflasyonun da %28,4 olacağını, ortalama enflasyonun da 2026'da %30 olacağını hesaplarsanız buradaki farklılaşma %10'a düşüyor. Daha normalleşiyor aslında. Söylemeye çalıştığım şey şu. Siz maliye politikası olarak dezenflasyon sürecine destek olmanız gerektiğini aslında bütçe hedeflerinde net bir şekilde göstermeniz gerekiyor ki piyasanın ve ekonomik aktörlerin programı olan maliye politikası olan güvenleri artsın. Mesela 2027 yılında bu farklılaşma örneğin harcamalardaki artış %38 2027 bütçesinde.
1: Evet.
0: Bu şeye baktığımız zaman hani enflasyona baktığımız zamansa ortalamadaki enflasyonun yaklaşık olarak %22,5'lar civarında olduğunu görüyorsunuz. Bu bize şunu anlatıyor. Yani bu konuda özellikle belli harcama kalemleri bazında örneğin yatırım gibi dezenflasyon sürecine daha somut ve hani kararlı bir katkı verecek tedbirler setinin açıklanması ve uygulanmasının önemli olduğunu söylüyor
1: Yani bir
0: sanırım bu
1: sıkılaşma
0: kalem.
1: ihtiyacı olduğunu mu söylüyorsunuz Hakan Bey? Yılın sonuna doğru bir sıkılaşma ihtiyacı sizce olacak mıdır ve yılın sonuna doğru bir adım bekliyor musunuz bu tarafta?
0: Ben hani yılın sonunu beklemeden Ekim ayında hayata geçmek üzere mali tedbirlerin gözden geçirilerek yani bu enflasyon işte akaryakıt fiyatlarındaki etki çok net 7-8 puana ulaştı. Yani
1: Evet.
0: Ağustos sonu %22 ama motoründeki artış %90'lara geldi 8 aylık artış olarak baktığınız zaman. Dolayısıyla buralarda bir ister istemez bir esneme, bir gevşeme söz konusu olacaktır. O anlamda da önceliği tartışmalı olan bir kısım harcamaların, bunun içinde yatırım harcamaları var, cari transferlerde aktarılan bir kısım tutarlar var. Bence hiç gecikmeden bunların masaya yatırılıp hani istihdam, büyüme, gelir dağılımı ve enflasyonla

0: mücadele açısından bütçenin kapsamlı bir gözden geçirmeye ve tedbirler setinin açıklanmasına ihtiyaç var. Çünkü bu gelişmelerin gösterdiği şey şu, yani çünkü bakarsanız OVP'ye mesela sermaye giderleri yatırımlardaki artış alarmının ilave artış 472 milyar 2026 için. Ben hep söylemeye çalıştım, eski bir DPTC, kamu yatırımlarından bir dönemde sorumlu uzman olarak söylemeye çalıştım. Bu yatırım programı gözden geçirilir. Önceliği tartışmalı yatırımlar askıya alınır,
1: Peki.
0: bekletilir.
1: Hakan Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Peki yıl sonunda bütçe dengesi tarafında nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Bir de bu öngörünüzü sizden kısaca rica edeyim.
0: Tabii. Yani bu akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ettiği sürece artı bütçe harcamalarında ciddi bir baskı söz konusu. Eğer gelirlerde de bir yavaşlama söz konusu olursa ki muhtemel gözüküyor, o zaman bütçe açığı yukarıya doğru çıkacaktır. Politika tedbirleri de bu ne kadar yukarıya çıkacak, ne kadar daha kontrol altında tutulacak, bunu göreceğiz. Hani benim beklentim, her ne kadar OVP'de bütçe açığının 3,5'tan 3,1'e düşmesi öngörülmüş olsa da ben bunun 3,5'ta 4 arasında, özellikle 4'e yakın bir seviyede gerçekleşeceğini tahmin ediyorum.
1: Profesör Doktor Hakan Yılmaz, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, buradan bütçe dengesinden sonra sanayideki son performansı konuşmak üzere stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Kendisi BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu. Şahin Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Ayhan Hanım.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum, iyiyim.
1: Şahin Bey, şimdi bakıldığında aslında birçok gündemimiz var. Geçtiğimiz haftalardan bu haftalara sarkan ve iş dünyasını yakından ilgilendiren enflasyon rakamları geldi. OVP tarafında 3 yıllık yol haritasımızı aldık ve geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını da karşılamış bulunmaktayız. Şimdi bakıldığında dün de dış ticaret haddi açıklandı. Sert bir aslında geri çekilmenin de olduğunu gördük ve burada bakıldığında TÜİK'in 2025 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret haddi verilerinde ihracat yapan girişim sayısının 179 binden 670 bine kadar gerilediğini gördük ve takribi yaklaşık 14 bine varan bir ihracatçı firmanın da azaldığını izliyoruz ve buna karşılık ithalatçı tarafında arttığını gördük. Siz de tekstil sektöründe ve savunma sanayine yeni giren bir sektörü adım atan şirket olarak burada ihracatçı firmaların geri çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizce burada finansman maliyeti, kur ve üretim maliyetleri mi en fazla etkileyen negatif etkenlerden birisi oldu? Bu tarafta sizin sektörünüz ithalatçı kalmaya yavaş yavaş yakınlaşıyor mu?
2: Teşekkür ederim. Çok uzun bir soru. İnşallah unutmadan cevaplayacağım. Ben çok basit bir ifadeyle başlamak istiyorum. Ailenizde, çevrenizde, yakınlarınızda bir iş kuran insanın iş kurma telaşını hatırlarsanız, İşte hanımdan iki tane ödünç bilezik alır, biriktirdiği birkaç parayı koyar, belki arabasını satar, bir yer açar ve daha sonra gereği kadar büyür, büyür, büyür ve sonra bu belki ticarethane, belki sanayici olur. Bu basit bir ifade. Bu her zaman böyle. Yani benim param var, sanayici olmak istiyorum dediğinizde bu maalesef mümkün değil. Neden değil? Çünkü bir işletme düşünün. Bir baştan başlayan mal en sonda 7-8 makineden geçerek mamul hale geliyor. Ortada bir tane makinenin civatası yoksa, gece saat 12'de kırılmışsa 5 lira 10 liralık bir civata, arkadan gelen mal öne geçmeyeceği için o işletme duracak. Ve bu ciddi bir zarar o işletme için. Sanayici olmak, evet, okulu var. Bunun eğitimi var ama bir de piyasada bunun öngörüsü var. Yani o işte küçük küçük başlayıp da büyüyen insanlar, bunu çok iyi bilen insanlar. Bunun en kolay ve basit yolu, hemen insanın diyeceği, ya bir makine alırken bir makine de yedek alın. Öyle ne parası var insanların, ne de o yedek makineyi koyacak bir yeri var. İşte o gece 12'de kırılacak civatayı bulundurabilmek sanayicilik. Ben çok sonra öğrendim. Bu İran'la olan doğal gaz sıkıntısı yaşadığımız dönemde cam fabrikalarının ocakları maalesef kapatılamazmış. Neden?

0: bir sürü para harcıyor, elektrik harcıyor, gaz harcıyor. Bayramda bile işte birkaç kamyon cam konur, eritilir, soğutulur, kurutulur, tekrar kırılır, dönermiş. Eğer bu yapılmazsa ocak göçermiş. Para bir tarafa, ocağın yapılması 8 ay sürermiş.
1: Yani aslında işin dinamiğini öğrenmekte fayda var diyorsunuz.
0: Sanayicilik meşakkatli ve uzun bir iş. Ahtapota benzer, çok kolu vardır ama düştüğünde kaldırmak oldukça zor. Bugün maalesef bir sürü dünyada sıkıntı var. Dünya yeniden yapılanıyor, yeniden şekilleniyor.
1: Peki nasıl sektörler nasıl şekilleniyor sizce Şahin Bey bu süreçte? Sektörler nasıl şekilleniyor? Şimdi son zamanda hemen şu örneği vereyim. Mobilya sektörünü konuştuğumuzda Malezya'dan gelen talepten kaynaklı artık daha ithalatçı konuma geçti sektör diyorlar. Peki tekstil tarafında böyle bir riske karşı karşıya kalınıyor.
0: Her taraf ithalatçı. Tim Başkanımızın söylediği ifadeyle tekstilde İtalya ve Fransa'dan daha yüksek tişört fiyatı veriyoruz Avrupa'ya. Bu bizim maliyetlerimizden. Ben bir ay önce Endonezya'dan geldim. $300 oradaki işçi maliyetleri. Ve bizim kalitemize de yakın, belki aynı değilse de. Biz dünya ile rekabet ediyoruz. Ama yatırım maliyetleri, bu hepsi bizim elimizde değil. Bakanlarımızın söylediği, geçen yıl enflasyonu düşüremedik. Yağmur çok yağdı, bir sürü ürün heba oldu. Bu sene boğaz kapandı, petrol yok, şu oldu. Bunların hepsini düşünerek bizim dışarıya bağımlı olmaktan kurtulmamız lazım. Ticaret yapılır, ithalat yapılır, bunlar satılır, tüm dünyaya da satılır, para da kazanılır. Ama kazandığınız para eğer bir vesileyle kapanmışsanız pandemide olduğu gibi ekmek almaya yetmez. Bir çuval paranız vardır, ekmek alamazsanız evde oturur, siz ekmeğinizi yapmaya çalışırsınız internetten bakarak.
1: Siz her zaman aslında tekstil sektörü üzerinde konuştuğumuzda burada Türkiye'de tekstil ağırlıklı olarak ara ürün ve fason üretimin çok yapıldığını söylerdiniz ve Avrupa ve bizim rakip ülkelere bakıldığında daha katma değerli ve markalı ürünlerin çok olduğunun altını çizerdiniz. Peki sizce bu aradaki farkı kapatmak ve bizim de katma değerli markalı ürünlere geçmemiz için nasıl bir ortam oluşması lazım? Buradaki ana sorun nedir? Kur farkı mı? Burada rekabetçilik sıkıntısı mı? Yoksa finansal erişimden kaynaklı mı böyle bir yatırıma ve imalata sektör geçimi?
0: Bir şey değil. Yani şu an demin söyledim, dünya yeniden yapılanıyor. Yani biz çok da insanların umurunda değiliz. Tekstil, çelik, diğer sektörler çok da umurunda değil. Şimdi insanların daha çok para kazanabilecekleri bildikleri sektör var, biz değil. Büyük abilerden bahsediyorum. Hiroşima'dan sonra silahlarını test edemediler. Ve İran Savaşı'yla silahlar test edilmeye başlandı ve oturdu. Geçen benim burada yine bir konuk olduğum programda söylemiştim. Yakında savaş bitecek çünkü son revizeler de yapılıyor. İşte geçen attığımızda şurası kırılmıştı, burayı da vidaladık, tamam diyecekler. Yakında bitecek. Trump'ın açıklamalarını dinliyoruz. Petrol çakılacak diyor. Şu böyle olacak diyor. Onların başka bir dünyası var, biz değiliz. Ama bu dünyada biz varız ve yürümek zorundayız. Şu kadar insanla çalışıyoruz. Şu kadar ihracat yapıyoruz. Ve insanların biraz da yalnızca örtünmeye değil, giyinmeye ihtiyacı
1: peki
0: var.
1: Peki hangi pazarlarda yürümeliyiz sizce? Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın söylemlerine bakıldığında en son Financial Times bir hesaplama yapmıştı. Trump 30'un da üzerindeki savaş bitiyor cümlesini kurdu. Bir savaş başladı, bir savaş bitiyor derken çok dinamikli bir denklemin olduğu 7 aylık bir dönemin içinde hala devam ediyoruz. Peki son zamanda Avrupa'da PMI rakamlarının daha iyi geldiğini bize nazaran gördük. Euro bölgesi, Almanya tarafında 50 eşik değerin üzerinde olan rakamlar vardı. Ve Mısır, Fas ve Asya'daki birçok ülkede de üretimlerin daha da arttığını Türk firmalarında izliyoruz. Siz Endonezya örneğini verdiniz. Burada aslında iyi giden bir üretim ve düşük bir işçilik maliyetiyle bizim rakibimiz olduğunun altını çizdiniz. Önümüzdeki dönemde hangi pazarlarda şu an tekstil sektörü için bir fırsat var ve Mısır ve Fas gibi ülkelere, hatta Endonezya örneğini verebilir misiniz? Buraya bir üretimde kayış süreci yaşanabilir mi?
0: Türk insanı buralara zaman zaman gitmek istedi. Ben başkanlığım döneminde Suriye'de Maraş ha, özel bir bölge kurmak için Halep Ticaret Sanayi Odası ve hükümet yetkilileriyle görüşmüştük. Ama biz bu işin çok verimli olacağını o zaman da düşünmemiştik. Şimdi de düşünmüyorum. Mısır'a giden arkadaşlarımızın birçoğu geri dönüyorlar. Mısır'da evet bir ticaret var ama Mısır'da hükümet yok. Ne zaman nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ve Mısır daha düne kadar bize vize vermiyordu. Mesela bir örnek söyleyeyim. Vaktimi harcamak istemem ama dün orada bir fabrika var. Türk fabrika.
1: Mısır'da
0: ihracat yapıyor, istihdam sağlıyor, devlete vergi veriyor. Yani oranın Türk iş adamının devlete bir sürü faydası olan yer. İşletme müdürü ölmüş. Yeni işletme müdürü getirecek. Biz Rifat Bey'le oraya gittiğimizde Hisarcıklıoğlu'yla dedi ki 3,5 ay oldu vizem yok. Ne zaman verileceğini bilmiyoruz dedim. Bir sürü görüşmeler, ben bunları uzun uzun daha önce anlatmıştım. Şimdi neredeyiz? Şimdi kapıda usulen vize alıyoruz. İşte 50 dolar veriyoruz, vize almış oluyoruz. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Dolayısıyla bu ülkelerde oturmuş bir ekonomi yok. Dolayısıyla yatırım, dediğim gibi, bugün gittim yaptım, yarın kaldı, bitiriyorum. Bugün başladım, yarın durduruyorum, olmaz. Ama dünya, bakın, pandemi yaşadık. Pandemide konteyner krizi yaşadı tüm dünya. Ama biz, büyük pazarımız Avrupa. Bu pazarımızı bizim hiçbir türlü kaybetmememiz lazım. Bu pazarı kaybetmemek için elimizden geleni biz yaptık. Ne
1: daha
0: yaptık?
1: Daha önce Çin ve Hindistan'dan kaçan Avrupalı firmalarında Türkiye'ye talep gösterdiğini söylemiştiniz. Hala bu talebin devam ettiğini sizin sektörünüzde görüyor musunuz?
0: Herkes her yerde var. Şu an Çinliler her yerde var. Yani Türkiye'de de var, Mısır'da da Çinli var. Oradaki bir firmada bir Mısırlı ile ortak olup Mısırlı olarak gönderiyorlar. Biz Avrupa'ya adam gönderemediğimiz için, pandemide yasak olduğu için gemiye tırın arkasını koyduk. Almanya'da kalmış, İtalya'da kalmış tırcı gitti o tırı aldı ve müşteriye götürdü. Biz bunu sağlamıştık. Biz sağlarız. Biz bugün de sağlarız. Yalnızca bizi birinin dinleyip anlaması lazım. Biz ne yapacağız? Biz bir şey yapmayacağız. İhracat yapacaksınız kayıt dışı mı? Malınız kaybolursa elin gavurundan parayı nasıl alacaksınız? Faturası satıyorum diyemezsiniz. Her şey kayıtlı. Her şey kontrollü ama bize birinin hadi yürüyün demesi lazım. Bakın Özal ilk başı düşünün. Hadi yürüyün gidiyoruz dedi. Belki hiçbir şey yapmadı iş adamı ama dışarıyı gördü.
1: Şahin
0: ne yapacağını
1: Bey,
0: gördü.
1: Çok kısa bir vaktimiz kaldı. OVP tarafında da aslında bir sorum olacaktı size. Tekstil sektörü ve burada savunma sanayi sektöründe savunma sanayini OVP tarafından öncelikli stratejik sektör olarak daha fazla bir etkileşim evet. ve kredi tarafında imkan tanıdığını gördük. İki sektörde olan bir iş adamı olarak bu ayrışmayı nasıl yorumluyorsunuz? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Krediye erişim zor Türkiye'de. Maalesef zor. Maraş'ta daha da zor. Neden zor? Her şeyi yapsanız bankadan bir kredi almak için bir teminat istiyorlar. Maraşlı'nın evi yıkıldı depremde. Dükkanı yıkıldı, iş yeri yıkıldı, fabrikası yıkıldı. Teminat ne gösterecek? Ve biz maalesef devlet bize babalık yaptı. Dedi ki deprem oldu, sigortanızı ve verginizi ödemeyin dedi, muhtasarınızı ödemedik. 2 yıl sonra dedi ki ödeyin dedi, hay hay ödeyelim ama paramız yok, taksitlendirelim dedik. Bize taksitlendirmek için teminat verin dedi. Elektrik teminat istiyor, doğalgaz teminat istiyor, devlet teminat istiyor. Devlet benim bir sürü arsama el koydu, dedi ki buralar benim rezerv alan dedi, aldı. Biz niye diye soramıyoruz, niye benden devlet teminat ister? Sanayici tekstilden hadi deyince savunma sanayine geçmez. Bizim her bir deneyimiz, roket için söylüyorum, her bir deneyimiz 8, 9, 10 ay sürüyor. Olmadı dediğimizde başa dönüyoruz, 8, 9, 10 ay daha çalışıyoruz.
1: Bu da bir maliyet olarak sizlere yansıyor.
0: Maliyetin
1: aslında.
0: Ötesinde zaman. Yani peki. Ben bugün tekstilciyim, hadi yarın savunma sanayine geçip silah üretiyorum. Öyle bir şey çok zor.
1: Peki. Şahin Balcıoğlu çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın ilk konuğu bugün Ufuk Alparslan olacak. Amber Energy Türkiye ve Kafkaslar bölge lideri. Merhaba hoş geldiniz.
2: Merhabalar hoş bulduk.
1: Sohbetimize başlayacağım ama ekrandaki son dakikayı bir seslendireyim. Almanya'da ZÜV mevcut durum endeksi Eylül'de 45,1 olmuş. Beklenti 52,1 iken önceki de 61,1'miş. Dolayısıyla beklentinin epey altında gelen bir görünüm söz konusu ekonomik mevcut durum endeksinde Almanya'nın. Devam edelim. Şimdi Almanya'yı ve tüm Avrupa'yı yakından ilgilendiren konu elbette enerji tarafındaki görünüm. Son 8 aya baktığımızda biz tabii kendi özelimizde özellikle konuşacağız sizinle. Yaz dönemi etkisiyle de tabii rekor elektrik talebi olduğunu anlıyoruz. Burada 8 aylık yani yılın ilk 8 ayındaki elektrik üretim ve tüketim tablosu bize ne söylüyor? Burada

0: Başlayalım. Yani baktığımızda özellikle hidroelektrik santrallerin mesela bu kuraklık etkisi, hidroelektrik santrallerindeki kuraklık etkisi bu yılda sürdü mü? Yoksa hani rüzgar ve güneş açığı bu açığı kapadı mı? Nasıl bir görünüm var?
1: Evet tabii Zeynep Hanım, şimdi elektrik üretiminde bir mevsimsellik söz konusu. Aslında yıllık verileri birbiriyle karşılaştırmak daha doğru olabilir. Ama Türkiye'de şu ana kadarki geçen süre için elektrik verilerine baktığımızda hikayenin çok değişmeyeceğini görüyoruz yıllık olarak da baktığımızda. Bu yılın en çok dikkat çeken konusu suyun bol olması oldu. Yani hidroelektrik çok öne çıkan bir elektrik üretimi kaynağı oldu bu yıl. Geçen yılda aslında İlginç bir şekilde hidroelektrik en çok öne çıkan elektrik üretimi kaynağı olmuştu, ama orada hikaye biraz daha farklıydı. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok kurak bir yıl geçmişti geçen yıl ve bu da hidroelektrik üretimine yansımıştı. Bu yıl ise tam tersi bir durum söz konusu. Suyun bol olduğu bir yıl var ve hidroelektrik üretimi çok yüksek seviyelere çıktı. Öyle ki bu yılın Mayıs ayında yeni bir enerjinin elektrik üretimindeki payı %73'e ulaşarak aylık verileri, Türkiye'de aylık verileri takip edebildiğimiz yaklaşık son 30 yılın en yüksek oranına ulaştı diyebiliriz. Buna ek olarak yeni bir enerjide hidroelektrik kaynaklı artış özellikle ithal kömürde de bir miktar düşüşe yol açtı. Ve böylelikle Türkiye'de ilk kez bir ay rüzgar ve güneşin elektrik üretiminin kömürü geçtiğine şahit olduk Nisan ayında. Bu aylık veriler tabii. Bunlar aydan aya değişkenlik gösterebilir. Kalıcı olacak diye bir şey yok, ama böyle bir şey ilk kez gerçekleşti. İthal kömür dedim bu arada. Türkiye'de çok bilinmeyen bir şey var ya da yanlış bilinen bir şey var. Türkiye'de kömürden elektrik üretiminin büyük kısmının yerli kömürden gerçekleştirildiği zannediliyor. Bu doğru değil. Türkiye'de uzun yıllardır kömürden elektrik üretiminin büyük kısmı ithal kömürden sağlanıyor. 2025 yılındaki oranda verecek olursam %60'ı ithal kömür ile sağlanmıştı Türkiye'deki kömürden elektrik üretiminin. Tabii şimdi yeni bir enerji bu kadar yüksek olunca bu fiyatlara da yansıyor. Toptan elektrik piyasası fiyatlarından bahsediyorum. Çok düşük seviyelere geriledi. Özellikle bahar aylarında hidroelektrik üretiminin daha da fazla oranlara ulaştığı dönemlerde. Tabii bundan etkilenen santraller oldu, etkilenmeyen santraller oldu. Biraz önce yerli kömür, ithal kömür ayrımından bahsetmiştim. Yerli kömür santralleri bundan etkilenmediler. Çünkü bu yılın başından itibaren yerli kömür santrallerine 75 dolar gibi piyasa fiyatlarının çok üstünde, böyle bir dönem için çok çok üstünde olan dolar bazlı alım garantileri verilmişti. Bu dönemin kaybedeni seçmemiz gerekirse sanıyorum doğalgaz santralleri oldu diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de özellikle hidroelektrik ile doğalgaz santralleri arasında bir ters bir ilişki vardır. Suyun bol olduğu yıllarda doğalgaz santrallerin üretimi düşer hidroelektrik arttığı için. Kuraklığın yaşandığı bir dönemde de tam tersi doğalgaz santralleri onu telafi eder.
0: Şimdi peki biraz jeopolitik eksendeki görünüm üzerinden de konuşalım. Yani gelen haberlere baktığımızda tansiyonun yatışmadığı bir görünüm var Körfez'de. Hürmüz Boğazı'ndaki görünüm malum, riskler devam ediyor. En son Mendeb Boğazı'nın da Husiler tarafından ele geçirildiği. Dolayısıyla buradaki zincirin çıkışın ciddi biçimde tehdit altında olduğu bir görünüm. Şimdi buradan şuna geleceğim. Şimdi Türkiye gibi, yani bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler açısından nasıl bir etki üretiyor? Yani yeniden pozisyonlanmamız noktasında burada ne görüyoruz? Diğer tarafa, yani yenilenebilir enerji tarafına iştahın kaçınılmaz olarak yükselmesi gereken bir süreçte miyiz?
1: Kesinlikle katılıyorum Zeynep Hanım. Petrol fiyatlarıyla başlayalım isterseniz. İki taraftan çünkü etki etti bu Hürmüz krizi. Etkisi değişti tabii yıl içerisinde, ama hala etkisi devam ediyor diyebiliriz. Yıl başındaki fiyatlarla kıyasladığımızda Brent petrol fiyatının yaklaşık %75 arttığını görüyoruz. Tabii bunun bizdeki akaryakıt fiyatlarına da yansıması oluyor. Eşel Mobil uygulandı biliyorsunuz, ama Eşel Mobil de bunu çok etki edemedi, çok fazla fayda sağlayamadı. Zaten Eşel Mobil gibi uygulamalar geçici çözüm oluyor. Bizim enerji ithalatımızı düşürmüyor bu tür uygulamalar. Ona rağmen hani bugün motorun fiyatlarına da baktım, 100 liraya kadar yaklaşmış, yani 3 haneli fiyatlar geliyor. O derece seviyelere gelmiş durumda. Doğalgaz

0: tarafında aslında daha da kötü bir senaryo yaşanıyor şu anda. Geçtiğimiz yılın sonları ve bu yılın başlarına baktığımızda Avrupa doğal gaz piyasası fiyatlarını referans alacak olursak artık bu Rusya-Ukrayna krizinin, o savaşın doğal gaz fiyatlarının etkisi gitmiş gibiydi. Artık ortadan kaybolmuş gibi. Tabii orada da gerilim devam ediyor, orada da savaş devam ediyor ama enerji fiyatlamasında artık kriz fiyatlaması yok diyebiliyorduk yılın başına doğru. Ama yeni bir krizimiz geldi ve artık bunu diyemiyoruz. Öyle ki yılın başındaki fiyatlara kıyasla doğal gaz piyasasında, Avrupa doğal gaz piyasasındaki fiyatların neredeyse 3 katına çıktığını görüyoruz. Yani öyle ki artık Rusya-Ukrayna savaşının ortasındaki, ilk başlarındaki fiyatlamaları yaşıyor diyebiliriz, yaşıyoruz diyebiliriz. Bu arada Avrupa doğal gaz fiyatı dedim ama endeks bu şekilde olduğu için onu kullandım. Türkiye de bundan etkileniyor. Biz etkilenmiyor değiliz. Bizim de LNG alımımız var doğrudan bu fiyat endeksli. Hatta boru gazı anlaşmalarımızın bazıları da bu Avrupa TTF doğal gaz fiyatına endeksli. O yüzden doğrudan etkilendik. Peki ne kadar etkilendik? Geçenlerde biliyorsunuz orta vadeli program yayınlandı. Orada da öngörülen enerji ithalatı miktarlarına da yansıdığını görüyoruz. 2026 için 71 milyar dolar gibi bir enerji ithalatı öngörülmüş. Bu da bir yıl öncesine kıyasla 8,5 milyar dolar gibi bir artış anlamına geliyor. Doğalgazdaki bu 3 katına çıkma kısmını da biraz da şöyle bir özetleyeyim istiyorum. Neden petrole kıyasla daha büyük bir etki yaratıldı orada, ortaya çıktı. Yani Hürmüz Boğazı'nın kesilmesiyle birlikte, oradaki trafiğin kesilmesiyle birlikte Katar tamamen devreden çıktı. Katar da dünyada en büyük LNG ihracatçılarından birisi. Öyle ki %20'sini Katar sağlıyor diye dünya LNG ihracatını. Küresel olarak doğal gaz tüketimiyle karşılaştırırsanız belki küçük olabilir nispeten. Ama LNG ticareti bu doğal gaz piyasası fiyatlarını belirlediği için çok büyük bir oyuncu piyasadan çıkmış oldu. Ve şu anda yaşadığımız dönemde bir yandan da Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaz depolarını da doldurmaya çalıştıkları için böyle büyük bir kriz fiyatlaması yaşandı. Biz de bundan etkileniyoruz ve biz de sizin bahsettiğiniz gibi fosil yakıt ülkesi değiliz. Bu konuda kaynaklarımız yeterli değil. Petrolde, doğalgazda %85-90, doğalgazda mesela yerli üretimimiz arttı ama hala %95'ini ithal kaynaklardan karşılıyoruz. Petrolde de benzer şekilde %80-85 dışa bağımlıyız. Kömürden de bahsettim. Kömürden elektrik üretiminde %60 dışa bağımlıyız. Dolayısıyla bizim hedeflemelerimizi, planlamalarımızı bunu kabul ederek bunu nasıl azaltabileceğimiz yönünde yeni planlar yayınlamamız ve buna uygun politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Kasım ayında COP31 küresel iklim zirvesi olacak. Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ondan hemen önce ya da belki o sırada Türkiye'nin yeni bir enerji planı yayınlamasını bekleyebiliriz. Bakanımızın da bu konuda açıklamaları olmuştu.
1: Şimdi biraz o zaman COP31 üzerinden de gidelim. Yani o zaman bu zirve Türkiye açısından yani bölgesel anlamda da işte hem Kafkaslar hem Orta Doğu anlamında yani temiz enerji dönüşümü açısından kritik çıktıları olacak bir zirve olarak görülebilir mi? Yani şunu kastediyorum. Sadece ev sahibi rolünden mada yani bir finansman, teknoloji anlamında da cazibe merkezi olacak, bölgesel bir cazibe merkezi olma noktasında bir rol vurgulanabilir mi?
0: Tabii ki küresel iklim zirvesi diyerek geçmemek lazım. Bu bir platform. Küresel çapta dünyanın birçok ülkesinden lider gelecek buraya. Ve bunu bir vitrin olarak görebilir Türkiye. Çünkü yalnızca ülkelerin temsilcileri değil, sivil toplum, hatta uluslararası finansman kuruluşları da burada yer alıyorlar. Ve Türkiye bunu bir avantaj olarak kullanabilir. Bölgedeki rolünü ön plana çıkartabilir. Biraz önce bahsettiğim yeni enerji planında daha böyle iklim odaklı, daha işte enerji dönüşüm odaklı, daha iddialı hedefler açıklayabilir ve bunları sergileyebilir ve bölgede öne çıkan bir ülke olabilir. Bölgesel işbirliği ya da bölgede liderlik rolü üstlenme şansı da olabilir Türkiye için. Bunu 2 yıl önce Azerbaycan COP29'a ev sahipliği yaptı, biraz gördük. Enterkoneksiyon denilen elektrik şebekelerini birbirine bağlayan iletim hatları var. Bu tür organizasyonlar, küresel organizasyonlar, bu tür projelerin işte vitrine çıkarılması, biraz önce dediğim gibi onların tanıtımının yapılması ve finansman çekmek için Çok iyi kullanmıştı Azerbaycan o dönem. Biz de böyle projeleri biraz Sayın Bakanımız aslında biraz bahsediyor ama bunlar biraz şu anda sözlü olarak ilerliyor gibi. Artık Türkiye'nin işte Avrupa Birliği'nin de desteklediği Avrupa ile Kafkasya ve Orta Asya arasında bir koridor olabileceği, bu enerji açısından da tabii koridor olabileceği, tabii temiz enerjiyle birlikte ele alacak bir şekilde bunu bir projelendirirse, ön fizibilite çalışmalarına başlayacak şekilde finansman çekmek için de çok iyi bir platform olabilir COP31. Tabii bunları hepsini resmi hedeflemelerimizin de içinde olması gerekiyor. Biliyorsunuz bizim bir Türkiye Ulusal Enerji Planımız yayınlanmıştı. Onun içerisinde 2030-35 hedeflemeleri vardı. Daha sonra o güncellendi. 2035 hedeflerimiz daha iddialı bir hale geldi. 120 gigawatt gibi bugünün sayılarıyla karşılaştırırsak olursak neredeyse 3 katına çıkartmak gibi. Bunlar belki biraz daha genişletilebilir. Biliyorsunuz elektrifikasyon çok konuşuluyor. Şu sıralar COP31 Başkanı Murat Kurum da dile getirdi. Küresel olarak elektrifikasyon hedeflemesi %35 2035'e kadar. Elektrifikasyon hedefleri eklenebilir bu ulusal enerji hedefimize, planımıza. Ve hani biraz daha bunun altı doldurulabilir elektrifikasyon oranı hedeflemesinin. İşte elektrikli otomobil açısından hedeflemeler konulabilir 2035 ve ilerisi için. İşte elektrikli ulaşım, elektrikli otobüs, yani yalnızca tek bir tarafı değil elektrifikasyonun. Genel olarak topyekün bir elektrifikasyon yol haritası çıkartılabilir bu küresel iklim zirvesinde diye düşünüyorum. Ve bu da bizim hani finansman çok önemli bir darboğazı zaten bu enerji dönüşümünde. Bizim de tabii zorlanacağımız ve zorlandığımız konulardan birisi. Bu tür zirveler uluslararası finansmanı da, uluslararası yatırımcıları da ülkeye çekmek için kullanılabilecek fırsatlar olarak görebiliriz.
1: Çok teşekkürler Ufuk Bey. Katıldığınız, katkınız için sağ olun. Ufuk Alparslan'a teşekkür edelim ve ikinci konuğumuzu Profesör Ahmet Kasım Han'ı davet edelim. İstanbul Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Merhaba, hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Merhabalar Zeynep Hanım. Hoş bulduk.
1: Şimdi son olarak yani Husilerin stratejik hamlesi diye tanımlayabileceğimiz, daha doğrusu o stratejik Meyun Adası muhalimanını ele geçirip Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele almasıyla şöyle bir tablo ortaya çıkıyor anladığımız kadarıyla. Zaten yani Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, bu Suudi Arabistan'ın çıkış yaptığı yan bu tarafına saldırılar. Üzerine şimdi bu son hamleyle bir İran'ın çifte kıskaç baskısı uyguladığı gibi bir görünüm var. Ve şu an arz güvenliğinde, küresel arz güvenliğinde nasıl bir kırılma noktasındayız sizce?
2: Ya önemli bir noktada olduğumuz açık, fakat tabii ne olup ne olmayacağını belirleyecek olan en önemli faktör Husilerin bu Muakenti, Mayun Adası, bu Hamiş takım adalarını kontrol altında tutmaya ne kadar devam edip edemeyecekleri meselesi. Bu eğer küresel petrol ticareti açısından çok problemli bir davranış biçiminde onlar açısından tercüme olursa, yani orada petrol ticaretin doğrudan vurma yoluna giderlerse, o zaman bunun çok ağır eli olan bir müdahaleye neden olacağı, uluslararası bir müdahaleye neden olacağı düşünülebilir. Netice itibariyle Yemen'deki savaşı çok uzun zamandır sürdürüyor Husiler. O ülkenin nüfusunun %35'i belli bir Şii mezhebine, Zeydi Şii mezhebine mensup insanlardan oluşuyor. Yani bunun iyisi kötüsü olur mu bilmiyorum ama iyi direniyorlar. Ve hükümet güçlerinin arkasındaki bütün Suudi desteğine rağmen belli askeri başarıları da elde ediyorlar. Tabii bunlar, bu askeri başarılar da 2018'de Stockholm'de varılmış olan anlaşmanın onlara sağladığı nefes alma alanının bir etkisi var. İran'ın illegal petrol ticaretinin, yani illegal derken mevcut yaptırım rejimi altında illegal petrol ticaretinin, en azından resmi kanallar üzerinden yürütülmeyen petrol ticaretinin gelirini belli mekanizmalarla, bunun içerisinde kripto var, bunun içinde işte nakit para taşıma var, yöntemlerle Husileri finansmanda da kullanıyor olmasının, Umman üzerinden veya farklı küçük tekneleri kullanmak suretiyle denizden bütün Amerikan

0: yaptırımlarına rağmen parça ticaretini, ticari şirketler üzerinden de aynı zamanda sivil komponentler satın alıp bunların ikili kullanıma uygun olanlarını Husilere nakletmek ve arkasından İranlıların verdiği eğitimle bunların onu orada işte füze, roket, başka silahları çevirmesi şeklinde verdiği desteğin çok ciddi bir önemi var. Ama netice itibariyle Husiler ne dünyanın en büyük askeri gücü, ne de Yemen derinliği itibariyle çok uzun bir direnişi deniz ticaretini etkileyecek şekilde durdurmaya nefeslerinin yeteceği bir derinlik, bir stratejik derinlik sağlıyor Husilere. Dağ kabileleri bunlar. Oraya çekilebilirler. Evet, ciddi problemler çıkartabilirler ama çok ağır elli bir uluslararası müdahalenin onları bu elde tuttukları alanları daha fazla ellerinde bulundurma noktasında bir rahat bırakacağını zannetmiyorum. Ha, bunun yalnız şöyle bir etkisi olabilir. Burada hani zamanın kısa olduğu ve çok ağır vurulacaklarını anladıklarında daha agresif davranma riskleri var. Bunun da petrol fiyatlarını bugün olduğundan daha yukarıya taşıyacağı muhakkak. Fakat ben 130-135 dolarlar arasını aşmayan petrol fiyatlarının ya da bu seviyenin altındaki hareketlerin tamamının daha ziyade geçici ve spekülatif nitelenebileceğini, bugün İran, Amerika ve İsrail arasındaki savaşın bulunduğu bu garip dönemin, adeta işte kalıcı ateşkes, geçici barış diyorum ben ona. Bu dönemin tahammül edilebilir fiyat oynaklıkların, tabii herkesin kalbini ağzına getiriyor ama neticede piyasalar bunu bir biçimde tahammül edip şey yapabiliyorlar, mas edebiliyorlar. Bu seviyelerin altının böyle devam edeceğini, yani bu fiyatlar dalgalanmaları çerçevesinde devam edeceğini ve küresel büyüme, küresel ticaret noktasında öldürücü bir etki yaratmayacağını düşünüyorum. Fakat bu tamamen talebin, yani uluslararası petrol talebinin elastisitesiyle alakalı bir şey. Orada değişik elastisite seviyelerinden, yani çok tekniği olmayayım şey ama baktığınız zaman %42 ile %187 arasında değişebilecek fiyat oynamalarına neden olabilecek bir manzaranın da bulunduğunu, böyle bir riskin bulunduğunu, sigorta tarafında ciddi bir riskin bulunduğunu göz ardı edemeyiz. Ancak dediğim gibi bence 135 dolarla 130 dolar arasındaki parantezi aşmadığı müddetçe işte savaş seviyesinden 7 milyon varil falan daha az bir petrol üretimi var bugün gündelik olarak dünyada. Buralarda bizim genel makroekonomik beklentilerimizi çok kötümserleştirmeden devam edebileceğimizi düşünüyorum. Tabii bunun Suudi Arabistan'ı ilgilendiren çok ciddi bir yönü var. Dünya petrol ticaretinin işte artık herkes ezberledi, %20'si şeyden geçiyor. Petrol ürünlerini de katarsanız oran biraz daha yüksek. Hürmüz'den geçiyor. Bir %8-11 Bab el Mendeb'den geçiyor. Bu ticaretin tabii aynı birbiriyle örtüşen bir miktarı da var. Kabaca %30 diyelim. Bu %30'luk çekilme 30 milyon varil demektir. Böyle bir şey geçirmedik. 30 milyon varilde de biraz evvel bahsettiğim elastisitenin en ters noktasında kalacağımıza da herhalde hiç şüphe yok. Onun için Suudiler yakın zamanda 14 ülkeden, içinde Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkeden oluşan bir deniz koalisyonuyla Aden Körfezi ile Süveyş Kanalı arasındaki, Kızıldeniz arasındaki bu bölgede seyir sefer serbestisini etkileyecek, bu Husilerin yapabilecekleri işlere karşı bir tedbir aldılar. O tedbirin harekete geçmesini isteyebilirler. Hiç kuşu yok, Amerikalılar da bu mevzunun içerisinde olacaklardır. O zaman dediğim gibi bu sizlerin işi biraz daha zor olur diye düşünüyorum ama bunu bakalım göreceğiz.
1: Husilerin agresifleşmesi ihtimaline de değindiniz. Yani

0: Ha, ne yapabilir Husiler?
1: Yani orada Babel Mendeb çok Uluslararası Enerji Ajansı'nın zamanında ünlü ettiği bir tabirle dünyanın dar boğazlarından bir tanesi Babel Mendeb. Bu kontrol altında tuttukları coğrafi alanla da buradan geçen gemileri hedef alabilirler. Yani ne kadar çok bombalarsan o kadar hızlı bu meseleyi çözebilirsin diye otomatik bir çıkarsama yapmanın imkanının olmadığına
0: Anladım.
1: dikkat çekmeye çalışıyorum.
0: Şunu sorayım o zaman araya girip, çok özür dilerim, vakit de azaldı.
1: Rica ederim.
0: Şuraya getirmek için oraya geri getirdim lafı. Yani o zaman bu şu anki duruma nasıl bir yanıt üretilebilir ilgili aktörler tarafından?
1: Valla şu anda güvenlik yanıtının dışında bir yanıt olduğunu maalesef düşünmüyorum. Yani İran açısından Husilerin orada bulunmasının önemli bir avantajı var. İki tarafı birden, iki boğazı birden sıkmış oluyor ve bunun biraz evvel anlattığım türde sonuçları var. Yani bu tahammül edilemez bir noktaya getirir dünya açısından. Amerika'nın ve İsrail'in İran'la yürüttükleri savaşı. Bu da normal koşullarda, yani savaş meydanında bu savaşı kazanamayacak olan İran açısından bir stratejik zafer anlamına gelecektir. Bunu gördüğü için İran bu avantajı kullanmaya devam etmek isteyecek. Ama öte taraftan da bir avantaj elinizde olduğunda onu böyle fazla kullanırsan örselemeye başlarsın o avantajı. Çünkü karşıdan gelecek reaksiyon da çok büyük olacaktır. Hani o noktaya kadar gelmeyecek, o düzeyin altında ve fakat kendi işinize yarayacak kadar da şiddetli kullanmak zorundasınız. Böyle aletleri ya da bu tür avantajları. Husilerin bunu becerip beceremeyeceklerini göreceğiz. İran'ın dayanma gücünü de göreceğiz. Ben bunun çok uzun bir stratejik avantaja dönüşeceğini zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi yani de sonunda güvenlikçi yöntemlerle, yani kinetik güç kullanarak bu işten çıkmak durumunda kalacaktır dünya.
0: Peki. Çok teşekkürler Profesör Ahmet Kasım Han konuğumuzdu. Teşekkür edip 30 dakikayı burada bitirelim. Birazdan tekrar görüşürüz girişimcilik dünyasında.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
6: Bloomberg

0: AKT katkılarıyla.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik

0: reklam.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Programın bugünkü konu yanı başımda Duygu Eren, Deka Corn Angels CEO'su. Hoş geldiniz Duygu Hanım.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Şimdi şöyle başlayalım. Yani özellikle bu son dönemdeki, son yıllardaki küresel ekonomide takip ettiğimiz sıkılaşma politikaları, yüksek faiz ortamı, likidite daralması. Özellikle yani hem melek yatırımcılığı nasıl etkiledi? 2026'da sizinle de konuştuğumuzda hatırlıyorum. Daha bir temkinli duruş dönemini başından beri yani 8 aydır bunun konuşulduğu bir ortam vardı. Bunu geride bırakıyor muyuz? Yoksa hani mevcut temalara baktığımızda ki bir müddet daha yine onların da devam edeceği anlaşılıyor. Biraz daha mesafe var mı? 2026 nasıl tamamlanacak? 27 için ne beklemeli?
1: Şöyle Zeynep Hanım, 2026 aslında sizinle en son konuştuğumuzdan bu yana güzel başlayan bir yıl olmuştu yatırımlar açısından. Türkiye'de baktığınızda işte Uber'in getir yemeği satın alması, Blue Dot'ın exit'i veya Lumi Games'in çıkışı gerçekten yatırımcıyı heyecanlandırdı ve mutlu etti. Ancak ilk çeyreği değerlendirdiğimizde baktığımızda 87 yatırım turunda 172 milyon dolarlık bir yatırım görmekteyiz ki bu son 10 yılın maalesef en düşük verisi. Hmm. İki yıl öncesine kıyasla da sadece %10'luk bir yatırım olduğu kaydediliyor. Şimdi bütün bunlar dediğiniz konularla beraber anlamlı bir içerik olsa da diğer taraftan da çok hızlı yapay zeka büyümesi. Hmm. Yapay zekada exitler görüyoruz ve dünyadaki bütün küresel yatırımların %43'ü sadece iki tane şirkete yapılmış. Ya bu çok ciddi bir rakam. Sadece OpenAI ve Anthropic'in fonlandığını görüyoruz. Şimdi dünya bir yere gidiyor. Yatırımcılar diğer taraftan temkinli. Yanı başımızda iki tane savaş var.

0: Bütün bu ortamda paranın güveni sevdiği bir duygu durumunda baktığımız zaman tabii ki bu kadar az yatırımın olması ve melek yatırımcı iştahının kırılması da normal. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Özellikle yılın 3. ve 4. çeyreğinde 2027'ye girişle beraber de bütün bunların hızlı bir şekilde toparlanacağı inancındayım. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Bizim yatırımcılarımızın bütün bu sorunların dışında aslında birkaç tane beklentisi var. Bir tanesi Türkiye'de daha çok exit olması. Bizde exit çok fazla olmadığı için maalesef yatırımcılar da koydukları paranın geri dönüşünü ya çok uzun vadede alıyorlar ya da alamıyorlar veya çok az alıyorlar. Diğer taraftan da yapay zeka noktasında yatırımcılar ikiye ayrıldı. Evet, ben yapay zeka girişimlerini çok anlamıyorum, dinliyorum ama yatırım yapmak noktasında çekincem var diyenler. Diğer taraftan da bu bir fırsattır çünkü bu iş hızlı ve eksponansiyel büyüyen bir iş. O sebeple de ben yapay zeka yatırım yapmak istiyorum ve sürdürmek istiyorum diyenler var. Bütün bunların gidişatını ve açıkçası sonuçlarını da 2027'de görüyor olacağız.
1: Peki şimdi şu an sermayenin en çok akış gösterdiği sektörler diye baktığınızda ağırlıkla yapay zeka odaklı olanlar, teknoloji odaklı olanlar mı var yoksa?
0: Şöyle, dünyada bir numara yapay zeka yatırımları şu anda. Ama Türkiye'de enteresan bir eğri var. Şimdi dünyada yapay zeka yatırımları özellikle seri A ve üzerinde çok fazla fonlanırken Türkiye tarafına baktığınızda bir de yapay zeka ama erken aşamada fonlanıyor. İkinci tarafta da oyun sektörü geliyor. Şimdi oyun sektörü zaten Türkiye'nin bir numaralı olduğu bir sektör dünyada da. Yatırımcıların oyun sektörüne yatırım yapma iştahı hala devam ediyor. Yapay zekaya da tabii ki yatırım yapılıyor, merak ediliyor ama sadece henüz erken aşamada. Biz de seri A ve üzeri yatırımları maalesef çok az görüyoruz.
1: Yani o zaman erken aşama yatırımlarla büyüme aşamasındaki girişimlerin kaynak bulma, fon bulma dinamikleri arasında nasıl bir makas var?
0: Şöyle, bunun için bakanlığın çok güzel ve çok ciddi bir çalışması oldu ilk çeyrekte 2026 yılının. Fakat baktığınızda daha yeni yürürlüğe giriyor. Daha yeni fonlar için özellikle seri A ve üzeri yatırım yapabilecekleri aslında çok ciddi bir bütçe ve kaynak ayrıldı. Buradaki en önemli konu şu, iyi girişim erken aşamada buldunuz. Sonra o girişimin büyümesi için zaten seri olarak yatırım almaya devam etmesi lazım. Ama Türkiye'de seri A ve üzeri yatırımlar ve yatırım yapan yerler çok az. Çünkü seri A ve üzeri yatırım demek en az 30-50 milyon dolardan başlayan yatırım demek. Tabii buradaki en çok yatırımcı profilini gördüğümüz yer Amerika Silikon Vadisi. Ve tabii ki kendi kapalı kaynaklarıyla beraber Çin'in var olduğunu ve çok büyük yatırımlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ben bunun toparlanacağını ve düzeleceğine inanıyorum. Ama bence mesele sadece burada yatırımların ilerleyen aşamada çok büyük ve yüksek olmaması değil. Diğer taraftan onu besleyecek bir ekosistem ve kaynağın da olması gerekiyor. Aynı hızda müşteriye ulaşmak, aynı hızda dağıtım kanallarına erişebilmek. Yani o girişimin büyümesi için sizin farklı koşulları da bir arada sunmanız lazım. Bütün bunlar toparlanacaktır, iyileşecektir. Açıkçası ben önümüzdeki günlerde buralarda başka adımlar atılacağını da düşünüyorum.
1: Ne adımları, hangi adımları bekliyorsunuz?
0: Şöyle, belki bir vergi teşviki olabilir bununla beraber. Biz akredite melek yatırımı olarak bireysel katılım sermaye lisansı verme hakkına sahibiz. Aynı şekilde bizim üzerimizden yatırım başvurusu da yapılabiliyor. Deka Cornelius tarafında. Türkiye'de de hali hazırda zaten sadece 15 tane akredite melek yatırımı var. Vergi teşviki çok hassas ve önemli bir konu. Çünkü bireysel katılım sermayesi eğer sizin kişisel gelir verginiz belli bir oranın üzerinde ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Size kişisel gelir vergisi ödemek yerine startuplara yatırım yap diyor. Ve bunu Mart ayı geldiğinde de gelir verginden düşebiliyorsun diyor. Bunun için de lisans almanız lazım. Onu da bizim gibi melek yatırım ağları üzerinden alabiliyorsunuz.
1: Şimdi biraz o zaman sizin rolünüz üzerinden gidelim. Sonra yapay zekaya tekrar döneriz hani küreseldeki tartışmalar ekseninde de. Mesela sizden destek alan bir girişimci hangi stratejik destekleri, avantajları alıyor para dışında? Bir onu da duyalım.
0: Şu bizim için çok önemli. Biz Deka Cornelius'ı kurarken sadece Türkiye ekseninde olsun istemedik. San Francisco ve Londra'da da ofisler kurduk. Aslında burada iki yönlü bir çalışma amacımız vardı. Bir tanesi Türkiye'deki girişimlerin globale çok hızlı çıkması, sadece orada bir avantaj olarak bütçeye, sermayeye ulaşmaları değil, aynı zamanda da yeni pazarlara girebilmeleriydi. Çünkü Amerika pazarı çoğu girişimci için farklı fırsatlar barındırıyor. Aynı şekilde Londra'da kıta Avrupa'sı için çok önemli ve stratejik bir konumda. Bu anlamda girişimcilere her zaman yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da şu anda Türkiye'de çalıştığımız büyük şirketlerin kendilerinin çıkardığı girişimler var veya açtıkları girişim programında çağrılar var. O girişimcilere destek oluyoruz, danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Sadece bunları yurt dışı, global pazarda değil, Türkiye pazarında da aslında network ve iş geliştirme yapıyoruz onlar için. Diğer taraftan da yurt dışındaki diasporada bulunan Türk girişimlerinin de Türkiye'ye gelip yine para bulması veya exit yaptıklarında da yine Türkiye'ye gelip yatırım yapabilme olanağı sağlıyoruz.
1: Peki, yani bir Türk girişimcinin yani kuruluş anından itibaren global olabilmesi için, hani born global denilen tabirle nitelenebilmesi için yani ilk günden itibaren hangi operasyonel yapıya sahip olması lazım? Nasıl bir zihniyeti olması lazım?
0: Şimdi Zeynep Hanım, bu soruyu bana 6 ay önce sorsaydınız ekip derdim. Yani ekibin de gerçekten ben bugün yurt dışına taşınabilirim, ben yurt dışında zaten çok girişken bir insanımdır, orada kapıları açabilirim ve benim yaptığım iş yurt dışı pazarında yer bulabilecek bir iş vizyonuyla hareket etmesi çok önemliydi. Ama bugün yapay zekanın olduğu ortamda oyun çok fazla değişti. Yani en basiti şöyle ifade edeyim size. Geçen sene Y Combinator girişimcilerinin %60'ı solo girişimci, yani tek başına girişimci olmuş olan insanlar. Artık ekibin önemi kalmadı. Büyük fikirlerin önemi kalmadı. Sizin eğitim durumunuzun da önemi kalmadı. Siz teknik bir insansanız eğer, bir yapay zekayı altyapı olarak alıp üzerine dağıtım kanalı, ürün ve farklı entegrasyonlarla bugün sıfırdan bir girişimi çok kolay kurabiliyorsunuz ve zaten hali hazırda bu global bir vizyonlu olmak zorunda. Çünkü yapay zeka her yerde çok kolay hareket edebilir bir halde. Diğer taraftan da bir girişimcinin bunu gerçekten bence istiyor olması lazım. Çünkü bir insan ancak istediği şeyi başarabilir veya yapabilir. İnsanların bu bazı coğrafyalardaki öğrenilmiş çaresizliklerini kırması gerekiyor. Dil baremi vardı eskiden. Dil gerçekten iyi bir İngilizcesinin olmaması insanların bir engeldi. Ama bence artık o da ortadan kalkmış vaziyette. Çünkü bugün çok hızlı bir şekilde yapay zeka ajanlarıyla da siz karşınızdaki insanlarla anlaşır hale geliyorsunuz. Bunu istemekle beraber tabii ki oraya gittiğinizde ne yapacağınız önemli. Hangi kapıları çalacaksınız? Ürün pazar uyumu gerçekten var mı? Orada para bulabilecek misiniz ve ne şekilde şirketinizi scale ettirebileceksiniz, yani büyütebileceksiniz? Bu da önemli konulardan bir tanesi. Bütün bunları yapan girişimciler, burada sadece fintech'i ayrı bir tarafa koyuyorum, finansal teknolojiyi. Çünkü gerçekten o Türkiye pazarında çok büyüyen ve ölçeklenebilir işler ve yurt dışına çıktığında regülasyonlardan dolayı da çoğu fintech girişiminin iş yapamadığını görüyoruz veya engellerle karşılaştığını görüyoruz. Bence o konuya da tabii ki çok dikkat edilmesi lazım. İyice araştırma yapmadan kimse hareket etmemeli. Ama global olma vizyonuyla doğduğunuzda zaten para bulamamanız veya pazara tutunmama ihtimaliniz çok düşük.
1: Şimdi yapay zeka tarafı, hani az önce siz de söylediniz, her şeyin odağında. Ama bir yandan da artık o hype geride kaldı mı? Yani yapay zekanın yeğesi geçtiğinde yatırım alma halini geride bıraktık mı? Önce bir onu işiteyim. Yani burada değerleme nasıl yapılıyor?
0: Şöyle, ben hiçbir zaman açıkçası bunu hype olarak görmedim yapay zeka. Çünkü ilk internet çıktığında da insanlar ürktüler ve neyle karşılaştıklarını bilmiyorlardı. Ama bugün artık internet herkesin evinde var. Yani yıllar önce bilgisayar, herkesin bir kendine ait bilgisayarı olacak dediğinde muhtemelen 80'lerde kimse ona inanmamıştı. Ama bugün herkesin hemen hemen kendine ait bir bilgisayarı var. Şimdi yapay zekanın şu son 3 günkü konuşmalarını bir tarafa koymak istiyorum. Çünkü bizim düşündüğümüzün ötesinde orada başka bir şey oluyor. Yani bugün işte OpenAI, Elon Musk veya Anthropic'in CEO'su çıkıp yapay zeka noktasıyla alakalı burada bir tehlike var. Bu tehlike karşısında biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yapay zeka şunu, kontrol edilmeli şeklinde.
1: Şunu bir aktaralım mı o zaman? Tam da akışımızda onların aktardıkları, evet, yani onların mesajlarını da derlemiş arkadaşlarımız. Bir beraber dinleyelim
0: tabii
1: isterseniz
0: ki
1: o mesajları. Hani AI uyarıları piyasaya da etkisi oldu. Bir kulak verelim. Üzerine konuşmaya devam edelim.
2: Yapay zeka devlerinin yöneticileri son dönemde teknolojinin geliştirilme hızının yavaşlatılması yönünde çağrılarda bulunuyor. Sektörde daha temkinli hareket edilmesi yönündeki çağrılar artarken Anthropic İcra Kurulu Başkanı Dario Amodei cumartesi günü şirketin bağımsız üçüncü taraf değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ek güvenlik önlemleri getireceğini söyledi ve sektörün genelini en gelişmiş modellerinin geliştirilme hızını yavaşlatmaya çağırdı. OpenAI CEO'su Sam Altman öneriye destek verirken xAI kurucusu Elon Musk da Dario haklı dedi. Piyasa gözlemcilerine göre böyle bir adım kısa vadede çip üreticileri ve tedarik zinciri şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bilgi işlem altyapısına yönelik harcamaların güçlü kalması nedeniyle uzun vadeli etkinin sınırlı kalması muhtemel görülüyor. Yatırımcılar son gelişmelerin sektör üzerinde uzun süreli etkileri olacağı konusunda şüpheci. Allspring Global Investment Portföy yöneticisi Gary Tan, bu durum kısa vadede bir miktar baskıya neden olabilir ancak uzun vadeli yapay zeka temasını rayından çıkarması pek olası değil değerlendirmesinde bulundu. Global X Management yatırım stratejisti Billy Leung ise, 3 CEO'nun geliştirme hızını ayarlama konusunda anlaşması çiplere, enerjiye ve altyapıya harcanan parayı gerçekten değiştirmiyor, aslında geliştirme sürecini uzatıyor diye konuştu. Saxo Markets baş yatırım stratejisti Charu Chanana, yatırımcıların bu hafta Fed'in faiz artırımına gideceğine ve bu ay küresel borçlanma maliyetlerinin yükseleceğine yönelik beklentilerin artmasıyla Asya teknoloji şirketlerine yönelik yatırımcı algısının zaten baskı altında olduğunu ve bunun karları olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada yapay zekaya daha fazla kısıtlama getirilmesi fikrine sıcak bakmadığını gösterdi. Yapay zekada Çin'in önünde izleyen Trump, dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz ve açıkçası bunun böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır yorumunu yaptı.
1: Evet, Duygu Eren'le sohbetimize devam edelim. Tam da buraya gelmiştik. Bir kez daha hatırlattık izleyenlere 3 CEO'nun görüşlerini yapay zekanın merkezinde yer alan. Şimdi tabii yani önemli isimler önemli şeyler söylüyor ama yatırımcıların ne dediğini de aktardık. Dolayısıyla siz de anladığım kadarıyla haberin içindeki yatırımcılara benzer bir yerde duruyorsunuz diye çıkardım ama yanlış anladıysam düzeltin. Yani orta uzun vadede çok da bir şey değişmeyecek. Hatta süre uzayacak sadece, yatırımların süresi uzayacak, iş yapmanın süresi uzayacak gibi bir çıkarım var.
0: Bütün bu konuşmalar içerisinde aslında dün akşam Bill Gates'in konuşması bence çok dikkat çekiciydi. Çünkü şu anda dünyadaki hiçbir devletin yapay zeka karşısında duramayacağı ve toplum üzerinde oluşan derin yaraları saramayacağını söyledi. Şimdi ben açıkçası birkaç gündür çok dikkatli izliyorum bizim sektörümüzdeki herkes gibi. Şunu anlamamız gerekiyor. Ne oldu da bütün bu oyun değişti ve şimdi bu açıklamalar geliyor? Çünkü yapay zeka çok iyi niyetle başladı. Evet, sonra yavaş yavaş konuşuna dönmeye başladı. İnsanların iş elinden alınacak. Bu bir balon mu? Hype mı? Nereye gidiyor? Ne olacak derken birden konunun geldiği nokta yapay zekayı bugün kontrol edemiyoruz. Yapay zeka ajanları kendi aralarında konuştukları bir dil bile geliştirdiler ve bunu anlayamıyoruz. Yapay zeka kapatılamaz ve gelinen noktada bu kontrolsüzlüğün önünde durulmadı. Diğer taraftan da aslında yıllardır beklenen regülasyonlar var ve genelde çıkmayan. Bunlarla alakalı bence çok ciddi önlemler alınacaktır diye düşünüyorum. Çünkü
1: Microsoft da bir taslak yayımlamış bu amaçla. Güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için insan kontrolü altında yapay zekanın yeni davranış kuralları taslağı duyurmuş durumda.
0: Evet, Microsoft'un bu konudaki yapacağı açıklama ve yaptığı açıklama ve alacağı önlemler çok önemli. Ancak ben şöyle düşünüyorum, bunun artık özel şirketlerden çıkıp devletlerin regülatif ve kendi politikalarına uygun bir hale gelmesini düşünüyorum. Çünkü sadece hani burada oyun kurucular ve piyasa yapıcılar var, işte demin dinlediğimiz büyük şirketler sahipleri, CEO'ları gibi. Ama bunun ötesinde artık bir hale almış yapay zeka. Tabii biz bunları oturduğumuz yerde anlayamıyoruz. Çünkü insanların günlük hayatta kullandığı şeyler ya yapay zeka asistanı kullanıyorlar ya da hayatlarında daha kolaylaştıracak birkaç tane sadece ürün kullanıyorlar. Ama kendilerinin yaptıkları açıklamalarda bunların çok ötesinde şeyler var. İşte demin bahsedilen burada bir çip teknolojisi var. Hayatımızda bizim hiç farkında olmadığımız alanlara girmiş, iş hayatını etkileyen insanlar var. Bunun bir siber güvenlik tarafı var. Diğer taraftan istihdama olan etkileri var. Bütün bunların işte nasıl şekilleneceği ve önümüzdeki günlerde yatırımcılar dikkat edecekler mi? Nasıl ilerlemeliler noktasında da beraber yaşayıp göreceğiz ama kritik bir eşikten geçiyoruz diyebilirim.
1: Yatırım yaparken şirketin yapay zeka adaptasyon hızı sizin için ne kadar belirleyici?
0: Şöyle, bizim yatırımcılarımızın yatırım iştahında illa yapay zeka olsun diye şirketin teknolojik altyapısında aslında bir konu yok. Biz gerçekten eksponansiyel büyüyeceğimize inandığımız teknoloji odaklı inovatif şirketlere yatırım yapıyoruz ve burada sektör ayrımı yapmıyoruz. Tabii yapay zeka girişimleri çok fazla gelmeye başladı ama enteresan bir şey Zeynep Hanım, çoğu yapay zeka kullandığını söyleyen şirketin altyapısında da aslında yapay zeka yok. Yani bizim alışla geldiğimiz, yıllardır bildiğimiz yazılımlar veya uygulamalar var. O yüzden reel anlamda yapay zekayı kullanan şirket sayısı da hali hazırda milyonlarca değil. Ama yapay zekanın olduğu işlerin üzerine entegrasyon yapan şirketler, ürün geliştirebilen, dağıtım kanalları geliştirebilen ve satış odaklı işlerin ben her zaman kazanacağını düşünüyorum. Bunların artık basit yazılımlardan da çıkması gerekiyor. Çünkü bence yazılımcı noktasında veya belli başlı altyapılar noktasında da yatırımcılar çok fazla iş gördüler bugüne kadar. Çok fazla girişim gördüler. Artık yatırımcıların da yatırım iştahı biraz daha farklı ve gerçekten bir sektörü disrupt edebilecek işlere kaymaya başladı.
1: Şunu da sorayım. Şimdi yatırımcı açısından şu an fırsatı kaçırma korkusu mu ağır basıyor, yoksa işte daha karlılık, işte birim ekonomi gibi temel dinamikler mi ön planda? Ve bu eksende de hani denge, girişimci yatırımcı dengesi nasıl şekilleniyor?
0: Şöyle, yatırımcı tarafında İki tür yatırımcı var aslında şu anda. Bir tanesi yapay zekaya inanan, o noktada yatırım yapan. Bir tanesi de hiç anlamadığım işlere yatırım yapmam diyen yatırımcılar. Yatırımcının o anlamda biraz dengesi, bence 2026 yılında zaten yatırım iştahının da düşük olduğu bir yılı geçirdiğimiz için de biraz geride kalmış vaziyette. Çünkü insanlar bekleyip biraz görmek istiyorlar. Hem daha önce yaptıkları yatırımların geri dönüşlerini, hem de bütün bu olaylar doğrultusunda da nereye gideceğini. Çünkü biz bunu geçmişte NFT ve Meta'da yaşadık. Ben hiçbir zaman o tarz girişimleri yatırımcılarımla bir araya getirmedim bu arada. Çünkü regülasyonun olmadığı yerde ertesi gün veya uyandığınız bir sabah sizin o çok büyük yatırım yaptığınız işler işlevsiz hale gelebilir veya o şirket kapanmak durumunda kalabilir. Şimdi yapay zekanın da gittiği noktada özellikle ben bunları biraz daha görmek ve anlamak istedim. O yüzden biraz temkinli hareket ettik şu vakte kadar Decacorn Angels tarafında da. Yatırımcılarımız o şirketleri bir araya getirirken gerçekten kendi filtrelememizden geçiriyoruz daima. Değerleme noktasında da ayakları yere basan değerlemeler çok önemli bizim için. Zaten biz gelir üreten girişimleri yatırımcılarımızla bir araya getiriyoruz. Çünkü bu riski daha minimalize ediyor. Orada da gelirin aslında değerlemeye uyarlanmış versiyonu çok önemli. Yani 10 lira gelir üreten bir şirketin 50 milyon dolar değerlemesi varsa eğer, bu benim için çok soyut bir kavramdır. Çünkü bizim yatırımcılarımızın iştahı açıkçası o noktada yatırım yapmak olmuyor hiçbir zaman. Oradaki anlamlı veriyi ve doğru finansı görmek istiyor. Bir de tabii ki nereye, ne kadar büyüyeceksin, aldığın parayı nasıl kullanacaksın, ekibin nasıl? Bununla beraber de o parayı aldıktan sonraki aslında iş başlıyor zaten. O şirket nasıl büyüyecek ve onun büyüme yolculuğunda o yatırımcıyla beraber nereye gidebilecek?
1: Bir dakikalık bir cevap. Önümüzdeki dönemde bu girişimcilik ekosisteminde öne çıkacak trendler noktasında ne düşünüyorsunuz? Yani şu an telaffuz etmediğimiz ama yakın vadede konuşmaya başlayacağımız bir tema var mı?
0: Şöyle, ben her zaman yapay zeka girişimlerine çok önem veriyorum. Geçmişte olduğu gibi yapay zekayı çok konuştuk ama diğer taraftan yapay zekada bence sağlık girişimleri çok önem kazanacak. Çünkü sağlık noktasında yapay zeka çok farklı işler yapabiliyor. Yani bugün Alzheimer'ın bile sonuçta çaresinin bulunabileceği konuşuluyor. O yüzden sağlık çok önemli. Dünyanın gittiği yer kıtlık, bolluğun azalması. O yüzden tarım girişimleri diyorum. Mutlaka bu konularda çok iyi işler görmeye devam edeceğiz. Ve insanların hayatlarını bence kolaylaştıracak bunlar. Ve temiz su, atıkların yönetimi gibi işler ön plana çıkmaya başlayacak.
1: Duygu Hanım, çok çok teşekkürler. Duygu Eren konuğumuzdu. Girişimcilik dünyasını burada noktalıyoruz ama birazdan seans ortası var. Yine görüşeceğiz az sonra.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Önce gün ortası itibariyle bakalım rakamlarla görünüm piyasa dinamikleri bize ne söylüyor? Borsa İstanbul 14.000'in altında 13.998 puanda %1,66'lık geri çekilmeyle. Tabi burada 14.000-14.200 seviyeleri analistlerin destek olarak niteledikleri yer. Bunun altındaki kapanışta dikkat, yani bunun altındaki seviyelere de dikkat kesiliyoruz doğal olarak. Bunun üzerindeki kapanışlarsa teknik açıdan önemli elbette. Bankacılık tarafında az önce son dakikası da vardı. %3 civarıydı kayıplar. Biraz %2,55'e çekilmiş ama burası satıcılı ağırlıkla. Sanayi taraf %1'in üzerinde, %1,05 aşağı yönlü. Mali tarafta da %1,57'lik aşağı yönlü hareketi gördüğümüz bir gün. Yine ikinci sayfada ağırlıkla kırmızı. Turizm endeksinin %0,3'lük birimle pozitif ayrıştığını görüyoruz. Hizmetlerde kayıplar %2 civarında, ulaştırma tarafındaysa %1,77'ye gelen bir aşağı yönlü görünüm söz konusu. Şimdi paralar tarafına baktığımızda ise dolar TL'de 48.64 seviyesini görüyoruz. Dolar endeksi 99.63'te, 1.1538'de ise euro dolar çaprazı var. Avrupa borsalarına bakacak olursak orada da iştahın kapalı olduğu bir gün gibi duruyor. %0,56'lık kayıp var Londra borsasında. Paris CAC endeksinde de %0,44'lük aşağı yönlü hareket var. DAX endeksinde %0,3 kadar, Milano borsasında %0,41 kadar aşağı yönlü bir görünüm var. Dow Jones vadeliler %0,47, Nasdaq %0,37, S&P 500 de benzer oranda negatif bölgede görünüyor. Şimdi küresel piyasalardaki görünüm böyle. Emtia tarafına da bir bakalım hızlıca. O taraf bize ne söylüyor diye. Petrol özellikle biliyorsunuz 108 doların kıyısında, 107 dolar 91 sentte ki o cenahtan gelen haberler de pek iç açıcı değil. Amerikan tipinde ise 103 dolar 51 sent seviyesi var. Altın 4271 dolar 55 sentte spot altının ons fiyatı. Gümüşte ise 63 dolar 11 sent seviyesi var. Bitcoin'de ise 76.924 dolar fiyatlaması var. Bugün tabii bakalım Clarity Act Amerika'da gündeme gelecek. Oradan çıkan sonuçların özellikle coin tarafını etkilemesine dair bir beklenti var. Oradan bir sıçrama noktası bulabilir mi piyasa diye detaylar geldiğinde aktaracağız sizlere diyelim ve bir araştırma masasına gidelim rakamlarla görünüme baktıktan sonra.

0: Mehmet hoş geldin, merhaba.
1: Merhabalar Zeynep.
0: Şimdi baktığımızda küreselde yüksek faiz hadlerini konuşmaya devam ettiğimiz, özellikle Amerikan tahvil piyasasında uzun süredir görülmeyen seviyelerin telaffuz edildiği, aslında tabii haftalardır 10 yıllık tahvil faizlerinin 5'i bulması, yukarı gitmesi ihtimalinden bahsediliyordu. Oralara gelmiş görünüyoruz ki oralardan geri dönme ihtimali de ne kadar kuvvetli, pek kuvvetli değil yorumlarını takip ediyoruz. Küresel piyasalara baktığımızda hem yani bu yapay zeka odaklı büyük isimlerden gelen açıklamaların kaçırdığı bir iştah var. Fed'in ne yapacağı noktasında faiz artırımı fiyatlamasının daha ön planda olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla hem Avrupa tarafında daha işte nasıl diyelim, iştahın açık olmadığı bir gün. Amerikan vadelilerinde de sayfa kırmızıydı, çok yüksek oranda olmamakla beraber. İçeriye bakacak olursak bizde de satıcılı bir gün, özellikle bankacılık tarafında ciddi satışları görüyoruz. Tabii yani bizde ne kadar küreselden kaynaklı, hani aslında hep korelasyonumuzun azaldığından bahsediyorduk ama bu son faiz gelişmeleri tabii yani borsalar bir yana, hiçbir piyasanın duyarsız ve azade kalamayacağı bir gelişme sanırım, ne dersin?
1: Şöyle bir baktığımızda zaten hali hazırda Zeynep, geçtiğimiz hafta BIST 100 tarafında küreselin aksine bir miktar daha en azından pozitif ayrıştığımız bir haftaydı. Fakat özellikle grafiğimiz de ekrana gelebilirse zaten tam da bunun üzerine geçtiğimiz hafta gerçekleşen primlerin tamamının geri verildiği haftanın daha henüz iki işlem gününü dahi tamamlamadık. Şu anda öğle saatleri itibariyleyiz ikinci işlem gününün ve tamamının silindiği bir ortamdayız. Sen yayının başında bahsettin zaten 14.000 seviyesinin önemi, 14.000 seviyesinin altını şu anda özellikle test eder ve burada özellikle bugün içerisinde saatlik kapanışlar yapacak mıyız? İlk etapta kısa vadede biraz daha buraya bakacağız. Ama şöyle bir genel anlamda resme baktığımız zaman o tarafta ise hali hazırda yılbaşından bu yana özellikle Şubat'ın belki ortalarına kadar sürdürdüğümüz iyimserlikten ciddi anlamda bir bunun devamını getiremediğimiz bir ortam var. Küresel taraftan bahsettin. Borsa İstanbul tarafının da şu anda küresel çerçeveden bir miktardan negatif ayrış, özellikle ayak uydurduğunu görüyoruz. Ki Zeynep belki de şundan da bahsedebiliriz. CDS'lerimiz ki biz 220 seviyesinin bir miktar daha altına gelen ve buralarda çok da kalıcı olamayan CDS fiyatlamamızda bugün itibariyle 230 seviyesinin yukarı doğru aşıldığını görüyoruz. Ama ben şöyle bir, eğer grafiğimiz ekrana gelebilirse, son 5 günlük gelişmekte olan piyasaların CDS kötüleşmelerine baktığımız zaman burada Türkiye özelinde değil genele yayılan bir kötüleşme olduğunu ve Hindistan'dan Tayland'a, belki Türkiye ve Şili ve Peru'nun da içinde bulunduğu ülke gruplarının, gelişmekte olan ülkeler açısından yüksek petrol maliyetleri ve bir miktar daha senin de yayının başında tekrar bahsettiğin üzere faiz hadlerinin ne kadar yukarıda kalabileceğine ilişkin bir soru işaretlerinin devam etmesi de bu bir negatifliğinde bir miktar daha yansıması şeklinde okunuyor en azından analistler tarafından. Ama şöyle bir genel anlamda bugünkü CDS kötüleşmelerinden ve özellikle haftanın ilk iki işlem günündeki negatiflikten bahsederken şöyle bir katkı baskı tarafına baktığımız zaman o tarafta da zaten 80 hissenin bugün geri çekildiği ortamda özellikle gıda perakendecilerinden bankalara, hizmet sektöründen sanayi şirketlerine kadar genele yayılmış bir satış baskısını yakından takip ediyoruz. Ki burada BİM tarafındaki 27 puanlık ve TÜPRAŞ tarafındaki

0: yılındaki 25 puanlık baskı bir miktar daha dikkat çeker nitelikte. Ama hali hazırda özellikle katılım evim tarafındaki ve Odin Solutions tarafındaki yüksek volatil hareketleri de yakından takip ediyoruz ki şu anda her iki hissede de taban hareketleri yakından takip ediyoruz. Katkı tarafına baktığımızda orada çok sınırlı katkılar var ve işte destek finansın %1'e yakınlık yukarı doğru hareketi 6 puan civarında yukarı doğru taşıyor. Tekfe'nin dün gelen bilançosunun ardından %7'nin üzerindeki hareketlerini yakından takip ediyoruz. Sasa gibi dün sert kayıplarını gördüğümüz Aselsan gibi hisselerde de belki bir miktar daha diplerden toparlanma tırnak içinde çabası var. Ama şöyle bir dediğim gibi genel anlama baktığımız zaman genele yayılan satış baskısını o tarafta da yakından takip ediyoruz. Tahvillerden sen bahsettin. Şimdi Borsa İstanbul tarafındaki kötümserlikten ve ilk iki işlem gündeki negatiflikten bahsettik ama Avrupa piyasalarında dün özellikle teknoloji şirketleri başta olmak üzere birçok sektörün aşağı doğru geldiği bir ortam vardı. Belki bir miktar daha İngiltere borsasını dışarıda bırakacak olursak genele yayılan bir satış baskısı Avrupa'da vardı. Dün ama seans başlangıcında anladık ki burada bu kötümserlik Wall Street'e de yayıldı ve özellikle teknoloji hisselerinde belki çiftçiler üzerinde diyelim hatta sert satış baskısını o tarafta da yakından takip ettik. Yapay zekanın önümüzdeki sürecine ilişkin ne kadar yavaşlayacağı ya da hali hazırda yavaşlayabileceği mi bir miktarda soru işaretleri barındırmaya devam ediyor. Burada hükümetler ve buradaki yapay zeka patronlarının açıklamalarını o tarafta yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan ise belki de yarın bu haftanın ana gündem maddesi Fed'in faiz kararını yakından takip edeceğiz ki bu tarafta artık neredeyse faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. En azından swap fiyatlamasına baktığımızda bunu görebiliyoruz. Burada bir faiz artışı gelecek mi? Geldikten sonra eğer gelirse saat 9.30'da Kevin Warsh'un açıklamalarını, Fed Başkanı'nın açıklamalarını o tarafta yakından takip edeceğiz. Ve belki de burada faiz artışlarının devamı ya da önümüzdeki sürece ilişkin faiz patikasına ilişkin bir miktar daha mesajlar yakından takip edilecek. Ama sadece faiz artış çanları Fed özelinde de çalmıyor ki önümüzdeki bir yıla ilişkin hem İngiltere'de 5 faiz artışının fiyatlanması, bunun Avrupa Merkez Bankası'nın nezdinde de 4 faiz artışının bir miktar daha fiyatlanması, bir miktar daha artık faizlerin sabit bırakılması, faiz indirimlerinin de çok yakın vadede sanki gerçekleşemeyebileceği gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte riskli varlıklar üzerinde başta tahvil piyasaları olmak üzere bu fiyatlamaları faiz kararlarının arkasından takip etmeye devam edeceğiz diyebilirim.
1: Mehmet çok çok teşekkürler.

0: Tunç Safa Altunsaray yayına katılacak bu noktada. Info Yatırım Danışmanı. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi tabii az önce Mehmet de söyledi, küresel piyasaların gözü Fed'in ne yapacağında. Çoğunlukla 25 bas puanlık bir artış beklentisi var. Bir yandan da daha uzun süre yüksek faiz rejimine girdiğimiz yönünde değerlendirmeler var. Mesela Standard Bank G10 strateji başkanı Stephen Barrow'un açıklaması var bu yönde. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri 2027 başında %5'in üzerine %5,3'e kadar gidebilir diyor. Şimdi eğer durum buysa, yani yeni bir yüksek faiz düzlemindeysek eğer, o zaman hem küresel hisse senedi piyasaları ve özellikle de Borsa İstanbul elbette bu baskıya ne kadar direnç gösterebilir?
1: Tabii dediğiniz gibi şimdi Fed'in faiz toplantısı kararına başlayacağımız bugünlerde özellikle %90 oranında swap piyasalarında bir faiz artışı beklentisi söz konusu. Bu faiz artışı beklentisinin gerçekleşip ilerleyen dönemlerde bu faiz artış döngüsüne girip girmeyeceği piyasanın şu an için en çok merak ettiği ve en çok soru işareti olan noktaların bir tanesi. Fakat son gelen verilere baktığımız zaman özellikle ABD tarafının özellikle aylık enflasyon tarafının hızlandığını görüyoruz. Tahvil rakamları 5 gibi rakamlara gitti ki bu yıllardır görülmeyen rakamlar. Borçluluk çok ciddi seviyelerde. Yapay zekadan dolayı oluşan borçluklar yine çok ciddi seviyelerde. ABD ve İran arasındaki belirsizlik her geçen gün artarak devam ediyor. Enerji

0: maliyetlerini arttırıyor. LNG gaz rakamlarını arttırıyor. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman da bir enflasyon baskısı söz konusu ABD tarafında da. Şimdi bu enerji maliyetlerinden bahsederken bir de yanı gıda tarafında da bir artış söz konusu. Bu da bir enflasyon demek olacaktır. Yani Fed'in burada bir faiz artışına girmesi, hatta diğer küresel merkez bankalarında sizin dediğiniz gibi bir faiz artışı döngüsüne daha net bir şekilde veya daha çok sıkılaşarak girmesi demek, ilerleyen dönemlerde Borsa İstanbul tarafında olsun, Avrupa tarafında olsun, ABD tarafında olsun, bunların hepsinin riskten kaçış evresinin gerçekleşmesine sebebiyet verecektir. Çünkü özellikle enerji maliyetlerinin bu seviyeye gelmesi, tekrardan 100 dolar üzerine gelmesi, petrol fiyatlarının ki yan bu limanı ile ilgili gelişmeler, Doğu Batı boru hattı ile ilgili yaşanan gelişmeler, ürünün bazı gemilere girip çıkmak istememesi, buradaki belirsizliğin devam etmesinin hepsi uzun vadeli petrolde yukarı bir baskı oluşturacak. Uzun vadeli petrol yukarı bir baskı oldu. Her evrede dünyadaki büyümenin küçülmesini, enflasyon artmasını bekleriz. Bu da aslında baktığımızda ilerleyen dönemlerde bizim daha çok faiz artışlarını, merkez bankanın daha çok sıkılaşmalarını konuşacağız gibi gözüküyor. Bu da tabii ki piyasalarda riskten kaçış evresinin gerçekleşmesine, piyasanın biraz da sabit getirdiği ürünlere geçmesine veya paraları geçmesine daha olası olarak gören taraftayım.
1: Peki o zaman BIST 100 tarafında biz yani zaten endeksle hisse bazlı ayrışmaları epeydir takip ediyoruz. Bu görünümün devam edeceğini mi anlamalıyız bir müddet daha? Yani ne kadar daha böyle gidecek gibi duruyor?
0: Aslında Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da en kritik noktaların içerisinde petrol fiyatları olacak. Geç hafta Merkez Bankamız faiz kararını açıkladı ve faizleri sabit bıraktı. Fakat orada iki tane çok kritik kelime var. Özellikle Eylül ayındaki enflasyondaki ana eğilimin gerilediğini ve taleplerin dezenflasyonuyla ilgili olduğu iki cümle karşımda geldi. Bu aslında taleplerin dezenflasyonuyla etkiye devam edeceğini gösteren bir unsur. Fakat petrol fiyatlarındaki risk unsuru yine enflasyonu yukarı yönlü çekebileceğinden dolayı Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemlere temkinli gitmesine sebebiyet verecektir. Özellikle Merkez Bankası'nın temkinli gitmesine sebebiyet vereceğinden dolayı da Borsa İstanbul tarafında bugün gördüğümüz gibi veyahut geçtiğimiz zamanlarda gördüğümüz gibi belli bir aralık içerisinde bir haber akışı bekleyerek hareketlerini yapmasından daha doğru ve daha makul bulan taraftayım. Fakat senaryo değişir. Tez enflasyon sürecinin hızlandığını görürüz. ABD ile arasında bir anda olumlu açıklamalar karşımıza gelir. Bir anda petrol fiyatlarının geri çekildiğini görürüz. Venezuela etkisini görmeye başlarız. Merkez Bankamıza CDS'nin düşmesiyle beraber hızlı bir şekilde faiz indirimi, biraz faiz indirimine başlarsa bu da tabii ki Borsa İstanbul tarafını olumlu etkileyecektir. Fakat şu an için mevcut senaryo tekrar enflasyon beklentisi oluştuğundan dolayı ve kimi şirketlerin de BIST 100 tarafında pozisyonlanmalarından dolayı negatif katkısı bugün gördüğümüz dolayı da Borsa İstanbul tarafına geri çekiyoruz. Yani bugünkü düşüş kısmını küresel tarafta yaşanan, Orta Doğu tarafında yaşanan olumsuz gelişmeler, petrol fiyatları yukarı gidip ilerleyen dönemde tekrardan bir enflasyon baskısı riskinin fiyatlanmasının karşımıza geldiğini söylemek doğru olacaktır.
1: Şimdi hem küreselde tahvil faizleri ciddi bir yerde 19 yılın zirvesinde diyoruz. İçeride de baktığımızda TLRF'in %36,9 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda. Şimdi burada borsadaki likiditenin kuruması noktasında ne kadar baskı yaratabilir? Ve yatırımcı tercihinin buraya dönmesi noktasında ne beklersiniz?
0: Yani tabii ki burada tahvil faizleri bu kadar yüksek rakamlara karşımıza geliyoruz. Hem dışarı tarafta olsun hem içeri tarafta olsun. Piyasalardaki likiditenin biraz da sabit getirili ürünlere kaymasına sebebiyet veriyor. Ki bu vermeye devam edecektir. Fakat borsa taraflarında olsun biraz daha özellikle BIST 100 özelinde konuşmak gerekirse bu konuda paranın bu tarafa kayabilmesi için arka planda biraz da hikaye beklentisinin oluşması gerekecektir. Bu hikaye beklentisinde geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz benzer hikayeler olarak karşımıza gelebilir. Örnek vermek gerekirse belki dezenflasyon sürecimiz hızlandığımız görürüz. Tekrardan faiz indirmeye karşımıza gelmeye başlar. Veyahut CDS'in düştüğü rezervlerin güçlendiği, küresel taraftaki risklerin azaldığını görebilirsek zaten bu tarafta içerik tahvil rakamları bu olumlu yansıyacaktır. Bunun olumlu yansımasıyla beraber de Borsa İstanbul tarafına girişlerin yabancı bazında olsun, Türk yatırımcılar bazında olsun artma ihtimali tabii ki karşımıza geliyor. Fakat şu an için birazcık da belirsizliğin yoğun olduğu kritik kararların belirlediği bir dönemden geçiyoruz. Hem içeri tarafta hem dışarı tarafta. Bu kararların belirledikten sonra geleceğe yönelik bu kararlar nasıl etkileneceği, tahvil rakamlarındaki bu yükselişin veyahut yüksek seviyelerin kalıp veya kalıcı olmayacağını çok dikkat etmemiz lazım. Yurt dışı tarafındaki ise bahsettiğiniz gibi 19 yüksek seviyeler

0: başımıza geliyor. Bu tahvil rakamlarının yüksek olması en büyük sebebine baktığımızda ABD ile arasındaki belirsizlik enerji maliyetleri. Borçların çok ciddi bir şekilde artması ve ciddi bir para arzı söz konusu. Eğer ki bu üç maddeden sırayla herhangi bir değişme başlarsa o zaman işte biz birazcık da olumlu noktaları veya olumlu fiyatlamaları görmeye başlayacağımızı düşünen nokta, ama para arzı dünyada arttığı sürece, borçluk artmaya devam ettiği sürece, belirsizlikten daha fazla artarak devam ettiği sürece, özellikle petrol fiyatlarını LNG gazı rakamlarını etkileyecek şekilde olursa, burada hem riskten kaçış duygusu olacaktır, hem sabit getiriyle yönelim duygusu olacaktır. Bu piyasa tarafında, Borsa İstanbul tarafında yatay hareketin veya likiditetin azalmasına sebebiyet verici unsurlar olacak. Aslında hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde fiyatlamaları görüyoruz diye toparlayayım.
1: Son bir soru, çok kısa bir cevap rica edeyim. Şu an özellikle yerli yatırımcı için kritik olan getiri oranı mı, risk oranı mı?
0: Bence risk oranı direkt. Çünkü biz riskimizi ne kadar iyi yönetebilirsek, biz riskimizi ne kadar minimum düzeye indirebilirsek, ilerleyen zamanlarda yararlanabileceğimiz, gelebilecek fırsatlardan yararlanma ihtimalimiz çok daha fazla olacaktır. Bu tarz durumlar ileride tarihte de baktığımız zaman geçici olarak karşımıza gelmiştir. Bunları görmüşüzdür. Önemli olan nokta, bu tarz durumlar geçtiği zaman da paramızı değerlendirebilecek, portföyümüzü değerlendirebilecek maddi imkanlarımızın veya overall'umuzun olmasıdır. O yüzden ben biraz da risk algısının minimumda olması doğru olan nokta diye toparlayayım.
1: Tunç Safa Altunsaray konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz katılımı, katkısı için. Bir değerlendirmeyle noktalayalım bu yüksek faiz hadleri ve merkez bankalarının enflasyon beklentileri üzerinden resmin nasıl şekilleneceğine dair. Swiss Consulting yatırım danışma kurulu üyesi Aysun Karaytuğ'un değerlendirmesi var. Kulak vererek seans ortasını bitirelim. Piyasa hattında görüşelim ama tekrar.
2: Yılbaşından bugüne Brent petrol %71 gibi bir artış sergilemiş. Hani bunda hepimiz enflasyon endişesi mevzuunda evet hemfikiriz. Ama enerji kaynaklı enflasyonist baskıların hala kalıcılığı konusunda aslına bakarsan şu anda sadece sermaye piyasalarını fiyatlayanların daha önden fiyatladığını gözlemliyoruz. Çünkü merkez bankalarının aslında önümüzdeki döneme dair belki enflasyon beklentileri yükseldi. Evet, hani Ağustos ayında %4, Eylül ayında %4,6, bunlar çok ciddi rakamlar ve hatta biraz önce Tufan'ın söylediği gibi CPI tarafı, çekirdek tarafı %3,4, üfe tarafında ise %5,4 yıllık bir artış söz konusu. Evet, orada bir yavaşlama olmadığını da gözlemliyoruz. Ama günün sonunda merkez bankaları tüketicilerin ve şirketlerin çıkarmış olduğu enflasyon beklentisine göre hareket etmez. Yani tarihsel olarak böyle bir şey görülmemiştir. Şimdi insanların enflasyon daha da yükselecek varsayımıyla tek başına enflasyon yaratılmadığını da gözlemledik. Tek başına Merkez Bankası'nın para politika faizini değiştirdiğini de gözlemlemedik. Önemli olan, biz hep ne diyoruz? Bu beklentilerin davranışa dönüp dönmediğini yakından takip etmek. Yani tüketici beklentisi yükseliyorsa, bu ücret talebini arttırıyorsa, harcama davranışı değişiyorsa o zaman evet enflasyon baskısı oluşur. Ya da şirketlerin beklentisi yükseliyorsa, yani bir kurumun beklentisi yükseliyor, orada fiyat artırımına gidiyorsa ya da yatırım kararlarını değiştiriyorsa evet o zaman enflasyon baskısı oluşabilir. Şu ana kadar biz dev şirketlerden herhangi bir şekilde yatırım kararlarını öteleme, erteleme ya da vazgeçme gibi bir davranış modeli henüz görmüş durumda değiliz. Eğer bu davranışlar gerçekleşmiyorsa beklentinin ekonomik önemi sınırlı olarak kalıyor. Yani sadece finansal piyasalar fiyatlamak istediği kadarıyla fiyatlayıp Merkez Bankası üzerinde psikolojik bir baskı yaratıyorlar. Hani hep yıllardır söylenen hani sen mi büyüksün ben mi büyük şeklindeki bir argümana kadar gidiyor. Ve hatta bugün gerçek bir argüman haline geldi. İşte piyasalar Merkez Bankası'nı faiz artırımına zorluyor gibi. Ama biz şimdi baktığımızda hani çok hızlı bir ekonomik sonuçları dönüştürülebilir şekliyle görmüyoruz. Gerek enflasyon tarafında gerek işsizlik, yani istihdam tarafında. Neden? Çünkü evet bir veriyle de yani çok iyi gelen bir istihdam verisiyle de aksiyonunu değiştirmez. Ekonomi iyi.

0: gidiyor diye. Tek başına gelen hani enflasyon beklentisinin yükselmesi ve birden fazla ay kalmaması da para politikasını değiştirmez. Ve hatta Merkez Bankası ileriye yönelik enflasyon beklentisini birden fazla ay görmek ister. Bu ayı değil, geçtiğimiz ayı değil. İleriye yönelik sürekli bir revizyon oluyorsa orada aksiyon alır.
1: Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
3: Merhabalar, ben İrfan Donat. Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Bugün örtü altı üretimi biraz konuşacağız. O tarafa odaklanacağız. Bir yandan tarımı feverisi açıklandı Ağustos ayına ilişkin. Diğer taraftan işte mazota zam geldi. Bu haberleri konuşuyoruz. Bunlar tarım için tabii çok önemli gelişmeler. Dolayısıyla tarım ürün, tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi aslında sera ürünlerinde de biraz maliyet fiyat dengesine odaklanacağız. Diğer taraftan üretim tüketim tarafındaki trendleri konuşacağız. İhracat pazarı bize ne söylüyor? Hangi sinyalleri veriyor? O tarafa da bakacağız. Sektörün aslında hem bugün hem biraz geleceğini analiz etmeye çalışacağız. Sera bir başkanı Onur Girdap'la birlikte. Hoş geldiniz elimizde.
4: Hoş bulduk İrfan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ olun. Şimdi bugün TÜİK Tarım Ürünleri Üreticisi Fiyat Endeksi, Tarım Üfe'yi, Ağustos verisini açıkladı. Orada baktığımız zaman aylık bazda %0,93'lük bir gerileme. Yıllıkta da %21,91'lik bir artış söz konusu. Hani bu yıl diyoruz ya, hep tarımda bolluk yılı, özellikle meyve grubunda, sebze de buna kısmi dahil, tahıl grubu vesaire. Özellikle tarla ve bahçe ürünlerinde fiyatlar bazı ürünlerde ciddi şekilde düşmüş vaziyette. Bu biraz üretici aleyhine bir durum. Çünkü maliyetin yükselip fiyatın düştüğü bir yerde maalesef zarar yazan üreticilerimiz de oluyor. Ama sizin tarafı, yani sera üretimini biraz daha bu konuda galiba ayrıştırmak gerekiyor. Çünkü hani bolluk yılı, yokluk yılı gibi kavramlar, daha kontrollü bir tarım yapıldığı için, biraz da planlı ve ihracat odaklı olduğu için herhalde ayrı bir kategoriye mi koymak lazım?
4: Aynen. Biraz daha ayrı bir kategoriye koymak lazım. Çünkü biz üretim planımızın hepsini gelen talebe ve kontrollü bir şekilde sözleşmeli üretimden yapıyoruz. Yani alıcımız aslında belli. Ne üreteceğimizi biliyoruz. Kime satacağımızı biliyoruz. Rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Ona göre de bir üretim planlamasıyla sezona başlıyoruz.
3: Aslında daha az sürpriz oluyor.
4: Daha az sürpriz oluyor. İhracat odaklı çalıştığımız için de müşterilerimizin hangi ürünü, hangi gün istediğini çok öncesinden planladığımız için ona göre bir üretim planlıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi sürprizle karşılaşmıyoruz çok fazla.
3: Şimdi bazı ürünlerde işte sezon başladı bitti deriz. Sizde de aslında belirli dönemler var ki sezonun sonu oluyor. İşte seralarda işte bakımlar yapılıyor. Gerekli

0: ihtiyaçlar yapıyor. Sonra tekrar işte Eylül ayındayız. Dolayısıyla tırnak içerisinde yeni sezon başladı desek herhalde yeridir. Çünkü ihracata gidecek ürünler artık çıkmaya başladı. Ama iç piyasaya girecek olan ürünler galiba Ekim sonunda falan mı başlayacak? Nasıl bir sezon var?
1: Aslında bizim organize tarım bölgeleri dahil olmak üzere bilinçli tarımın yapıldığı high-tech seralarda biz üretimi yazlık ve kışlık olarak ayırıyoruz.
0: İkiye ayırıyoruz.
1: Evet. Şu an geçen sene Aralık 15 gibi diken arkadaşlarımızın son zamanları kışlık için dikim yapan arkadaşlarımız için de bu aylar başlama ayları. Mayıs dikimlerinin, Haziran dikimlerinin bu aylar başlama ayları. Bizim için ihracat Eylül ayında başlar. Haziran'ın 15'ine, 20'sine, hatta şimdi sezonda biraz ileri gitti. Malum küresel gelişmelerden dolayı. Onlara birazdan değineceğiz sanırım. Dolayısıyla ihracatımız aslında 10 ay devam edecek şekilde şu an gidiyor yani ihracatımız.
0: Şimdi bizim izleyeceğimiz tabii konuya hakimdir. Çünkü devamlı takip ediyorlar, sıkı takip ediyorlar ama bilmeyenler için aslında sera üretimi ya da örtü altı üretim dediğimiz zaman bunda kendi içerisinde kategorileri var.
1: Evet.
0: Sizin temsil ettiğiniz aslında alan daha tırnak içerisinde modern sera diyebileceğimiz topraksız tarımın yoğun olduğu bir alan.
1: Aynen.
0: Yani toplam örtü altı üretiminde payınız ne kadar? Bunu belki biraz ürün bazında da söyleyebiliriz. Çünkü daha çok yoğun olarak domates üretiliyor diyebiliyorum.
1: Evet, domates üretiliyor. Ülkemizde biliyorsunuz sofralık domates 9.4 milyon ton civarında üretiliyor. Bunun yaklaşık %3.6'sı high-tech yani yüksek teknoloji seralarda, topraksız seralarda üretiliyor. Yani 340 bin ton civarında. Asıl meselemiz de aslında burada başlıyor. Buraları biraz daha arttırmamız lazım. Yani yüksek verimli 1 metrekaredeki ürün miktarımızı arttırmamız lazım. Dolayısıyla teknolojik sera yatırımına önem vermemiz lazım ülkecek. Şimdi bizim yurt dışında rekabet ettiğimiz ülkeler var. Yani biz Hollanda, İspanya, Fas rekabeti, Türkiye rekabeti iyice kızıştı. Bazı ülkelerin artı yanları var. Bazı ülkelerin eksi yanları var şu an için. Enerji maliyetleri özellikle Hollanda'da
0: büyük problem.
1: Büyük problem. Biliyorsunuz İspanya'da da ciddi bir su krizi var.
0: Doğru.
1: Fas'ta üretimin devamlılığında problemler var. Türkiye aslında şu an bir fırsat ekonomisi.
0: Rüzgarı arkasına almış desek yeridir herhalde.
1: Yeridir. Evet, şu an Türkiye teknolojik sera üretiminde özellikle domates üretiminde rüzgar arkamıza aldık. Jeotermal kaynaklarımızdan dolayı enerji giderimiz diğer ülkelerden bizi ayrıştırıyor.
0: Onlar olumlu anlamda.
1: Olumlu anlamda. Bunlar bu kaynakları daha verimli kullanmaya başladığımız anda biz yani ilk sıraya çıkacağımızdan hiç şüphem yok.
0: Şimdi orayı biraz açalım. Şöyle bir Avrupa bu sene kavruldu.
1: Evet.
0: Aşırı sıcaklar, rekor sıcaklar. Diğer taraftan dediğiniz gibi su ciddi bir problem. Öte yanda bunlar yetmezmiş gibi yine Rusya-Ukrayna krizinin enerji ve doğalgaz tarafına, dolayısıyla enerji tarafında bir hem arz tarafından hem maliyet tarafından bir etkisi var. Şimdi Hollanda örneğini verdiniz. Orada seralar doğalgazla ısınıyor.
1: Evet.
0: Ciddi bir maliyet.
1: Evet.
0: Kırılgan bir yapı. Ben bunu 2022'ydi. İlk savaş çıktığı zamanlarda Rusya işte bir karşı hamle olarak doğalgaz tarafını kesintiye uğratını kısıtlayınca bu sefer Hollanda'daki seraların şarterleri inmişti.
1: Evet.
0: Ve o dönemde hatta Türkiye'ye gelip önden sözleşme yapmışlardı hani ürün tedariki için. Şimdi buna benzer senaryolar hala var mı?
1: Var.
0: Çünkü o kriz devam ediyor ve biraz da büyüyerek devam ediyor öngörülemez bir halde. Sizin taraftan bakınca nasıl bir tablo var?
1: Geçen beraber yaptığımız programda aslında en çok değindiğimiz konu enerji maliyetlerinin Avrupa'daki yarattığı baskıydı. Hı hı. 2022'de söylediğiniz gibi Rusya doğalgaz fiyatında bir oynama yapınca Avrupa'da üretim imkansız hale geldi. Çoğu sera o zaman üretim dışı kaldı ve Türkiye imdada yetişti. Şimdi kontratlar bu sene son senesi.
0: Üçer yıllık
1: yapılan kontratların, Avrupa'daki çiftçilerin doğalgazla yaptığı kontratların son senesi ve %20.

0: 20'ye yakın şu an ekilişte, kışlık üretim ekilişinde azalmalar var.
1: Öyle mi?
0: Evet, ve sıcak bir yaz geçirdi biliyorsunuz Avrupa. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta 5 dalga sıcak
1: Evet.
0: geldi Avrupa'ya. Ciddi bir çiçek kaybı söz konusu. Dolayısıyla bu üretimde bir daralma meydana
1: Ne
0: geldi.
1: kadarlık bir toplam daralmadan bahsediyoruz? Hem ekilişin azalması hem de sıcaklık açısından.
0: %25'lik toplam üretimde bir azalma bekleniyor 2026-2027 kış sezonu için. Tabii biz ön planındayız şu an. Enerji maliyetlerimiz, işçilik maliyetlerimiz ve stratejik konumumuzdan dolayı biz şu an ön plandayız. Bu rekabette İspanya bir adım geriye düştü. Yani Avrupa pazarı için.
1: Fas.
0: Fas'ta da dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, üretimin 12 aylık kısmında
1: Devamlılık.
0: sıkıntılar var. Yani devamlılık kısmında sıkıntılar var. Dolayısıyla bu sene ihracatta, yani şahsi beklentim, domates ihracatında kışın çok güzel rekorların kırılacağı yönünde. Ben iyi fiyat ve iyi pazar analizi yaptığımızda burada ipleri elimize alabilecek seviyeye geleceğimizi düşünüyorum, özellikle bu
1: Çünkü
0: kışın.
1: yani sadece sizin taraf için söylemiyorum. Birçok tarım üründe Türkiye aslında üretimde lider. Ama işte bazen fiyat tutturamamak, bazen işte başka faktörlerden rekabette biraz zorlanıyoruz. Ama bu sene anladığım kadarıyla o tarafta elimiz güçlü. Şuna geleceğim. Şimdi örtü altı üretim bundan sonraki dönemde zaten öyle ama bundan sonraki dönemde daha da kritik ve önemli hale gelecek. Bunu hep söylüyoruz. Sebebi de iklim değişikliği. İşte hep
0: Evet.
1: klasik deyimdir. Üstü açık fabrika, tarlalar, bahçeler. Her şey olabilir. Tam ürünü alacaksınız, hasat edeceksiniz. O gece bir dolu yağar.
0: Evet.
1: Geçmiş olsun. Hepsi gider vesaire. Şimdi bunları da yaşadık daha önceki
0: Evet.
1: yıllarda. İşte burada örtü altı üretim işin daha sigortası niteliğinde, daha kontrollü, daha minimum seviyede belki olumsuz etki vermek açısından. Siz dediniz ya toplam domates üretiminde şu anda modern seraların payı %3,5 civarı mı dediniz?
0: Evet, %3,5.
1: 3,5
0: Üretimde
1: diyor.
0: 3,5 civarı.
1: 3,5. Mesela bu normal şartlarda İspanya'da ne kadar toplam üretimde payda ya da Hollanda gibi ülkelerde ne kadar? Bunu niye soruyorum? Bugün biz gıda enflasyonuyla mücadelede bile o geçiş dönemlerinde tarladan işte sera ya da seradan tarlaya tam tersi bazen eski dönemlerde dalgalanmalar yaşıyorduk. Şimdi artık geçiş dönemi olmasa da o dalgalanmaları yaşıyoruz ama seralarla beraber aslında bunun da sigorta altına alınması fiyat istikrarını kastediyorum. Önemli bir enstrüman. O yüzden sordum.
0: Tabii üretimdeki iniş ve çıkışlar aslında fiyatı belirliyor.
2: Doğru.
0: Üretimi stabil tuttuğumuz zaman bu fiyat geçişlerinden hiçbir zaman etkilenmeyeceğiz. Dolayısıyla burada üretimi sabit tutmanın yollarından bir tanesi de toplam sera varlığımız içerisindeki teknolojik seraları arttırmamız ve dönüşüme uğratmamızla mümkün olacak. Tabii Tarım Bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle Deniz Oruç Bey organize tarım bölgeleri konusunda ciddi yatırımlar da bulunuyor ve bu sektöre girmek isteyen yatırımcılarımıza her şey hazır, bütün altyapısı yapılmış arsalar tahsis ediliyor. Kayseri, Koca Sinan, İzmir, Dikili ve Uşak Banaz'da çok ciddi çalışmaları var. Kayseri, Koca Sinan'ın yıl sonu artık tahsis işlemine ve bazı kısımlarında üretime geçeceği ile alakalı bilgilere sahibim.
1: Bir de işin güzel tarafı, araya girdim kusura bakmayın. Bu organize tarım bölgelerinin olduğu yerler, tarım yapılmayacak vasıftaki yerlerde
0: Evet.
1: kurulması da önemli.
0: Evet.
1: Yani sonuçta atıl
0: Evet.
1: bir alan diyebileceğimiz bir yerde bir yatırım yapılıyor. Orada tarımsal üretim gerçekleşiyor. Bu da önemli.
0: Milli ekonomiye kazandırılıyor. Yani hiç bugüne kadar tarım yapılmamış yerlerde biz topraksız üretim yaptığımız için, toprağın yapısıyla hiç ilgilenmediğimiz için sadece jeotermal kaynağa yakınlık bizim için
1: Yeterli.
0: yeterli oluyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu topraklar aslında ülkemizin ekonomisine kazandırılıyor. Bu çok değerli bir iş. Tabii dünyada da trend küresel sera ekonomisi gitgide büyüyor. 2026'da küresel sera ekonomisi 40 milyar dolar civarındayken 2030'da bunun 60 milyar, %50 bir büyüme 60 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.
1: Burada yine böyle İspanya, Hollanda gibi ülkeler mi trend olarak önde?
0: Biraz Kuzey Afrika'ya kayan bir trend var. Öyle mi? Özellikle
1: Mısır falan da mı giriyor?
0: Mısır giriyor. Fas, Cezayir, Hollandalılar genelde oraya bir kayış eğiliminde. Tabii bunları da Türkiye'ye çekmemiz lazım. Yani bu alanları biz eğer organize tarım bölgelerini

0: yaygınlaştırırsak yatırımcıları da ülkemize çekme fırsatına ve imkanına erişeceğiz.
1: Şu anda Türkiye'de jeotermal kaynak bulunan il sayısı ne kadar? Ben 27 falan diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Daha mı fazla, daha mı az?
0: Jeotermal kaynağımız var ama bunun sera yapılabilir hale gelmesiyle alakalı bizim baktığımız parametreler var. Yani her jeotermal kaynakla sera yapılmıyor. Yani bizim için debi, sıcaklık, bulunduğu güneşlenme, gün sayısı bunların hepsi önemli faktörler. Yani şeyde seracılık faaliyeti olarak 81'imiz 80 ilinde seracılık yapılıyor. Evet. Yani bu da çok değerli bir bilgi. Yani bizim için Tarım Bakanlığı'nın verdiği destekler, Ziraat Bankası'nın verdiği destekler çok önemli. Burada hükümetimiz gerçekten elin taşın altına koyuyor. Biz finansman maliyeti anlamında da ayrışmış durumdayız. Yani piyasanın çok altında bir finansmanla kaynağa erişimimiz söz konusu. Burada Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığımızın çok önemli destekleri var. Bu sene inşallah seracıların, bu kış seracıların senesi olabilir yani.
1: Şimdi dediniz ya 81'inin 80'inde üretim yapılıyor. Tabii burada şeyi ayrıştırmak lazım. Antalya ya da Mersin'deki bir sera yapısıyla, çünkü orada jeotermalden ziyade iklim şartları, ama bir Afyon'da, efendim, Kayseri'de,
0: evet,
1: Ağrı'da, evet, Urfa'da vesaire yer, orada jeotermal kaynaklar daha böyle ön plana çıkıyor.
0: Tabii,
1: yani burada ciddi bir potansiyel de var. Yani şunun için soruyorum. Mesela bugün toplam alan ne kadar şeyde, modern sera, örtü altı üretim, bu ne kadar daha olabilir? Potansiyeli ne bunun?
0: Bizim 20 bin dekar şu an modern seramız var.
1: Türkiye genelinde.
0: Türkiye genelinde. Bunun 2030 yılında yapmamız gereken rakam 100 bine tamamlamamız. Ama
1: 5 kat.
0: Evet, 5 kat büyümemiz lazım. Bir 5 kat büyüdüğümüzde o fiyat geçişkenliğinden etkilenmeyecek seviyeye ve yurt dışında ciddi rekabet ve yeni pazarlar bulma noktasında çok önemli adımlar atmış oluruz. Tabii bu bir aslında bir kaynak da meselesi. Yani modern sera yapmanın maliyeti normal bir sera yapmanın maliyetinin neredeyse 10 katı. Dolayısıyla bir kaynak aktarımıyla doğru orantılı büyüyecek bir sektör. Sadece özel sektörün kaynağı yetmiyor. Devletimizin de bütçelerin elverişli çerçevesinde bir kaynak aktarımıyla söz konusu. Ama yapmamız gereken sera 100 bine çıkmamız lazım.
1: Peki mesela burada şu anda hep ön plana domates çıkıyor ya.
0: Evet.
1: Hani, hem iç piyasa hem ihracat için. Burada da bir çeşitlenmeye gitmeye ihtiyaç var mı? Yani bu 20 binden 100 binlere çıkarken hani 80 bin yine domates mi olacak, ya da bunun içine biberi de koymamız lazım mı, salatalığı vesaire, bilmiyorum. Yani talep ne, tüketici tarafı ne söylüyor, oradan biz, da yola çıkarız.
0: Biz Avrupa'daki domates ihtiyacını 20 bin dekarla karşılamakta zorlandığımız için aslında ürün deseninde artış olmuyor. 100 bine çıktığımız takdirde tabii ki diğer ürün yelpazesiyle alakalı bizim inanılmaz bir üretim altyapımız var. Yani ülkecek. Biz bunlara hemen ayak uydurabilecek seviyedeyiz. Ve kabiliyetimiz ve imkanımız bu seviyede. Ama biz şu an domates pazarına anca yetişebiliyoruz. Onun için de domatesten başka bir şey ekmeye kimsenin dönecek zamanı
1: yok. Yani bir de hazır bir pazar var, bir talep var ve bilinen bir iş olduğu için o tarafa doğru bir yönelme söz konusu. Dediniz ya arada bir 10 kat fark oluyor neredeyse modern bir sera kurulma. Peki dekar başına verimi karşılaştırdığımız zaman modern serada bir dekardan kaç tondan kaç tona kadar ürün alınabiliyor? Normal bir serada ya da açık tarlada nasıl bir fark var? Yani izleyenlerimizin biraz kafasında otursun diye. Çünkü 10 kat maliyet deyince şimdi o zaman bu nasıl, feasible mu bu yatırım diye de soran olabilir.
0: Evet, feasible bu yatırım. Normal bir tarlada sofralık domates ektiğinizde 8 ton civarında yılda dekarda ürün alırsınız. Bizim modern teknolojik seralarda tabii ürünündeki tohum çeşidinin burada çok önemi var ama 60 ton civarında ürün almanız mümkün.
1: 7,5 kat.
0: 7,5 kat civarında fazla ürün almanız mümkün. Açık tarlada biraz önce bahsettiğiniz gibi bir sürü riskle yüz yüzesiniz ama bizim kapalı ortamda yapılan tarımda asla buna fırsat verecek bir şey de bulunmuyor.
1: Peki mesela bu 20 bin dekar şu anda Türkiye'deki üretim alanı, yaklaşık 340 bin ton mu dediniz domates üretimi?
0: Evet.
1: Bunun oran olarak kabaca ne kadarı iç piyasaya, ne kadarı ihracata gidiyor?
0: Bunun yaklaşık olarak 200 bin tonu.

0: ihracata gidiyor. Tabii iç piyasada tüketilen ürünlerimiz de var.
1: Salkım domates.
0: Salkım domates de, kokteyl domatesimiz, pembe özellikle Türkiye'de şu an trend oldu. Pembe domates üretimi, tüketimi gitgide artıyor ülkede, ülkemizde. Kuzey Avrupa pembe için ciddi bir pazar. Ama salkım tabii bizim ana ihracat kalemimiz. Yani salkım olmazsa olmazımız. Çok kaliteli salkım üreten üreticilerimiz var. Avrupa'da marka olmuş yani Türk birkaç tane işletmemiz var. Özellikle o markayı talep eden de bir sürü market var.
1: Dolayısıyla onda bile aslında markalaşılabiliyor. Tabii, yani domates tabii. Diyoruz tabii salkım domates ama değil.
0: Tabii.
1: Çeşidi, işte üretim şekli yani, vesaire hepsi bir faktör.
0: Hem üretimde hem de paketlemeyle bunu çok değişik şekillerde sunabilirsiniz pazara. Bu da tabii sizi ayrıştırıyor yani. Dediğim gibi biz Avrupa'da artık marka olan üreticilerimiz var şu an için.
1: Geçen seneki sektörün ihracat rakamı neydi? Bu sene hedeflenen nedir? Çünkü hani diyorsunuz ya bir Avrupa'da ikiliş alanları azalıyor. Evet. İster istemez farklı sebeplerle. Bizde çok şükür işler yolunda üretim açısından söylüyorum. Hani bunları da göz önüne alarak geçen seneyle karşılaştığımızda bu sene nasıl bir hedef var ortada?
0: Bu sene ben Eylül ayındaki ilk 15 günlük ihracat verilerini aldım. Geçen seneye göre tonajımız düşmesine rağmen rakamımız artmış.
1: Değer bazında.
0: Evet, değer bazında artmış. Aslında en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Yani daha az ürün yollayalım ama daha çok dolar gelsin ülkemize. En büyük şeyimiz de bu. Oradaki üretim eksikliğinden kaynaklı bu. Domatesimiz Avrupa'da değerli satılıyor şu an ilk 15 günde. Biz Ocak-Haziran ayında, bu yılın ilk 6 ayında ülkecek yaş sebze meyvede ilk defa 2 milyar dolar seviyesini geçtik biliyorsunuz ihracatta.
1: Evet.
0: 2.3 milyar dolar seviyesine geldik. Bu benim için çok önemli bir veri. Yani bizim yaş sebze meyve ihracatındaki payımız arttıkça aslında ürün çeşitliliğimiz de göz önünde bulunuyor. Bizim 2026 beklentimiz yaş sebze meyve de 4,5 milyar dolar. Yani 5 milyar dolar seviyesine gelirse ülkece biz de bunun %2'sine ve %3'üne yani teknolojik seralar %2 ya da %3'üne
1: 150 milyon,
0: evet,
1: dolar,
0: 150 milyon dolar civarında bir rakama ulaşmış olacağız. Dolayısıyla yaş sebze meyvedeki ihracat hızımızın artması gururlandırıcı bir şey. İlk 6 ayda da 2 milyar dolar seviyesine ilk defa ulaştık.
1: Son bir dakika çok kısaca şimdi Avrupa pazarı öncelikle bazen şimdi Rusya'da akıllara geliyor ama
0: evet.
1: Rusya'da denklem biraz daha değişik galiba ihracat açısından soruyorum.
0: Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'a ciddi
1: sera yatırımları
0: oldu oraya.
1: Doğalgaz bedava gibi.
0: Doğalgaz bedava olduğu için. Dolayısıyla üretim ekseni biraz o tarafa kaydı. Bizim ana pazarımız şu an için Avrupa. Körfez bölgelerine çalışıyoruz. Jeopolitik durumların yakından takip ediyoruz. Orada biliyorsunuz şu an ciddi bir karmaşa var. Dolayısıyla yeni pazarlar açma niyetimiz ve hedefimiz de var.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Önemli bir sektör. Bazen böyle tarıma dışarıdan bakan ya da ya tarıma girsem mi deyip de yatırım için araştırılan, merak edilen alanlardan biri. Çünkü onunla ilgili de çok soru geliyor. Belki onu ayrı bir programda konuşmak lazım. Yani bir seranın kurulum maliyeti ne kadardır? Dekar başına feasible ölçek nedir? Neye dikkat etmek lazım bu işi yaparken ya da yatırıma girişten gibi? O da başka bir başlık. Belki önümüzdeki dönemde onu da ayrıca konuşuruz
0: tamam.
1: Sizinle. Çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgi için.
0: İyi yayınlar.
1: Bugün Sera Bir Başkanı Onur Girdap'la beraber sektörün şöyle bir genel fotoğrafını çekmeye çalıştık. Hem içeride üretim, tüketim hem de ihracat, dış pazar tarafındaki gelişmeleri de sizlere aktararak yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüme şöyle hızlıca bir göz atalım, sonra üzerine konuşacağız konuklarımızla. Yeniden 14.000'in üzerinde Borsa İstanbul %1,53'lük satıcılı seyir görünümüyle. Bankacılık tarafı bugün satıcılı seyirde ön plana çıkan taraftı, %3'ü buldu bir ara. Şu an %2,45 aşağı yönlü. Sanayi tarafta %1,15 seviyesinde satıcılı görünüm. Mali tarafta da %1,50'lik kayıpla devam eden bir seans günündeyiz. Yine hizmetler, turizm ve ulaştırma diye baktığımızda turizm pozitif ayrışmaya devam ediyor ama yani o da yataya geçmiş durumda. %0,3'tü, %0,07'ye gelmiş. Hizmetler %2,17 kayıpla seyrediyor. Ulaştırma tarafı da yine negatif bölgede hareket edenler arasında. Dolar TL'de 48,64 seviyesi var. Euro TL 56,15'te. 99,61'e gelen bir dolar endeksi var. Euro dolar çaprazı ise 1,15,36'dan işlemlerin geçtiğini söyleyelim. Ve devam edelim. Londra borsası %0,22, Kakaran endeksi Paris %0,15 satıcılı, Frankfurt yatay, İtalyan Milano borsası da yatay seyrediyor. DAX endeksi ile Milano borsası yatayda. Biraz daha törpülenmiş burada satışlar. Yine Dow Jones, Nasdaq ve S&P vadelilere baktığımızda Dow Jones'da %0,28 kadar aşağı yönlü görünüm var. Nasdaq'ta %0,13, S&P'de ise %0,2'lik aşağı doğru aşağı yönlü görünümü takip ediyoruz. 10 yıllık tahvil faizi 5'in üzerinde 5,02'yi gördü. 5 yıllıklar 4,83'te, 2 yıllıklar 4,65'te. Yarın Fed ne yapacak bu görünümde? Kritik soru bu. Yakından takip ediyor olacağız. Ve tabii şimdi bu faiz seviyeleriyle beraber, yani 10 yıllık tahvil faizi hani en çok tartıştığımız yer orası. Yeni bir faiz düzlemi, denklemi artık oturuyor mu sorusu da, yeni bir faiz rejimi, yüksek faiz rejimi daha uzun süre küreselde bizi bekliyor mu? Bu tartışılıyor. Biz de konuşacağız üzerine elbette. Devam edelim tahvilleri de gördükten sonra şöyle hızlıca bir emtia kripto para tarafına bakalım. Spot altının ons fiyatı $4,281.24'te. Gümüş $63.16'te. Bitcoin'de 77.000'in biraz üzerinden geçiyor işlemler. Brent petrol $106.55'e geldi. $107'ın üzerindeydi. Amerikan tipi ise $102.56'den işlem görüyor. Rakamlarla görünüm böyle. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan yayına katılacak bu noktada. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Şimdi Borsa İstanbul küreseldeki piyasalara benzer şekilde negatif bir görünümde. Bugün 14.000'in altını da gördü. 14.000'in üzerinde şu an o destek seviyesi olarak tabir edilen, özellikle bankacılık tarafı satıcılı. Tabii şimdi küreseldeki yüksek faiz hadleri meselesi ana konu tüm piyasalar için. Çünkü 10 yıllık tahvil faizlerinin genel olarak Amerikan getiri eğrisinin geldiği yerler, tarihi yerler, çok oradan geri çekilecek analizine de rastlamıyoruz. Dolayısıyla bu iklimde Fed ne yapar? Fed yukarıda kalacaksa, ki beklenti o yönde, artırım yapması yönünde. Yeni bir yüksek faiz dönemine girdiysek eğer, bu ne kadar dirençli kalabileceği bir görünümdür. Borsa İstanbul'un ne dersin?
1: Yani 10 yıllık tahvil faizleri %5 seviyesini şu anda aşmış durumda. Açıkçası faiz arttırımı gelecek miden ziyade artık ne kadar faiz arttırımı gelecek sorusu sorulmaya başlandı piyasalarda. Burada tabii yarınki toplantıda faiz artırımı artık kesin gözüyle bakılıyor. %90'ın üzerinde beklenti var. Burada önemli olan dot plotlar, yani projeksiyonlar olacaktır ki ilerleyen dönemlerde Fed'in nasıl bir politika izleyeceği burada fiyatlamaları belirleyen temel unsur olacaktır. Karardan sonra Kevin Warsh'un konuşmaları eğer şahin algılanırsa burada fiyatlamaların daha da belirgin olmaya başladığını görebiliriz. Nasıl? Burada özellikle daha çok faiz arttırımı gelecek mesajı piyasalardaki güçlü dolar talebini, tahvillerin yükselişini destekleyebilir. Bundan kaynaklı karardan ziyade konuşmalar ve geleceğe yönelik beklentiler biraz daha ön planda diyebiliriz. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda da açıkçası Son dönemde biraz ana gündemimiz aslında fon haberleri. Burada fonların giriş çıkışları özellikle katılım ev tarafındaki hareketlilik de şu anda piyasadaki hareketliliği etkilen bir unsurdu. Burada genel anlamda hem küresel cephede küresel piyasaların da negatif seyretmesi baskı yaratan bir unsur, hem de yurt içindeki bu haber akışları Borsa İstanbul tarafını negatif etkilen bir unsur. Burada bu dönemde aslında önümüzdeki enflasyon rakamına kadar çok da ciddi bir gelişme bulunmuyor veri tarafında. Bundan kaynaklı önümüzdeki 15 gün boyunca aslında küresel taraftaki bu gelişmeye bağlı fiyatlamaları izleyeceğiz. Burada seviye bakımından 14.000 seviyesi, hatta 14.200'ün üzerinde kalmak önemli olacaktır. Bu noktada bir sonraki enflasyon rakamına kadar eğer 14.200 üzerinde kalıcılık sağlanırsa gelecek enflasyon rakamına bağlı tekrardan 14.700 seviyesini test edebiliriz. Ancak şu anki görünüm dediğimiz gibi biraz negatif gözüküyor. Bu noktada toparlayacak olursam ana gündemimiz yarın Fed'in faiz kararı. Karardan sonra da Kevin Warsh'un konuşmaları çok önemli olacaktır. Perşembe seans açılışında bunun etkilerini göreceğiz Borsa İstanbul'da. Sektör bakımından da bankacılık endeksinin performansı burada endeksin hareketliliğinde öncü rol oynayacaktır diyebiliriz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda yanı başımdaki konuğum Doktor Ali Orhan Yalçınkaya, OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler Zeynep Hanım.
0: Şimdi şöyle bir döneme girdik gibi anlaşılıyor. Yani genel olarak analizlere de baktığımızda daha uzun süre yüksek faiz dönemi, rejimi. Şimdi eğer böyle yapısal bir yüksek faiz dönemine girdiysek nasıl görüyorsunuz? Hani Fed'den faiz artırımı bekleniyor. Sonrasında da devam etmesi bekleniyor. ECB'den 5 tane bekleniyor. Londra'dan bekleniyor. Dolayısıyla Japonya'dan bekleniyor. Hadi onu bir başka bir sepete koyalım. Ama önemli tabii. Dolayısıyla yani hem küresel hisse senedi piyasaları açısından hem bizim borsamız açısından ne kadar dirençli kalmanın mümkün olduğu bir döneme giriyoruz. Eğer böyle görüyorsunuz.
2: Görüyorum şöyle ki hatırlayalım en azından hani Besant'ın verim eğrisine, daha doğrusu faiz eğrisinin uzun tarafına yapmış olduğu müdahale, ardından 6 milyar 4 milyar dolara olarak başlayıp sonra 6 milyar dolara yükselen rakamla beraber bunun en azından faiz üzerinde uzun taraf üzerinde bir etkisi olmadığını gördük. Şu anda net tablo. Tabii oradaki asıl amaç hani biliyoruz ki.

0: hisse tarafına en azından devam, oradaki şeyin, hareketin devam etmesi yönündeydim. Ama şöyle bir durum var. Hala bir enflasyon hikayesi devam ediyor. Yani 3.4 geldi Amerika'da TÜFE rakamı. Ki hedefi, yani FED'in hedefini biliyoruz, %2. Sonuçta bu enflasyon rakamının düşeceğine ilişkin en azından hani görüntü biraz karışık. Yani en azından onu söyleyebiliriz. Tabii şimdi şöyle bir durum da var Zeynep Hanım, onu da belirtmek lazım. Bir taraftan Walsh en azından veri üzerinden hareket etmek istediğini belirtti. Diğer taraftan Besant ve Trump cephesi diyeyim, onlar en azından faiz indiriminin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi burada tabii Trump tarafı özel, hani bunun devam etmesini, indirimin devam etmesini isterken ki temel motivasyon aslında baktığınızda büyümenin en azından AI odaklı olarak devam edeceği yönünde. Ama işte görüyoruz, hani 2-3 gündür işte Anthropic'in CEO'sunun beyanlarını gördük. Üzerine onlarla ilgili konuşmalar vesaire.
1: Musk da katılıyorum.
0: Hani 3 tane ChatGPT, Anthropic ve Elon Musk hepsi bunun en azından kontrol altına alınması gerektiği konusunda bir ifadede bulundu. Dün yanlış bilmiyorsam Nvidia'nın CEO'suyla konuştu herhalde Trump, öyle bir haber gördüm. Dolayısıyla o bu tarafın devam etmesini istiyor. Öte taraftan kendi atadığı bir figür var. Yani Walsh'un gelmesini çok istedi. Ama hafta içinde, geçen haftaki içindeki açıklamalara baktığımız zaman en azından orada şunu görüyoruz. Hani Walsh'i etrafı kötü, çevresi kötü şeklinde bir ifadesi, yani ona yorulacak bir ifadesi de söz konusu. Şimdi bu tablo içinde baktığınızda görüntü o ki, yani FED faiz arttıracak. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani geçmişe dönüp geçmiş datalara baktığımızda en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Olasılığın bu kadar yüksek olduğu, faizle ilgili yönünden bağımsız olarak konuşuyorum. Olasılığın bu kadar yüksek olduğu bir ortamda FED'in en azından piyasaları ters düşürdüğü pek olmadı. Dolayısıyla bu tablo bize hani faizle ilgili olarak hani şeyin devam edeceğini, hani yüksek kalmaya devam edeceğini bize söylüyor ki önümüzdeki seneye ilişkin de bu beklenti devam ediyor. Yani devam ediyor. Hani o da fiyatlamalara girmiş vaziyette. Bir başka şey, belki bununla alakalı olarak konuşulması gereken bir başka konu. Sonuçta ortada 40 trilyon dolarlık bir şey, devasa bir bütçe açığı var Amerika'da. Öte taraftan hani küresel tarafı da konuşuyoruz.
1: Daha da artacak çünkü da artacak. Yatırım planlamaları hem kamuda hem özel tarafta da tabii, yani delicesine var.
0: Aynen. Bunun yanına belki şunu da eklemek lazım. Yani küresel resmi ortaya koymak adına küresel borç rakamı uluslararası finans enstitüsünün son rakamlarına göre 300 trilyonun üzerinde. Dünyadaki zaten hani toplam basılı para, hani anlatabiliyorum, 100 trilyon civarında. Dolayısıyla ortada çok büyük bir borç söz konusu. Hani şey için, hem gelişmiş ülkeler için hem gelişmekte olan ülkeler için. Şimdi şeye baktığınızda, Amerika tarafına baktığınızda belki bunun normal yolu. Her ne kadar kendisi hani şey yapmak öyle düşünüyor olmasa da sanki enflasyonla beraber bu borcu biraz dilute etmek, biraz daha böyle şey yapmak, yani azaltmak gibi bir arka tarafta ben bir plan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bunun çok kolay kolay erecek bir durum yok. Çünkü şeye baktığınız zaman bir kere demografi yaşlanıyor. Böyle bir gerçek var. Sonuçta diğer taraftan insanları erken yaşta emekli ediyorsunuz. Bu bir gerçek. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman üretim o kadar buna eşlik etmiyor belki. Bu şeyler artıyor. Yani günün sonunda artıyor. Öte taraftan baktığınızda yani hani tüm Avrupa vesaire hani görüyoruz orada. Bu tabloyu daha da kötüleştirecek mesela politik figürlerin gelebileceğine dair işaretler var. Bakınız Almanya'daki son yerel seçim AfD ile ilgili hikaye. Şimdi bunların hepsini beraber bir araya topladığınız zaman aslında yüksek enflasyon sanki kalıcı olacakmış gibi bir tablo var karşımızda. Ama bunu hani bir şekilde merkez bankaları üzerinden hani çözmeye çalışıyoruz. Hani bizde de öyle, yani bizde de bu resimden azade değiliz açıkçası baktığımızda. Sonuçta herkes bunu merkez bankaları üzerinden çözmeye çalışıyor. Ama burada bunun yanında belki hani mali tarafta bir şeyler yapmak gerekiyor. Hani çok net. Onunla ilgili bir irade var mı derseniz o da yok. Hani çünkü işte Avrupa'ya bakıyorsunuz çok daha harcamaya yönelik bir şey var. İşte askeri savunma sanayi harcamalarına yönelik ciddi bir artış söz konusu. Amerika ondan çok azade değil. En son gördük işte 5000 dolarlık temettü dağıtacağını söylüyor Trump. Şimdi bunların hepsini bir araya topladığınız zaman bırakın hani tasarruf yapmayı, harcamaya teşne bir şey var. Hükümetler var dünya üzerinde. Dolayısıyla bu tablo hisse senedi tarafı için, hisse senedi piyasaları için çok hani iyimser olmayı gerektirmiyor ki. Hani biz bu tablonun içinde şeyi de konuşuyoruz. Hani öncesinde hatırlayalım. Acaba bu AI evet verimliliği artırıyor vesaire ama bu bir balon muyuyor da insanlar konuşuyordu. Hala da konuşuluyor, konuşulmaya devam ediyor. Böyle de bir gerçek var. Biz bu tablo içinde sonuçta ilerliyoruz. Tabii bunun üzerine bir de savaş, yani jeopolitik hikayeler girdi. Yani şeye geçiyorum. Hani demografi dedik, işte erken emeklilik dedik vesaire, harcamalar dedik. Bunun içine bir de savaşı eklediğiniz zaman resim bambaşka bir boyuta yükselmiş oluyor. Şöyle söyleyeyim. Bugün mesela bizim bütçe rakamı geldi. Bütçe rakamına baktığımız zaman gelirler tarafında özellikle işte ÖTV gelirleri ciddi şekilde azalmış vaziyette ki o çünkü Eşel Mobil'in bir yansıması olarak, oradaki gelirin azalması olarak buraya yansımış vaziyette. Şimdi tüm bu şey, tüm bu tablo biraz hani önümüzde sıkıntılı bir sürecin olduğunu bize söylüyor açıkçası.
1: Peki şimdi o zaman yatırımcı burada borsaya niye gelsin sorusu var. Var mı bir sebep?
0: Yok, en azından şu yaşanan süreci görürsek, yani 28 Ağustos'tan bu yana Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu son fon rehberinden sonra en azından hani biz kendi elimizde aslında baktığınızda şöyle bir gerçek var. Bizler hani çukur kazdık ve o çukuru kazmaya devam ediyoruz. Daha da aşağıya doğru gidiyoruz. Yani en azından SPK bunu düzeltmek için bir adım attı. Yani kurumlara bu konuda bir bayrak kaldırdı ve bir de uyumlanma süreci verdi. Ama baktığınız zaman tabloya, bu tabloda uyumlanma sürecinin çok sancılı geçeceği de çok aşikar bu bağlamda. Buna belki şeyi de eklemek lazım. Hani bir yoğunlaşma tarafı var kurumlarda. Bu çok, çok net.
1: BIST 30 bilmiyorum. Tarafındaki yoğunlaşmadan
0: tabii,
1: bahsediyor.
0: Tabii. Yani BIST 30 tarafı artı kurumların kendi işlerinde. Yani fiili dolaşım kaynaklı ciddi bir şey var orada. BIST 30 tarafında ise yani endekse girecek çıkacak hisseler anlamında bu fiili dolaşım sonrası gelişmenin ne şekilde olacağı da bu bağlamda önemli hale gelecek. Ama overall'da baktığınızda, hisse tarafına overall'da baktığınızda sonuçta ben sanayi tarafının performansı çok hani parlak değil. En son sanayi üretim verilerine baktığımızda zaten bunun ilk şeyini görüyoruz. Yani o yavaşlama devam ediyor ekonomide. Ki devam edecekmiş gibi de görünüyor. En azından OOEP'ye baktığınız zaman evet sanayi politikalarına ilişkin bir şeyler var orada, onu görüyoruz ama bunun ekonomiye hani şeyinin hani ivmesinin çok sonra geleceğini açıkçası ben düşünüyorum. Dolayısıyla hisse tarafı bu bağlamda biraz sıkıntılı olacak bu tarafta, bizim tarafta.
1: Şimdi tabii şu var. Evet, yani yüksek faiz hadlerinin olduğu, garanti getirinin olduğu bir ortamda riskli varlıklar açısından negatif bir hikaye ortaya çıkıyor diyoruz. Ama bir yandan da bu dönemler fırsat da sunuyorsa nerelerden sunuyor? Yani hani borsanın bir yandan hani çarpanlar bazında belirgin bir ucuzluğu var. Mesela yabancı nezdinde hala cazip olanlar, tamam endeks hisse ayrışmasını takip ediyoruz bir müddet daha edilecek gibi ama bir yandan da Türkiye'nin kendi hikayesi özelinde olabilecekler üzerinden şu an fırsat gördüğünüz yerler var mı?
0: Şöyle bir şey var. Yani biz normalde her ayın başında bir fon dağılımı raporu yayınlıyoruz. Yani burada işte temkinli, dengeli ve atak şeklinde bir fon dağılım raporu yayınlıyoruz ve onu bir ay boyunca en azından koruyoruz. Ama ilk kez şunu yaptık. Biz bugün bu fon dağılım raporunu bu ay ikinci kez yayınladık. Bir değişikliğe gittik. Değişikliğe gitmemizdeki temel neden de aslında bu gördüğümüz tabloydu. Neydi bu tabloda değişen, temel değişen şey ne? Hisse senedi tarafındaki mevcut tablonun, yani bu düzenleme sonrası bunun hisse senetleri üzerine bir baskıya neden olacağı çok aşikar zaten. Yani artı MSCI ile ilgili düzenlemeyi de bilmiyoruz hala. O Kasım'a kadar devam ediyor. Evet, bir SPK'nın düzenlemesi bunu belki şey yapmış olabilir. Şimdilik nötralize etmiş gibi olabilir ama oradan ne çıkacak hala bilmiyoruz. Artı Borsa İstanbul'un BIST 30 ile ilgili nasıl bir değişiklik yapacak? Orada neler girecek, neler çıkacak, bu bağlamda önemli. Dolayısıyla biz bu tablodan hareketle hisse senedi ağırlıklarımızı en azından yani temkinli de evet mevcudu koruduk ama dengeli ve atak şeylerimizde, portföylerimizde hisse senedi ağırlığını azalttık. Ha, bunu nereye verdik? Bunu açıkçası para piyasası fonlarına verdik. Biraz da sabit getirili enstrümanlara verdik. Çünkü orada bir pencere var ama şöyle bir şey var. Şimdi evet Merkez Bankası son para politikası kurulunda herhangi bir değişikliğe gitmedi ama sonraki toplantılar için en azından bir kapıyı açık bıraktı. Yani biz o metinden onu görüyoruz ama mevcut tablo itibariyle şu anda hani Brent petrolün gelmiş olduğu seviye, ki ifadelerde aslında o vardı. Yani enerji fiyatları kaynaklı yukarı risk

0: riskleri işaret ediyordu orada. Bunun Merkez Bankası'nın elini de bir yandan zorlaştırabileceğine dair bir şeyim var, düşüncem var. Yani sonuçta ben evet Eylül'de beklemiyordum ama sonraki iki toplantıda 100'er bas puanla politika faizini 35'e kadar indireceğini düşünüyordum. Dolayısıyla mevcut tabloda, yani korumacı bir yaklaşımda, en azından mevcudu korumak adına benim hani muhafazakar gitmenin, hisse tarafında çok da hani agresif olmamanın gerektiği bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum.
1: Hisseye ayırdığınız ağırlıkta hangi sektör ön planda?
0: Bizim ağırlığımız açıkçası retail tarafta, yani savunma sanayi ve petrokimya tarafında. Petro, yani bizim ağırlığımız o tarafta, o tarafa şey yaptık. Bazı en enteresan katalisti olan şirketler var. Gerçekten onları biraz hani şey yapıyoruz. Çünkü baktığınız zaman hani research'lar, hani araştırmalar hep benzer kağıtları ortaya çıkarıyor, ortaya koyuyor. Biraz orada biz en azından temel olarak, temelde hakikaten bir hikayesi olan hisse senetlerini biraz bulup çıkarma derdindeyiz. Onları da portföyde olabildiğince yer vermeye çalışıyoruz. Ama ana tema aslında herkesinkinden çok farklı değil bizde de.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ali Orhan Yalçınkaya katıldığınız katkınız için. Bir ara, aranın ardından Dr. Berra Doğaner konuk olacak.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Berra Doğaner yayına katılacak bu noktada. Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi Berra Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii bir iştahsız görünüm var, özellikle riskli varlıklar açısından. Hani küreseldeki gelişmelerin etkisinden azade kalamayan bir Borsa İstanbul dinamiği var. Bir yandan düzenlemeleri takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Ben biraz oradan müsaadenizle başlayayım, sonra diğer yerlerine de değiniriz. Özellikle bu halka arz tarafına ilişkin son düzenlemelerin etkisi ne olacak sizce?
1: Halka arz dediniz, fon düzenlemelerini mi kastettiniz?
0: Aynen onu kastediyorum, fon rehberi düzenlemesi.
1: Evet, yani zaten Ağustos'un son haftasında yapılan bu düzenlemelerin etkisini ciddi biçimde yaşamaya başladık. Her ne kadar önemli geçiş süreleri tanınsa da yatırımcı üzerindeki etkisi değişik oldu. Yani fonlar kendilerini yeni düzenlemelere uydurmak için zamanları bulunsa da yatırımcı tercihleri buna çok müsaade etmedi gibi gözüküyor. SPK'nın bu beklenenden de sıkı gelen tedbirleri yatırımcıların belirli fonlarda pozisyon değiştirmesine sebep oldu. İşte belirli portföy yönetim şirketlerinde ve özellikle serbest fonlarda yaşanan çıkışlar, yani üzerinde çok konuştuğumuz o tek aracı kurum değil, birçok portföy yönetim şirketinin serbest fonlarından da çıkışlar oldu. Dolayısıyla hem o çıkışları karşılamak için yapılan satışlar, hem de yavaş yavaş uyum nedeniyle yapılan pozisyon değişiklikleri piyasa üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturdu. Kolay bir sürecin içinden geçmiyoruz. Aslında sürpriz bir sürecin içinden de geçmiyoruz. Yani o kadar yani ben kırmızı pazartesi diyorum buna. Yani herkes her şeyi biliyordu yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir. Belirli fonlar nezdinde çok büyük bir yoğunlaşma yaşandığını, serbest fonlar özelinde belirli hisselerde büyük bir yoğunlaşma yaşandığını, birçok hisse senedinin gerçek değerinden çok uzaklaştığını ve bir noktada bunun düzeltmesinin geleceğini herkes biliyordu. Gecikmeli de olsa bu düzeltme geldi ve bugün yaşadığımız manzara bundan ibaret. Aslında şunu da hatırlatmak isterim. Son diyelim bir yıllık süre zarfında yatırımcılar hep şunu soruyorlardı. Hani endeks az da olsa çıkıyor ama benim hisse senetlerim çıkmıyor. Portföyüm değer kazanmıyor. İşte o zaman bu endeksteki yükselişin de bu hisseler nedeniyle büyük ölçüde olduğunu konuşuyorduk. Bugün bilinen bu fonlarda yoğunlaşılan 5-6 hissedeki fiyat hareketleri dün nasıl endeksi yukarıya doğru ittiyse bugün de aşağıya doğru çekiyor. İçinden geçtiğimiz kısaca böyle bir dönem.
0: Peki şimdi baktığınızda yani bu yeni kurallar üzerinden kısa vadede halka arz endeksi ile BIST 100 arasındaki makas için ne beklersiniz?
1: Yani halka arzlar devam ediyor şu anda.

0: Kırmızı giyim mutlaka tavan yapar, 8-10 tavan yapar durumu daha normalleşti. Yatırımcı da daha seçici olmaya başladı ki bunlar sağlıklı bence. Yani o taraf halen kendini yürütmeye devam ediyor. Etsin de belki çok hızlı haftada 3 halka arz, 4 halka arz biraz yoruyor piyasayı. Ama hani belirli aralıklarla o halka arzların sürmesi lazım. Evet, bu da tabii yeni para girişi bu ara çok yaşanmadığı için tartışılan bir konu ama yine de bu da hayatın bir gerçeği. Sermaye piyasalarının var olma nedeni ekonomiye uzun öz kaynak niteliğinde şirketlere kaynak yaratmak. Bunu da ancak halka arzlarla yapabiliyor. Fonksiyonu sermaye piyasası halka arzlarla gerçekleştiriyor. O nedenle o tarafın sağlıklı bir şekilde sürüyor olması da önemli. Hani SPK'nın piyasadaki dengeleri çok iyi gözetmesi, onun da ihraç izinleri konusunda firmalar konusunda daha da seçici davranması, iklimin bozulmamasının tüm taraflar tarafından sağlanması herkesin lehine.
1: Peki şimdi bu yeni kriterler özellikle işte Anadolu'daki güçlü ama yerel kalmış şirketlerin sermaye piyasalarına çekilmesi noktasında nasıl bir iklim yaratıyor?
0: Doğruyu söylemek gerekirse aktif toplama ve ciro şartlarını sağlayabilen şirketlerde halka arz için başvurma iştahı hala sürüyor. Yani bakıyoruz, bu kadar izin çıkmasına rağmen SPK'nın halka arz başvurusu listesi çok hızlı erimiyor. Hala orada ciddi 130'un üstünde şirket bekliyor. Onun dışında birinci aşama olan kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurularının da yine yüzlü rakamlarda olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla şirketler tarafında iştahın sürdüğünü söyleyebilirim. Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi önemli olan konu şirketler ne kadar hazır? Yani buna ne kadar hazır şirket geliyor? Hem finansal büyüklükler olarak, hem karlılık olarak, hem mantalite olarak halka arza ne kadar hazır geliyor şirketler? Yoksa işte bu biz de başvuralım, bir kaynak sağlayalım mantığıyla mı geliyorlar? O ayrımı yapmak çok önemli. Çünkü halka arz bir borsada işlem görmeye başlandığı gün bitmiyor. O kaynak şirketin içine girdiği gün bitmiyor. Asıl süreç ondan sonra başlıyor. Ve şirket sahiplerinin, hakim hissedarların çok ortaklı yaşama, ayak uydurma, ortaklarının, yeni katılan ortaklarının haklarına saygılı olma gibi önemli bir yükümlülüğü doğuyor. Yani orasını ben çok çok önemsiyorum. Bana hani bir sürü yerde şey soruyorlar, işte hisse seçerken hangi kriterlere dikkat edelim? İşte bekleniyor ki ben bir sürü finansal kriter seçeyim, söyleyeyim. Ben her zaman diyorum ki hakim ortağın niyetini anlamaya çalışmak çok önemli hisse seçerken. Yani ne yazık ki bu konuda çok iyi olmayan örneklerde gördük. Geçtiğimiz dönemde halka açıldıktan sonra ortak satışlarıyla halka açıklık oranını çok fazla arttırıp daha sonra şirketin zora girdiği durumlar vesaire oldu. Dolayısıyla hani doğru şirketlerin halka arzla piyasamıza katılması ve hakim hissedarın tutumu piyasanın sağlığı açısından gerçekten çok önemli hale geldi.
1: Doktor Berra Doğaner, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız, değerli katkınız için çok sağ olun. Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi konuğumuzdu. Şimdi bir Londra'ya gidelim. Biz Arpa notlarıyla Ceren Dilekçi Kösoğlu karşımızda. Ceren.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsana baktığımız zaman endeksler sabah saatlerinde %1'e ulaşan düşüşle işlem görüyordu. Bir miktar daha endekslerde aslında momentumun güçlenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Endekslerde kayıplar şu anda çok sınırlı.

0: Bazı borsalar yatay seyre dönmüş durumda. Mesela Alman DAX endeksi yatay seyirde işlem görüyor. İngiltere, Fransa borsasında çok sınırlı düşüş var. Tabii tahvil faizlerinde yükseliş devam ediyor. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yükselişin sürdüğünü, Orta Doğu'da gerilimin artıyor olması da endeksler üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında. Bugün sabah saatlerine baktığımız zaman STOXX 600 endeksi %1'e varan düşüşle aşırı satım bölgesine girmişti. Fransa borsası aşırı satım bölgesine girdi. Hatta yılbaşından bu yana kazançların tamamını sildi Fransa borsası. Özellikle siyasi risklerin gündeme gelmesinin etkisiyle. Bugün bankacılık ve finansal hizmetler sektörleri görece daha zayıf performans sergiliyor Avrupa'da. Bunun da nedeni Bank of America cephesinden gelen açıklamalar, işlem gelirlerinde yavaşlama uyarısında bulundu bankanın CEO'su. Bu da belli başlı Avrupa'da bankacılık hisseleri üzerinde baskı yarattı. Bugün enerji hisseleri yine güçlü performans gösteren sektörler arasında petrol fiyatlarından bulduğu destekle, diğer tarafta savunma hisseleri bugün öne çıkıyor. Çünkü savunma cephesinde aslında takip edilmesi gereken çok sayıda haber var. Hem Rusya tarafında gerilimin tırmanıyor olması, Japonya'nın savunma harcamalarını artıracağına ilişkin gelen haber akışı ve diğer tarafta ABD'nin mühimmat stoklarındaki açıklar, bu haberler hep bir araya gelince savunma hisselerinde yeniden rally'nin güçlenmesine yol açtı. Goldman Sachs'ın savunma hisselerinden oluşan sepetine baktığımız zaman bugün %1'in üzerinde primli olduğunu görmekteyiz. Diğer tarafta Bank of America'nın fon yöneticileri ankete yayınlandı ve geçtiğimiz aya kıyasla burada kayda değer bir değişim söz konusu. Özellikle Euro bölgesi hisseleri cephesinde bir ay önce fon yöneticileri net %6 ağırlığını artır pozisyondaydı Euro bölgesi hisseleri tarafında. Fakat ağırlığını azalt pozisyonuna geçtiler ve net şu anda %5 ağırlığını azalt pozisyondalar. Tabii çok fazla risk var gündemde olan. Şu anda gördükleri en büyük risk yapay zeka kaynaklı risklerin piyasada sert satışa yol açma ihtimali. Diğer tarafta enerji fiyatlarının yükselmesi, Orta Doğu'da Rusya cephesine gerilimin artıyor olması önemli riskler arasında bulunuyor. Diğer tarafta hisse cephesine sektörel bazda dağılıma baktığımız zaman döngüsel hisseler yatırımcıların yeniden gözdesi haline geliyor. Çünkü Şubat ayından bu yana en yüksek sayıda yatırımcı döngüsel hisselerin kısa vadede piyasanın genelinden daha iyi performans göstermesini bekliyor. Burada sektörel dağılıma bakacak olursak temel kaynaklar endeksinde %29 ile pozisyonlanma ilk sırada. Onu teknoloji sektörü %25'lik oran ile takip ediyor ve aynı zamanda enerji sektörü de aylık pozisyonlanmada en büyük artışı kaydeden sektör olarak öne çıkıyor. Fakat perakende sektörü için yatırımcılar en fazla ağırlığını azalt pozisyonuna sahip diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa hattını burada noktalayalım. Birazdan Alara Akgün'le İş Dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Şu an bir son dakikamız var. Almanya Başbakanı Merz diyor ki akaryakıt fiyatları hakkında fiyatların faiz şekilde artırılmasına karşı harekete geçeceğiz mesajı verdi. Almanya Başbakanı Merz'den gelen son dakika haberimiz ekranlarımıza yansımış bulunmakta diyerek iş dünyasına kaldığımız yerden devam edelim. Çok değerli bir konuğumuz bizleri stüdyomuza eşlik ediyor. Kendisi Danista Capital Partners şirket ortağı Gizem Uzuner. Gizem merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Seninle uzun bir zaman oldu, bir türlü karşı karşıya gelemedik, evet. Ve aslında çok da konu birikti diyelim Gizem. Ve iş dünyasına bakıldığında peşi sıra bu haftaya sarkan birçok gündem vardı. Hemen hızlıca başlayalım dilersen. Çünkü OVP tarafından başlamakta fayda var. İş dünyası aslında uzun zamandır gözlerini biraz da orta vadeli programa çevirmişti. Çünkü enflasyon tarafında 2026 yılında yukarı yönlü bir revizyon geldi. Biraz daha piyasacılar gözünde gerçekliğe yakınsayan, beklentileri yakınsayan bir enflasyon rakamı yıl sonu beklentisi olarak gözlere çarpmıştı. Diğer taraftan 2027 yılı için bakıldığında ise enflasyonun aşağı yönlü, büyümenin yukarı yönlü bir şekilde revizyonlara da uğradığını gördük. Şimdi bakıldığında çok farklı sektörlerde ve şirketlerde de aslında aktif bir şekilde faaliyet gösteriyorsunuz. Bugün şirketin önündeki en büyük engel ne ve OVP planına bakıldığında sence şirketlere iyi bir sunum yapıldı mı ve şirketler projeksiyon onların OVP'ye göre bu saatten sonra şekillendirecekler mi?
2: Açıkçası OVP tarafında hani şimdiye kadar yapılan kamu iletişimiyle ters düşen ya da ondan farklı bir şey yok. Sürpriz olmaması da iyi bir şeydir bu arada genel itibariyle. Hani reel sektör sürprizi sevmez hani ekonomik, evet, anlamda bakıldığında. O yüzden de gerçekçi bulunması, şimdiye kadar yapılmış olan iletişimle paralel olarak ilerlemesi iş dünyası tarafında da hani normal karşılandı. Sürpriz içermemesi anlamında da normal karşılandı. Tabii şu var, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle sadece Türkiye için söylemiyorum. Aslında bütün büyüme iştahı olan bütün ülkeler için, ki bu her ülke için neredeyse geçerli. Genel itibariyle bakıldığında bir kabuk değişimi var. Çünkü bir başka örnekle mesela OVP'ye geri döneceğim ama mesela Avrupa ekonomisine baktığımızda genel itibariyle onlarda da mesela bir altyapı harcamalarında, bir savunma harcamalarında bir ağırlık verildiğini görüyoruz. Yani genel itibariyle aslında bütün ülkelerdeki şu an duruş kaynakları daha verimli kullanma, daha katma değerli üretim yapma, işte ihracat pazarlarının genişletilmesi, işte daha verimli kaynak kullanan şirketlerin ayakta kalması ve güçlendirilmesi, bunlar daha fazla tez olarak karşımıza çıkıyor. Bizdeki OVP'ye baktığımızda da mesela burada en fazla, en iletişimini duyduğumuz yerde Merkez Bankası var. Orada da işte faiz kararlarını takip ettiğimizde görüyoruz ki işte dezenflasyon süreci devam ediyor. Evet. Sıklıkla karşılaştığımız bir cümle. Bunun OVP'de de karşımıza çıkması, işte karşımıza agresif büyüme beklentilerinin gelmemesi, bu tamamen işte Merkez Bankası'nın iletişimiyle de baktığımızda örtüşüyor. Çünkü mesela Türkiye gelişen bir ülke olduğu için

0: nasıl diyeyim, bir konjonktür hızı değişebilir. Örnek veriyorum, mesela bu ülke ekonomisi hızlansın dediğimizde yapılacaklar bellidir. Agresif bir büyüme kaydedelim biz dediğimizde yapacaklar bellidir. Örnek veriyorum, bir gelişmiş ülke ekonomisi için aynı şey geçerli değildir. Yani bir Almanya ekonomisi işte bugün böyle çok sınırlı büyürken yarın %10 büyüsün gibi bir şey söz konusu olamazken, gelişmekte olan ülkelerde, bizim gibi ülkelerde bu potansiyel vardır. Çünkü nerenin büyüme eğilimi olduğunu, nerenin daha fazla yukarı yönde potansiyel tanıdığını bilirsin ve kaynağı oraya yönlendirdiğin takdirde hızlıca bir büyüme eğmesi kaydedebilirsin. Dolayısıyla bizim OVP'mizde karşımıza çıkan şey, büyümekten vazgeçmiyoruz. Büyüme devam edecek. Ama aldığım mesaj genel itibariyle okuduğumda karşıma çıkan şey, agresif büyüme hedeflenen şey değil Türkiye ekonomisi için. Şu an bir büyüme istiyoruz, evet. Bu büyümede enflasyon üretecek, evet. Ama bu enflasyon daha kontrollü bir enflasyon olacak. Ya da bu büyüme daha kontrollü bir büyüme olacak. Bu noktada da büyümenin kalitesinin ya da bileşenlerinin daha değiştiğini göreceğiz bence zaman içerisinde. Az önce bahsettiğim dünyanın geçirdiği dönüşüme benzer bir şekilde daha verimlilik odaklı, daha katma değer odaklı olan yerlere kaynak aktarımının, yani oralarda büyümenin daha fazla hedeflendiğini görüyoruz diyebilirim.
1: Zaten bu mesajlar da OVP tarafından geldi ve aslında biraz sektör temsilcilerinde de ayrışmalar yaşandığını gördük. Çünkü tabii son dönemde ABD-İran savaşından kaynaklı da dışa bağımlılığı azaltacak bir politikanın birçok ülkenin de izlediğini gördük ve biraz daha ürün güvenliğini de arttıracak, gümrük duvarlarını yükseltecek adımların da geldiğini son dönemde ek olarak da görmeye başlamıştık. OVP tarafında bakıldığında stratejik sektörlere öncelik verilecek bir kredi finansman paketinin de gelebileceğinin altı çizildi. Hangi sektörler? Savunma sanayi, gıda, enerji, mineraller ve burada tarım sektörünce kattılar. Tekstil tarafı niye biz burada yokuz diye de çağrılarda bulundu. Peki sence buradaki bu ayrışma önümüzdeki dönemde şirketlerdeki sektörel ayrışmaları da daha belirgin bir şekilde ortaya koyabilir mi? Ve büyüme kompozisyonuna bakıldığında artık biraz daha tüketim kaynaklı olduğunu da rakamlardan biz okuyorduk. Önümüzdeki dönemde sanayi odaklı bir kompozisyon sence bu ayrışmadan sonra gelebilir mi? Şirketler buna nasıl bir yol izlemeli?
0: Şimdi bence bundan sonrasında büyüme yaşayacak olan yerler, dediğin gibi savunma tarafı, teknoloji derken işte verimliliği arttıracak herhangi bir teknoloji, evet, yatırımı, otomasyon olabilir, dijitalleşme olabilir. Savunma zaten bütün Avrupa genelinde yatırımların artacağı sektör, büyüyecek olan sektör. Zaten bu anlamda da mesela, yani eminim ki şöyle bir araştırma yapılsaydı, hani yeni kurulan şirketler, yeni girişimler, işte startup dediğimiz tırnak içerisinde şirketler kurulduğunda bu hangi sektöre hizmet etmeye yönelik kuruluyor diye bakılsaydı dünyada, eminim bu daha fazla hani genel itibariyle bakıldığında savunma tarafı olarak çıkar. Savunmayla tabii teknolojiyi bir arada söylüyorum. Yani savunma teknolojileri de ayrı bir şey ama startuplar mesela bence buralarda çok büyük fırsatlar barındırıyor genel itibariyle. Çünkü eş zamanlı olarak teknoloji de çok hızlı ilerliyor. Yani alan bulabileceğin, hani bir girişimde bulunmak isteyen herhangi birinin geliştirebileceği çok büyük alanlar var bence buralarda. O yüzden de büyümek isteyen şirketler için hani bir fikir ortaya atalım, bir şirket kuralım, bu sektörlere iş yapalım dendiğinde bence şu an dünyanın genelinde, daha doğrusu Avrupa'nın genelinde spesifik savunma sektörü ilk akla gelenlerden bir tanesi. Sektörel ayrışma olması çok doğal. Yani çünkü genel itibariyle bizim büyüme kompozisyonunda bence hedeflediğimiz şey büyümeyelim değil ama büyümenin bahsettiğim gibi bileşenlerinin kompozisyonunu değiştirelim. Yani bu tabii ki belli sonuçları olacak. Örnek veriyorum, az önce bahsettiğim işte teknoloji yatırımlarına, verimlilik, dijitalleşme, otomasyon. Bunun yanı sıra bir de ithal bağımlılığını azaltacak, ki nerede olabilir bu da? Aramalı ithalatını özellikle azaltacak olan sektörlerde yatırımlar artabilir. İhracatı büyüme potansiyeli taşıyan yerlerde olabilir. Bunu özellikle altını çizerek söylememin sebebi de bizim mevcut durumda, yani dış açımızdan kaynaklı, cari açımızdan kaynaklı söylüyorum. Çünkü neden? Mesela işte yeni açıklanan endekslerden bir tanesi dış ticaret haddimiz. Evet. Buna tabii tek başına hani sert bir düşüş var ama bu veriye tek başına bakıp da dış ticaret haddi düşüyor yorumu doğru değil. Onun altta birim endekslerine de bakmak lazım. Topluca kompozisyona bakmak lazım. O kompozisyona baktığımızda da ne görüyoruz genel itibariyle? Aslında sen bir ihracat yaparken o ihracatı yapabilmek için bir de ithalat yapman lazım. Bu had bize genel itibariyle ne gösteriyor? O ihracatı yapabilmek için finanse etmen gereken ithalatın da arttığını gösteriyor. Bu bence Türkiye ekonomisi için önemli olan konulardan bir tanesi olacak. Çünkü neden? Bizim zaman zaman ülkemiz hani kabuk değiştirebiliyor yani ekonomik vizyon anlamında. Mesela bir dönem geliyor, örnek veriyorum. İşte hepimiz ihracatçı olmaya karar veriyoruz işte. Bunun gibi mesela. Şimdi bu ihracat rakamlarımız...
1: Hemen araya gireyim. 2025 yılında birçok kişi ithalatçı olmaya karar vermiş. Yine dış ticaret tahti rakamlarına bakıldığında alt metnini okuduğumuzda geçtiğimiz sene ihracatçı firmalarda tamı tamına 12 binlik bir geri çekilme yaşanmış ve ithalatçı firmalarda 19 binlik bir artış vardı. Tabii bunu da 2026 yıla sarkmasını yakın zamanda verilerden göreceğiz diye ekleyeyim.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye her anlamda hani insanımızla da çok proaktif bir ülkeyiz biz bakıldığında. Şimdi mesela ekonomik konjonktür değişir, bakış açısı değişir, ihracat anlamlı hale gelir. Belli sektörlerde ihracat anlamlıdır. İşte artacaktır mesela. Katma değerli bir ürün üretiyorsundur. İthalat bağımlılığın daha azdır mesela. Buralarda ihracat potansiyeli vardır. İhracatın artar. Ama şu dönem öyle bir dönem değil. Yani demek şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim mevcuttaki ihracatımız olduğu gibi gider. İthalata bağımlılığını azaltabilecek yatırımlarımız olursa ihracatımızın katma değeri de artar. O anlamda daha kaliteli bir ihracatımız olur. Ama bugünün koşullarında yeni bir ihracatçı yaratmak ya da yeni bir ihracatçı olayım demenin kısıtları çok fazla. Yani dediğim gibi katma değerli ürün üreteceksin de satacaksın da pazar bulacaksın da hani o anlamda ihracat zor. Mevcut tabanımız korunur tabii ki. Onlar ihracatını da arttırabilir baktığımızda. Ama ben bugün iş hayatına ihracatçı olarak yola çıkacağım, dış pazarları hedefleyeceğim diye işe atılmanın zor olduğunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden de ihracatın şartlarının biraz zorlandığı bir dönemdeyiz. İşte o bahsettiğimiz seninle daha önceden rekabetçi olmayan TL'nin dezavantajlarının evet. olduğu bir dönem. Bir de dünyada da rekabet çok. Bir de bakıldığında talep az, genel talep az. Bu bütün dünyanın yaşadığı şu an bir sorun zaten bakıldığında. Az önceki sektörel ayrışmaya da dönecek olursam genel itibariyle dediğim gibi bu ithalatı azaltıcı ya da katma değerli ihracatı artıracak olan sektörlere kaynaklar daha fazla artırılabilir. Ya da bahsettiğin daha kolay finansman koşulları buralara belki de ayrılabilir o kaynaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani dediğim gibi hani önümüzdeki dönem gene tabii ki büyüme dönemi ama agresif büyüme değil. Çok enflasyon üretmeyen, çok cari açık yaratmayan, daha verimli bir büyüme dönemi diyelim. Bunun için de o büyüme kompozisyonunu değiştirebilecek, bize katma değerli ya da nasıl diyeyim değerli bir büyüme verisi sunabilecek olan sektörlerin biraz daha öne çıktığını görebiliriz. Az önce bahsettiğin gibi bazı sektörler bu noktada geride kalabilir. O da hangi sektörler? İşte dünyada rekabetin çok olduğu sektörler. Misal tekstil gibi. Yani tekstil bakıldığında bizim için çok kıymetli. Ülkemizin hani en eski sektörlerine hatta en başarılı olduğu sektörlerden de bir tanesi. Ama günümüz konjonktüründe bir miktar zayıflamaları normal. Çünkü neden? İşte bu sektörün mesela karlılık yarattığı dönemler genel itibariyle emek yoğun sektörler olduğu için işçilik maliyetlerinin görece dünyayla kıyaslandığında daha düşük olduğu, işte girdi maliyetlerinin daha düşük olduğu, işte TL'nin uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olduğu dönemlerde tekstil sektörünün büyüdüğünü görürüz. Bu dönem öyle bir dönem olmadığı için eğer şu an konuştuğumuz konu OVP ise, 3 senelik bakış açımızsa tekstil için biraz daha zor. Tabii ki şu da olabilir, o az önce bahsettiğimiz finansman koşullarının görece daha kolay olacağı yerlerde mesela bir şirket, sektör ayırmadan söylüyorum, pazarı vardır, satacak yeri vardır, ondan sonra kar marjı hala vardır vesaire. Bu tekstil de olabilir, herhangi bir sektörde olabilir. Ben tamamen hani en uç noktaları örnek vermeye çalıştım. Ha bir de şu olabilir ek olarak, kapasite arttırımlarını görürüz. Bu bahsettiğim sebeplerden kaynaklı görürüz. Yani pazarın vardır, satıyorsundur, karlılığın iyidir, stabildir, borcun azdır görece, yönetilebilirdir ya da. Buralarda tabii ki kapasite yatırımları devam eder aynı şekilde diye düşünüyorum.
1: Tam da buna değinmek istiyordum. Şimdi önümüzdeki 3 yıllık bir yol haritası var orta vadeli program kapsamında konuşumuzda. Sence bu orta vadeli programın alt metindeki detaylarını çok iyi okuduğumuzda önümüzdeki 3 yılda şirketler yeni bir yatırım veya kapasite artışına gitmek için mi bu yeni gelecek kredi finansman paketlerini kullanır veya ona göre bir projeksiyon çıkar ya da bunun yanı sıra nakit akışını ve koruma ve borçlarını azaltmak amaçlı mı bu taraftaki teşvikleri kullanabilir ve yine projeksiyonlarını buna dair çizebilir.
0: Bence finansmana erişimi konuşuyorsak şayet aslında önümüzde iki tane ikiye ayırmak lazım bunu. Şimdi borçlu olan şirketin örnek veriyorum mesela gelirlerin işte ihracatçısındır, ağırlıklı ihracatçısındır örnek veriyorum. bu noktada da işte daha önceki dönemde mesela bir yatırım yaptın, işte TL cinsi borçlandın. Neden? Türk lirasının o zaman borçlanma maliyetleri düşüktü. Sonrasında dedin ki işte Türk lirası değer kaybetmeye devam eder diye bir beklentim var. İşte döviz yükselir. Ha, ne olur o zaman ben bu yatırımın finansmanını işte kolaylıkla üstesinden gelirim. İşte zaten yatırım yaptıktan sonra bu da yansımaya başlayacak vesaire dedin. İki şey çok iyi gitmedi. Bir tanesi işte oradaki beklentilerin gerçekleşmedi döviz kurundaki. Dolayısıyla talep de yavaş gittiği için döviz gelirlerini de azaldı. Dolayısıyla yatırımın finansmanı açısından bu şirketlerin biraz daha zorlandığı bir dönem içerisindeyiz. Ama şimdi elimizdeki beklentilerle konuşuyorum tabii ki. Bu beklentilerle elimizdeki kaynak nasıl değerlendirilecek dediğinde benim gördüğüm tablo daha bilançosu güçlü, nakit kabiliyeti, nakit üretme kabiliyeti daha yüksek olan şirketlerin bu kaynağa erişmesi görece bence daha kolay olacak. Yani aslında içinden geçtiğimiz dönem görece daha güçlü olan şirketlerin, daha güçlü bilançoya sahip, nakit üretme kabiliyetine sahip olan şirketlerin daha da büyüyeceği, onlar için fırsatlar barındıran bir dönem. Borçlu olan şirketler ise bilançoyu düzeltmek için uğraşacakları, biraz vakit harcayacakları bir dönemden geçiyoruz. Onlar için biraz daha bu dönem tabii ki doğal olarak zorlu geçebilir. Zaten bir süredir bundan bahsediyoruz. O yüzden de o şirketlerin, yani Türkiye ekonomisine genel itibariyle bakarak bu sektör iyi, bu sektör kötü, genel itibariyle genel resim bu şekilde diyebileceğim bir tablo yok. Herkes kendi içerisinde ayrışıyor. Az önce bahsettiğim, ilk verdiğim örnek mesela işte döviz cinsinden gelirlerim var ama yatırımı TL cinsinden borçlanarak yapmışsın. O zaman faizler yüksek şu an, zor bir dönem görece. Ama diğer yandan nakit zengini bir şirketsindir. İşlerin normal gidiyordur. Talebin zayıflaması seni çok fazla zayıflatmamıştır. Ya da bir başka örnek, marjları kuvvetli bir şirketin vardır mesela. Yani öyle bir üretim yapıyorsundur ki şu dönemde kar marjları yüksektir mesela. O zaman bu senin için büyüme fırsatı. Erişebiliyorsan finansmana, ya diyorsan hani ben zaten katma değerli üretiyorum, kapasite artışımı da ben şu dönem yapayım dersen, kaynağa erişime yani eğer yaptığın yatırım fizibilitesi uygunsa şayet, tabii ki bunu yapmaya devam edebilirsin. Yani onlar için de bir fırsat barındırıyor bu dönem.
1: Şimdi Gizem, aslında birçok konuğumda şunun altını çizmeye başladı. Aslında 2026 yılının başından bu yana SPK tarafından halka arzları onayın biraz daha hızlandığı bir ortamdan geçiyoruz. Tabii geçtiğimiz hafta bir onay tarafı gelmedi, fakat son haftalarda bakıldığında üçer dörder tane onayların geldiği, gonkların üst üste günler yapıldığı bir dönemden de geçmiştik. Birçok şirket diyor ki artık sermaye artırımlarının daha da onay verilmesi lazım ve bu onayların artması gerektiğini altını çiziyor. Sen bu halka arzların bu kadar artmasını, sermaye artırımlarındaki onayın da biraz daha yukarı yönlü gitmesini öngörüyor musun? Ve bunların şirket bilançolarına, halka açık olabilecek yeni şirketlerin finansmanlarına nasıl bir katkı sağlayabileceğini öngörüyorsun?
0: Yani şöyle, halka açılmak her zaman, dediğim gibi yani her zaman söylüyorum, halka açılmak genel itibariyle iyi bir şey. Doğru zamanda eğer yapılabiliyorsa. O, çünkü hani bir nevi, hani tabiri caizse, mavi bayrak olarak değerlendirebiliriz. Sen kendini aslında şimdi bir ülkede faaliyet gösterebiliyorsun. Bir finansmana ihtiyacın olduğunda gerek büyüyeceksindir, gerek başka bir şeydir, yatırım yapacaksındır, şudur budur. Gidebileceğin zaten çok fazla yer yok. Bankalara gidebilirsin, işte finansal kuruluşlara gidebilirsin. Şimdi bir diğer yolda sermaye piyasaları var aslında. O yüzden de sermaye piyasalarında zaten hani çok ciddi bir disiplin gerektiren, belli bir ölçüye ulaşman gerekiyor, belli bir geçmişe sahip olman gerekiyor. Dolayısıyla hani her şirket zaten o yola başvuramıyor. Ama başvurabilen, yapabilen halka açılmayı bence mutlaka değerlendirmeli. Hı hı. Çünkü insan ömrünün bir sınırı var ama yani şirketlerin ömrünün bir sınırı olmak zorunda değil. Bu aynı zamanda bakıldığında halka açılma o anlamda da çok faydalı bir şey. Yani senin örnek veriyorum, bir şirketim var. Ondan sonra biz senin ortağız, ben ortaklıktan çıkmak istiyorum mesela. Nasıl çıkacağım? Ne para istiyorsan mesela sen bana onu vereceksin. Evet. Ama senin kafanda mesela yatırım var o dönemde. Diyorsun ki şu dönemde bu yatırımı ben mutlaka yapmam lazım. Ben şimdi senden o parayı nakde alıp gittikten sonra sen o yatırımdan geride kalacaksın. Örnek veriyorum. Ama halka açık bir şirketsen şayet değerin belli, fiyat belli, her şey belli bakıldığında. Dolayısıyla yani o anlamda da faydası olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde, içinde bulunduğumuz dönem, evet dediğin gibi biraz daha hızlandı. Anladığım kadarıyla genel itibariyle bakıldığında hani yatırımcının biraz daha seçici davranması, nasıl diyeyim, seçici olacağı bir dönem. Çünkü aynı anda pek çok halka arzı oluyorsa şayet belli bir birikimin var. Hı-hı. Bunu halka arzda değerlendireceksin. mesela biraz daha fazla bakman gerekiyor bu dönemde. Bu güzel bir şey, daha güzel bir şey. Hani bu noktada kamu otoritesi belli ki diyor ki ondan sonra bütün koşullar yerinde, hani bu şirketin halka arz olmasının önünde bir engel yok. Ben izni verdim, yatırımcı, talep gönderecek olan yatırımcı değerlendirsin, yatırım kararını buna göre versin diyor. İyi bir şey. Yani genel itibariyle dediğim gibi bence sermaye piyasaları çok güzel, çok derinleşmesi gereken, dünya standartlarında olması gereken, bir şirketlerimiz açısından da bakıldığında çalınması gereken bir kapı olduğunu düşünüyorum. O yeterlilikleri sağladıkları takdirde.
1: Peki yabancı yatırımcı nezdinde bir tür şirketlerin değerlendirmelerini seninle beraber konuşalım. Kur, faiz ve risk primimizi düşündüğümüzde sence yabancı yatırımcılar Türk şirketlerindeki değerlemeleri ne yönde görüyorlar? Ve son zamanda bu ABD-İran savaşı ile beraber biraz daha konsolidasyonun da artacağının, önünün açılabileceğinin de altını çizmiştik. Peki Türk şirketlerine bu denli bir ilgi şu an nasıl ayrışıyor ve hangi ülkelerden ayrışıyor ve geliyor?
0: Şimdi bizim şirketlerimize bakış açımız, yani ben hani örnek veriyorum, iş insanlarıyla beraber iş konuştuğumda işte şirketlerine bakışlarına, fabrikalarına bakarken hissettiklerini, gördüklerini dinledikçe şunu fark ettim ki bizim şirketlerimize, yani insanların kurdukları şirketlere bakış açısı daha duygusal. Şu anlamda söylüyorum bunu. Mesela bizim şirketlerimizde, Anadolu'da herhangi bir şirketi gezmeye gittik. Fabrikası var mesela, işte üretim tesisi var, kocaman alanlar, işte on binlerce metrekare kapalı alanını yaptırmış, içine işte gücünün yettiğince son model makinaları koymuş falan. Hani bu böyle işin hayatın oluyor aslında bakıldığında. Dolayısıyla bu şirket senin için finansal değeri olan bir şeyden çıkıp aslında bir nevi yuvan oluyor. Dolayısıyla bizim şirketlerimize normalde hani bir profesyonel yatırımcı geldi, finansal yatırımcı geldi. Günün sonunda şuna bakar, ya bu iş karlı mı der. Hani buna bakarız günün sonunda. Ama bizim iş insanlarımıza ya da fabrikalarına baktığımızda benim genel itibariyle gördüğüm şu: ben buraya bu kadar emek verdim, buraya yıllarımı verdim. Her gün geliyor işte iş çalışanlarıyla beraber, işte onlar nasıl, iyiler mi, koşullar nasıl, makineler daha da yenisi varmış olan. Bizim yatırım iştahımız aslında hep yüksek. Fırsat bulundukça hani yatırım yapılıyor. Yani şuraya bağlayacağım özetle. Bizim için bilançonun çıkardığı değerden ya da dipte kar var mı ya da bu şirketin değeri bu diye yaptığımız hesaplamadan öte, Türk şirketlerinin, Türkiye'deki şirketlerin hesabı biraz daha farklı. O yüzden de bir yabancı yatırımcıyla Türkiye'deki bir yatırım, nasıl diyeyim, işletme sahibi, şirket sahibi bir araya geldiğinde uzlaşamadıkları nokta genelde şu oluyor. Bir taraf ya diyor işte bu bilançoda borç var diyor mesela, örnek veriyorum. Bu ne oluyor? Çarpanı düşürüyor normalde, evet, bakıldığında. Ama öteki taraf diyor ki ya diyor ben hani yıllarca inşa ettiğim bir müşteri zincirim var, sattığım pazar var, buralarda bu makineler var, şu arsa şu kadar değerli, bu fabrika bu kadar değerli. Tamam da günün sonunda baktığımız şey, o işi zaten yapabilmek için o fabrikaya ihtiyaç var. Dolayısıyla yani yabancı yatırımcıyla buradaki şirket sahibinin bir tanesi hani eğer borç varsa içinde diyor ki ben bunu düşük çarpanla almam lazım diyor. Ötekisi de diyor ki benim burada yarattığım yatan bir emek var diyor. Ben bu çarpanları bu şirkete satmam diyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcıyla buraya konuşurken beklentiler arasında bir uyumsuzluk var. Bir sebep bu. Diğer yan, çünkü hani içinden geçtiğimiz dönem finansman koşulları zor olunca doğal olarak o borç o şirketin değerinden götürdüğünden dolayı o beklentiler uyuşmuyor demek istiyorum. Ama bahsettiğine katılıyorum. Konsolidasyon anlamında bakıldığında bu dönem ortaklık için, satın almalar için eğer doğru fırsat birbirini bulursa şayet uygun bir ortam oluşturduğunu düşünüyorum.
1: Peki Gizem Uzuner, çok teşekkürler değerli katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biliminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da bugün özelinde baktığımızda %2,5'un üzerine düşen bir bankacılık endeksi görüyorum. Şu an itibariyle terminalde solumda. Bununla beraber BIST yüzde %2'ye yakın ulaştırmada hakeza öyle. Sınayi'de %1,5'lar civarında. BIST 30'da da yine %1,5'un üzerine yüzdesel bazda aşağı yönde değişim var. Hacimde de BIST 100 için konuşacak olursak 108 milyar TL rakamını görüyorum. Bununla beraber 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimiz bugün yükselmeye devam ediyor faiz seviyesi bakımından. CDS'imiz 230'un üzerine geldi. Kura baktığımda da 48.64'ü işaret ediyor dolar TL. Euro TL'de de 56.17 seviyesinin üzerindeyiz. Euro dolarda da uzun süredir takip ettiğimiz seviyeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Petrol yine 100 doların üzerinde Brent ve WTI ekseninde kalmaya devam ediyor. Gümüş ve altında düşüşler var ve ABD tahvil faizlerinde belki de bu haftanın başlangıcından itibaren radarımızda olan özellikle 10 yıllık için konuştuğumuz o %5 seviyesini en azından yaklaştığımız seviyeyi biraz daha gerimizde bırakmış gibi görünüyoruz. Şu an tam %5'ti ama %5'in de üzerinde 2007'den beri gelmiş olduğu zirve seviyelerden çok az da olsa uzaklaştı. Ama tabii bu konu çok daha su kaldıracak diyelim. Kısa bir özet yaptıktan sonra gidelim. Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a onun notlarını alalım. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün kripto varlık ekosistemindeki gelişmeler açısından aslında oldukça kritik bir gün. Senato'da kripto varlık sektörünü düzenlemeyi amaçlayan Clarity Act'i bugün Türkiye saatiyle 21.15'te hızlı oylama yapılması yönünde görüşülecek. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu akşam senatörler Clarity Act'i onaylamak adına bir oylama yapıp yapmayacaklarına karar verecekler. Son taslakta ABD Başkanı Donald Trump etik düzenlemeleri de kabul etmiş ve taslak oylama öncesi son haline getirilmişti. Dün Senatör Lewis yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin hafta sonu nihai uzlaşma önerisi olarak nitelendirdikleri metni sunmuş olmalarına rağmen demokratların hala daha fazla değişiklik talep ettiğini öne sürmüştü. Taleplerini dile getiren bir diğer tarafta aslında bankalar. ABD'deki bankacılık gruplarından oluşan geniş bir koalisyon Senato'ya bir kez daha Clarity Act yasasının stabil para getirileri ve ödüllerine ilişkin kısıtlamaları sıkılaştırması için baskı yapıyor. Bankaların bu noktadaki çekincesi de mevcut tasarımın sunduğu getiriler sebebiyle kullanıcıların mevduatlarını bankalardan taşıması yönünde. Clarity Act'in oylanmasına 24 saatten az kalmışken ABD Temsilciler Meclisi Vergi Komitesi 114 sayfalık bir kripto vergi yasa tasarısı yayımladı. Dijital varlık vergisi kesinlik yasası başlığını taşıyan tasarı genel olarak çok küçük tutarlı işlemleri, kazanç ve zarar muhasebesini, transferleri, madencilik işlemlerini, staking ve aracı kurum gerekliliklerini de ele alıyor. Bir vergi haberi de Avrupa'dan geldi. Almanya kripto varlıkların ne kadar süreyle elde tutulduğuna bakılmaksızın kripto satışlarından elde edilen karları %25'lik sabit bir oranla vergilendireceğini açıkladı. Yasa 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek ve yalnızca bu tarihten itibaren satın alınan kripto varlıklar için geçerli olacak. Daha önce edinilen varlıklar mevcut kurallara tabi kalacak. Mevcut kural neydi diye hatırlayacak olursak da kullanıcılar şu anda bir varlığı 12 aydan fazla ellerinde tuttuklarında herhangi bir kripto kazancı için vergi ödemiyorlar. Bolca regülasyon konuştuğumuz bir gündem oldu. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sana tekrar iyi yayınlar.
1: Bizler de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bir araya gidiyoruz şimdi. Aranın ardından Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Kaçınmayın.
0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı Paratumuz ile devam ediyor. Araya gitmeden önce de söylediğim gibi Alsat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hemen son dakikadaki gözü ekran.

0: olmayan izleyicilerimiz varsa buradaki haberi aktaralım. Hazinenin 5 yıl vadeli tahvil ihracında bileşik faiz %38,73, net satış 23,70 milyar TL oldu şeklinde. Diğer özellikle tahvil tarafıyla ilgili gelişmeler de hali hazırda ekranımızın sağında akıyor. 8 yıl vadeli tahvil ihracında bileşik faiz %35,19, net satışta 24,95 milyar TL oldu. Şimdi hazır Tonguç Bey'i yine stüdyomuzda konuk ederken şu sorularla başlayalım. Özellikle 2000'lere girdikten sonra hep gerçi öyle olduğu farz edilir ama hisse senetlerinin karizması, içeriği de konuşacak, dışarıyı da konuşacak daha fazladır orada fiyat hareketliği anlamında. Ama sonra 2020 yılında bizim hayatımıza Covid diye bir şey girdi. Ardından ilk etapta bir dünyada enflasyon şoku gördük. Takiben de bol bol ABD tahvil faizlerini konuştu dünya. Evet. Sonra bir de baktık ki o dönem geride kalır gibi olsa hiçbir zaman o şeytan azaptaki şeklini geride bırakmadı. Japonya'yı konuştuk. Avrupa'da o gösterge tahvillerin, karizması yüksek tahvillerin geldiği seviyeleri konuştuk. Ve 2026'ya geldik. Yine başta ABD tahvil faizleri olmak üzere bunları konuşuyoruz. Neden?
1: Evet, bir tahmin ediyorum 2020 dedin, güzel bir yere temas ettin. Oradan sonra aslında yatırımcının beklentileri de değişti. Yani bu getiri mantığı, yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda. Biz bunu daha yoğun yaşadığımızı düşünüyorum bu arada. Artık hem enflasyonu yendikten sonra da mümkün olduğu kadar yüksek bir getiri neredeyse, sen de çok iyi biliyorsun ki kripto varlıklar da dünyamıza girdi. Son 50 yılda altın, gümüş gibi inanılmaz ralliler yaşadığımız birkaç yıl oldu. Bu aralar petrolü konuşuyoruz. Orada da bizde belki çok yoğun bir trade mantığı dönmese de yine dolar bazlı baktığında inanılmaz getiriler var. Tarım emtiaları vesaire. Şimdi böyle bir dünyadan bir de çağın değiştiği, teknoloji çağı ve yapay zeka çağı dediğimiz bir alana doğru geçtiğimiz bir dönem. İşte 2008 krizi, 2020 pandemi değişikliği ve geldiğimiz noktada aslında bana kalırsa yüksek getiri beklentileriyle birlikte faizlerin yüksek kalmaya devam ettiği bir dünyayı neden tekrar konuşuyoruz? Çünkü bana kalırsa burada hem çağ değişirken hem getiri beklentisi yüksekken, yani ne demek? Aslında dünyadaki sermayenin 3 katı kadar bir kaldıraçlı kredili, hala riskli pozisyonların dünyada dolaştığı, borçluluğun çok yine yüksek kalmaya devam ettiği bir ortamda faizler belli eşiklerin üzerine geçiyor. Bunun farklı nedenleri olabilir. Doların kısmen rezerv para özelliğini kaybederken biraz daha enerji maliyetinin arttığı ve artık jeopolitik risklerin Trump politikalarıyla birlikte ülke ve bölgeleri sıkıştırdığı bir dönem. O açıdan aslında bu riskli ve yüksek getiri beklentisi hala yoğun olan yatırımcı kitlesinin bu faiz oranları, bu enerji maliyetleri, bu borçluk oranıyla birlikte acaba ne kadar sürdürülebilir olduğu bir dünyayı bence konuşuyoruz ve limitleri çok zorladığımızı düşünüyorum. Şimdi tabii böyle kriz kainliği vesaire bunlar çok zaman zaman popüler olan durumlardır ve buradan da iyi hikayeler çıkmıştır. Ama hani bizim piyasayı takip ettiğimiz durumda birkaç başlık üzerinde sadece fiyatlama üzerinden değil siyasi ve ekonomik beklentilerin de yoğunlaştığı bir dönemde limitlerin çok fazla bu riskli varlıklar üzerinde hala getiri beklentisi varken yoğunlaştığı bir anda tahvillerin işte Amerikan 10 yıllıklarının 5'in üstüne 30 yıllıkların bilmiyorum en son 5.40'lar civarıydı.
0: 5.38 şu anda. 5.40'ın biraz altı. 40 diyelim civarında artık yani.
1: Ve karşı cephede getirmiş. De bir Japonya'nın, yani alışık olmadığımız bir Japonya ekonomik döngüsünün olduğu bir yerde acaba bu risk algısı, bu getiri beklentisi bu risklerle ne kadar örtüşüyor? Bence seninle bugün burada oturmamızın ve bu konuyu senin açmanın nedeni bu olduğunu tahmin ediyorum. Ve bu limitleri daha fazla zorlarsak belli bir yerde, yani bu çağ değişirken ki mantalite içerisinde bir kırılım olup piyasanın biraz temizlenmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. O açıdan mümkün olduğu kadar tahvil başta olmak üzere enerji maliyeti ve faizlerin aslında hızlı bir şekilde aşağı gelmesi gerekiyor ki bu borçluluğun çevrilebilir, maliyeti yükselmeden devam edebildiğimiz bir ne diyelim, kendimizi o recovery yaptığımız, yani tekrardan toparlayabildiğimiz bir dönem bizim için önümüzde olsun. Dolayısıyla o açıdan bugün tahvilleri de ayrıca konuştuk.

0: konuşurumuzu düşünüyorum.
1: Sizin verdiğiniz yanıtlar da çok kıymetli tabii. Bu arada Tonguç Bey konuşurken ben hemen solda terimlerde bir grafik hazırladım. Onu ekrana verebiliriz bu arada. Çünkü şimdiki sualimi de ona göre yönelteceğim ben de Tonguç Bey'e. Şöyle bir görüş var. Tabii kimin ne düşündüğü onun kendi baktığı pencereden, kendi bilgisi, görgüsü ya da gelecek beklentisiyle şekillenebilir. Burada mesela 2000'lerden itibaren

0: ile alıştığınız o tahvil faizleri aslında anormal olandı. Alın bakın işte şimdi normal yerine geliyor diye. Katılır mısınız bu görüşe?
1: Şimdi sadece faizler üzerinde bunu değerlendiriyor olsaydık mantıklı olabilirdi. Bir de durabileceği bir nokta mı burası? Ama biz hani madem tahvilde bir teknik grafik üzerinden değerlendirdin. Şimdi teknik grafik yorumlayanlar da böyle alttan güçlenerek gelen bir ivme olduğu zaman hani momentum dedikleri, bir trend dedikleri. Dolayısıyla daha önceki zirvelere gelip kalacağının da bir garantisi olmadığı için bu iyimser bir bakış açısı gibi geliyor. Ama şöyle olabilir, politika yapıcılar veya para yönetenler bu grafik üzerinden biz buraya geldik ve buradan sonra farklı risklerimiz de var. Daha yukarı gidebilme ihtimali için bunları ya bertaraf edelim ya da bu noktada kalabilmesi ve bir süre yataylaşabilmesi için elimizden ne geldiğini ortaya koyup buna yönelik politikalar üretelim diyebilirler. Şimdi biz burada dünyadaki son 2-2,5 yıllık Amerikan yönetimi tarzına baktığımızda bu tablo beni biraz daha endişelendiren bir tablo.
0: Yani bugün bakınca endişelendiriyor, evet, değil mi? Yani 2000'le bakmakla, evet, şimdi bakmanın arasında fark var.
1: 2010-2020 dedin galiba.
0: Doğru. Bu arada işte yani düştü. Yani tekrar verelim sonrası ekrana grafiği.
1: Aynı 2008 şimdi o anki sonra şartlarla şu anki şartlar farklı. Bir, ikincisi bir de şunu konuşuyoruz. Şöyle bir iyimser beklenti de var. Bu bir iki gündür aslında sizin yayınlarda da izliyorum. Yani bir yapay zeka gelecek. İşte o çağ değişecek. Ve buradaki üretkenlik aslında bizim bu İşte düşük büyüme oranları, yüksek faiz oranlarını tersine çevirebilecek bir katalizatör olabilir. Ama şimdi orada da çok hızlı gidildi ve biraz kenara çekilelim, duralım mantığı olursa buraya birçok yatırım yapılıyor. Olur olmaz bilmiyorum. İşte esas bugün belki Nasdaq yüzde en son 29 binlerin altındaydık. S&P'de 7600'ler yanılmıyorsam. O artık ben bu riski taşımak istemiyorum mantığındaki büyük paranın kararını değiştirme durumu olursa, ki önümüzde de bir ara seçim var Amerika'da. Yani bu bir tetikleyici olabilir. O zaman buradaki tahvil faizi grafiğinde o kadar iyimser bakabileceğimiz bir durum olmadığını da söyleyebiliriz.
0: Evet, siz konuşurken bir grafik daha hazırlıyorum. Onu birazdan Tonguç Bey yanıt verirken veririz ekrana. Hazırladığım grafiğin hemen bilgisini vereyim. Dünyadaki toplam hisse senetleri piyasalarının toplam büyüklüğü. Şimdi tahvil tarafında biz yıllarca en azından Türkiye'de de böyle ana akım ekonomi medyası olduğundan beri dünya için Amerika örneğiyle 60'a 40 diye bir mantığı sık sık konuşuyoruz. Bunun aslında yine biraz önce bizim üzerinde durduğumuz salgın sonrası net biçimde bozulduğu ya da eskisi kadar verimli olmadığı tartışmaları hep süre geldi ama tahvil tarafında konuştuğumuz bu koşullar ekseninde mesela Türkiye için de endekslerde aynı şeyi konuşuyoruz. Hisse senetlerinde yoğunlaşma ve endekslerdeki görünümün aslında her portföyde o endekslerin seyriyle aynı olmadığına dair tartışma dünyada da yaygın. Bu ikisinin arasında bir bağlantı var mı sizce?
1: Vallahi şu an düşününce böyle tam bir bağlantı var mı emin değilim. Ama yani yurt dışı için biraz önce konuştuğum hani teknoloji madem bir çağ değişiyorsa işte 2000'lerin başındaki gibi ve çok hızlı değişiyorsa bence giderek her devir bir öncekinden çok daha kısa bir dönemde galiba 2018-2028 konuşuluyordu. Biz onun da sonuna doğru geliyoruz. Yani bir 10 yıllık süre. Şimdi bu süre giderek kısalırken belli yurt dışında şunu anlayabilirim. Belli sektörler üzerinde yoğunlaşan bir potansiyel var. Şimdi bize benzeyen birçok ülkenin hisse senedi piyasasını çok yakından takip etmedim. Ama Japonya'yı görüyoruz zaman zaman. Orada da teknoloji ağırlıklı hareketler oluyor. Veya Çin piyasasında yine buna bağlı bazı şirketlerin öne çıktığını görüyoruz. Şimdi bizde böyle bir yapı olmadığı için hani bu alanda çok fazla şirketimiz halka açılıp biz bu alanda da bir söz sahibi olacak bir ülke konumuna henüz gelmediğimizden dolayı belki şöyle bağlayabilirim. O şekilde değil ama yani çağın değiştiği dönemdeki hisse senetleri ağırlıklı değil ama bizim kendi özelimizde mesela ne diyoruz son dönemlerde işte savunma sanayi diyoruz, enerji diyoruz. Biraz Orta Doğu'daki gerginlikle petrokimya tarafındaki hisse senetleri öne çıktı. Ama esas mesele bu fon düzenlemesiyle birlikte şu ortaya çıktı. Bütün bunlardan bağımsız paranın yön verdiği bazı hisseler oldu. çeşitli nedenler olabilir. Dolayısıyla bizdeki yoğunlaşma aslında o hisse senetlerine daha fazla olmuş. Biz de ne dedik? Endeksin bir anlamı kalmadı. Çünkü işte endeks çıkmış düşmüş, yılbaşından itibaren getirisi nedir ne değildir bu tartışılırken bunların üzerinde

0: performans gösteren çok daha fazla hisse senedi oldu. Veya altında kalan ve yıllarca da kalmış birçok dolar bazlı hisse senedi karşı karşıya geldi. Şimdi bizde bu düzen biraz değişiyor. Biraz önceki verdiğim örnekte de aslında yurt dışındaki bu eğilime katılıp artık burada yeteri kadar bir getiri sağlayamayabiliriz. Kritik bir süreçteyiz. Tahviller konuşuyoruz, gerginlik konuşuyoruz, düşük büyüme konuşuyoruz. Onlar da o tercihlerini değiştirip değiştirmeme kararını vermek üzere bence çok yakın vadede bunu yapacaklar. Seçimdir bence bunun ana teması. Dolayısıyla bizde evet aynı yoğunlaşma oldu ama tamamen dünyadan farklı bir mantıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim bu ayırdı sunduğunuz için. Ve fişim de ekrana verebiliriz. Burada küresel hisse senedi toplam piyasa büyüklüğünü görüyoruz. Tonguç Bey'e de sormak istediğim soru şu. Biraz önce zaten soruyu sorarken yine bu grafiği referans vererek sormuştum ama mesela yine 2020 çok ciddi bir kırılma demiştik ya. Burada o 2019'dan 2020'ye geçerken ki burada çok ufak görünen o düşüşü takiben
0: dünya için
1: iki
0: büyük,
1: büyük sıçrama var. Ve zaten çok da okur yazar olmaya da gerek yok. Yani 2004'te başladığı yerden kabaca 2018'lerde geldiği yere bu kez 2021'den sonra diyelim orada da bir düşüş var. 2024'de 3-5 yılda gelmiş. Yani biz bugün devletlerin ya da şirketlerin borçlulukları üzerinden tahvil piyasasını konuşuyoruz ama değerlemeler de sıçrayarak gidiyor. Bu ne demek?
0: Şey, en baştaki yıl neresi?
1: 2004.
0: Grafiğin 2004.
1: 2003 yani sonundan itibaren diyelim.
0: 23. Zaten buyur. Burada sıçrama dediğimiz yani pandemi sonrasında daha riskli varlıklara daha çok yatırım iştahı. Dünyadaki toplam hisse büyüklüğü içinde de hani marj olarak son 5 yıla baktığımızda geri kalan 15 yılın kabaca belki de 4-5 katı gibi aynen gözüküyor. Ben sen daha yakından izliyorsundur veya takip ediyorsundur. Yatırım yapılabilecek paranın 3 katı bir riskle şu an dünya hareket ediyor. Bu eğer senin biraz önce gösterdiğin tahvil grafiğindeki o aşağı doğru geldiğimiz ve faizlerin aşağı doğru geldiği bir dönemde olsaydı mantıklı olabilirdi. Ama biraz böyle getiri mantığının yüksek kalmasına zorlanan bir piyasa var. Yani Türkiye'de de fon yöneticileri tartışılıyor ama dünyada da bence benzer bir durum söz konusu. Şimdi bu olurken aynı zamanda da borçluluk oranı giderek artıyor. Sen borç çevirme oranı hem faiz olarak hem büyüklük olarak artarken bir de yüksek bir risk algısıyla son 5-6 senede piyasada kalmaya devam ediyorsan ve bunun aslında ne diyelim güvenli tarafı veya seni destekleyen tarafı o çağın daha verimli bir tarafa seni geçirmesi ise burada yaşanabilecek her türlü öteleyici hamle, geciktirici hamle aslında burada ne kadar büyük bir risk olduğunu beraberinde getiriyor. Ben tabii bu benim hani okuduklarımdan, izlediklerimden değil tamamen tarihte yaşadığımız süreçlerde hani birçok şirket yeni çağdan pay almaya çalışıyor ama her seferinde bir piyasa temizlenmesi olduktan sonra daha güçlüler. Yani bu aslında dünyanın da belki bir hani bizim insanoğlunun da yapısında daha güçlü.
1: İlerleyişimiz aşağı yukarı evet. Buna benzer bir
0: dolayısıyla hikaye. Piyasalar da buna çok benzer hareket ediyor. Benim tek endişem tam da böyle o çağın bizi getirebileceği verimlilik alanına doğru geçerken böyle bir şu gördüğümüz grafikler üzerinden baktığımızda yani 3-5 şeyi bir araya getirdiğimde bir de siyasi tarafın dünyadaki piyasalara yaklaşıma baktığımda acaba aynı temizliğin, aynı biraz daha güçlü olanın piyasada kalma etkisiyle birlikte bir türbülans yaşanma ihtimali olabilir mi sorusunu getiriyor. Tabii şunu da söyleyebiliriz ya 2004'teki, 2005'teki kadar paranın işte merkez bankaları daha yoğun bir bilanço artışına gittiği için şu an yine de kısmen daha bol bir para olduğu için biz burada biraz daha güvenli alanda kalabiliyoruz. Ama o da mesela şöyle enteresan, 50 yılda bir altın ve gümüş rallisi bu kadar hızlı yaşanmamışken, diğer metaller için de konuşabiliriz ve 50 yılda ilk defa merkez bankaları elindeki altın miktarı Amerikan tahminini geçmişken, birçok elektronik para üzerinden de tartışmalar devam ederken, aslında bütün bu döngülerin daha iyi yönetilebilir bir dünyada bu kadar risk alınması gerektiği, bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla iyi yönetemediğiniz zaman her zaman bu riske daha doğru daha fazla yaklaşıyoruz. Yani bana kalırsa tahvil tarafı şu an bazı eşikleri geçerek bu sinyali bize daha fazla verdiğini düşünüyorum.
1: Gelelim Borsa İstanbul'a. Kızar şimdi bana izleyicilerimiz, hiç niye? Borsa İstanbul konuşulmayacak mı diye. Bu kadar tarihsel gittik. Orada da yine grafiği ekrana verebiliriz. BIST'üme bakıyoruz efendim. BIST 100 ya da başka bir endeks sanılmasın. BIST'ümün dolar bazlı 2001 yılından itibaren görünüm bu da Tonguç Bey. 3 tane zirvemiz var. Bir tanesi 2008 krizi öncesi. Diğeri 2008 krizinden çıkış diyelim hadi. Sonrasında da bizim tüm yatırım yapılabilir seviyede olduğumuz 3 önemli değerlendirme kuruluşundan aldığımız notu takiben kabaca bir 10 yıl süren 2022'de de dibini görüp zikzaklarıyla bugüne kadar getirdiğimiz dolar bazlı olarak BIST'ümün görüntüsü. Bunu neden açtım? Küresel tahvil faizlerindeki ağırlıklandırmaya baktık sizinle beraber tarihsel olarak. Toplam hisse senedi büyüklüğüne baktık küresel çapta. Şimdi BIST'ümü seçerek de bizim borsamız bir varlık sınıfıdır neticede. Üzerinden değerlemesini görmek adına. Sanki burada tarihsel zirvelerine yakınız şu anda. Muhtemelen tabii bunda Türk lirasının şu anki konumu da yer ediyor ama birçok da şey konuşuyoruz. İşte fonlara yönelik düzenleme geldi bu yıl. Onlarca hisse senetleriyle ilgili tonla haber takip ediyoruz vesaire vesaire. Salgına itibaren ya da son 2-3 yıl baz alır biz. Burada normal bir yatırımcı bu 3 konuştuğumuz tabloyu en sonunda Borsa İstanbul konuşarak, diyelim ki hisse senedi ve Borsa İstanbul bazlı bir yatırım bakış açısı var. Neleri düşünmeli? Önümüzde bizi nasıl bir süreç bekliyor?
0: Yani şunu düşünebilir tabii. Son 5 yılda aslında endeksi oluşturan, yani biz tüm için konuşmuyorum, BIST 100 endeksini oluşturan veya daha ana majör hisseler diyebileceğimiz, daha geleneksel yani daha geçmişi olan hisseler tarafında getirinin birkaç alternatif dışında aslında düşük kaldı ve borsanın da daha alternatif hisselere yöneldiği bir dönemdeyiz. Ama mevcut durumda, yani dışarıdaki ve içerideki de faiz oranlarına baktığımızda belki biz tümün içinde de belli hisseler bu grafiği yukarı çektiği için şimdi orada bir konsolidasyon geliyor. Çeşitli nedenlerle sen buna hani fon düzenlemesi diyebilirsin, işte mevcut ekonomik durum diyebilirsin, belli hisselerin getirilerinde konjonktür itibariyle işte belli marjlar oluştu, burada kar satışları geliyor diyebilirsin. Bundan sonraki süreçte de ben bir kere şeyi söyleyeyim Çağlar, yani çok yakın kaldık ama birkaç kez daha ifade ettim. Yani Kasım Amerika'daki seçimler sonrası bence oturup ayrı bir strateji kurmak lazım. Nasıl ki Trump göreve geldikten sonra farklı bir dünya oluştu piyasalar açısından.
1: Onunla trade adı koyduk ya.
0: Doğrudur. Ha şöyle, yani izleyenler de şey düşünmesin. Yani ne olacak, işte bir seçim var. Birinin gücü artar, birinin gücü düşer. Ama son 2,5 yılın, 2-2,5 yılın Trump politikalarına bağlı yatırım yapan bir anlayışın dışına çıkılacak mı, çıkılmayacak mı? Yani güçlü dolar, zayıf dolar, yüksek faiz, düşük faiz, daha jeopolitik riskin yoğun olduğu bir dünya, daha az olduğu bir dünya. Ve mevcut yatırımcı kitlesi bunda bir fikir değişikliği yapacak mı? Ki bu fiyatları da değiştirecektir. Yoksa devam eden, işte konuştuğumuz bütün başlıklar içerisinde yüksek riskle yüksek getiri hedeflemeye devam mı edecek? Ya da Trump'ın dediği gibi savaş sonrası dolar, petrol düşecek, savaş bitecek ve işler yine biraz daha pozitife dönecek. Şimdi ben hisse senedi tarafında yatırımcı olsam şunu net bir şekilde her zaman avantajlı olduğunu gördüm. BIST 100 içinde veya BIST tüm içerisinde mümkün olduğu kadar temel hikayesi hala sağlam kalan hisselerde ve dönemselliği dikkate alarak yatırım yapmak her zaman mantıklı. Örnek verelim. Mesela Aselsan, değil mi? Ön plana çıkıyor yani büyük hisselerden. Bir konjonktür, Türkiye'nin yatırım stratejisi dünyanın geldiği noktada ön plana çıktı. Bazı enerji şirketleri, hani getiri açısından bakıyorum, yatırımlarına devam ediyor, yurt dışı yatırımlarına devam ediyor ve bir ciro büyümesiyle net kar marjını arttırma hedefi var. Bunu açık açık da söylüyorlar. Buralarda belli getiriler oluştu. Döndük mesela Tüpraş tarzı, hani petrol getiriler, marjlar yukarı doğru biraz daha iyi de bir yönetim olduğu zaman dalgalanmalar olsa da aslında yüksek kalan bir getiri potansiyeli veriyor. Şimdi bunları biraz zor bir iş. Yani böyle hani eskiden parmağını koyup 2020 ve sonrasında herhangi bir hisseyi aldığında bir marj yakalayabiliyordun. Şimdi çok daha ince elip ince dokuması gereken yatırımcının bir, yani sadece temel göstergeler, bilanço özeti vesaire değil, ileriye dönük de o şirketin sektöründen bağımsız nerede olabileceğini iyi araştırması lazım. Çünkü anladığım kadarıyla bu fon düzenlemeleriyle bazı suni oluşabilecek fiyatlamalar artık

0: Bundan sonra gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. O açıdan bir yandan şanslı yatırımcı. Bundan sonra yatırım yapabilecek. Ama bir yandan da işi biraz daha zor. Dolayısıyla ufak ya da büyük hisse ya da halka açık şirketten bağımsız olarak bu gelişimi sağlaması mümkün olabilecek hisse senetlerinden, endekslerden bağımsız bir portföyle devam etmesi gerekiyor. Bu Kasım'dan sonra iyi bir konjonktür veya kötü bir konjonktür olsa da geçerli, bugün için de geçerli, büyük ihtimal 2027 için de geçerli olacak. Yani böyle topyekün bir yükseliş için ve bankacılık önderliğinde bir yükseliş için mutlaka bu faizden aşağı inmesi lazım. Yurt dışındaki baskı bu kadar yüksek olduğu sürece biz içeride de bunun biraz daha zorlanacağı bir dönem yaşamaya sürdürüyoruz. O açıdan ben şöyle düşünüyorum. Aslında hala bir 45-50 günü daha TL bazlı sabit getirili bir ürün %60 civarı, biraz altın %20, geri kalan %15-20 ile hisse senedinde hani zaman geçirip defansif, teminatını koruyucu bir portföy risk alacaksam Kasım sonrası. Bu Borsa İstanbul için de geçerli. Dolayısıyla herhalde böyle bir ne diyeyim, düşünceyle yaklaşması. Bundan sonra da eski getirileri biraz daha kafasında konsolide edip olurunu olmazını iyi düşünerek Borsa İstanbul'u düşünmesi gerekecek.
1: Yani insanın hayatı da öyle değil midir? Belirli yaşlarda dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu halden kaynaklı olarak iyi ya da kötü yaşadığı bir takım tecrübeler bir kere olur hayatında zaten.
0: Evet, ama
1: buna da biraz o rasyonellikle bakmak
0: yani
1: icap etmez.
0: Gençler de bizi izliyordu. Şöyle de bir örnek vereyim. Hani bazen sen iyi niyetle tecrübelerinden gençlere ya şunu yapma, şunu daha dikkatli yap. Yani yatırımcı da aynı mantıkta. Orada çok genç yatırımcı geldi. Eski tecrübelere, eski kayıplar, eski dönemsel dalgaları tam olarak yaşamamış olanlar o heyecanla ya ben bu getirin peşinden gideceğim deyip doğru zamanda giriş çıkış yapamadığında aslında büyük böyle kayıplar da oluşabiliyor. Onun için aslında söylediğin çok doğru. Yani piyasalarda biraz hayatın özeti. Dolayısıyla biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Yaş grubundan farksız olarak herkes biraz daha kendine o bilgiyi alıp piyasada kendince yorumlaması çok daha doğru. Herkesin bu arada risk algısı da farklı olabilir. Hepsine de saygı duyuyoruz tabii.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tolmuş Erbaş bizlerle birlikteydi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli yanıtları ve keyifli sohbeti için. Ve akıllı paranın sonunda da TÜSİAD Baş Ekonomisti Güzel Mastok altın seçim petrol fiyatları ile ilgili yoruma yer veriyoruz. Ardından 16'da bugün Finans Merkezi'nde ben Deniz, siz değerli izleyicilerimizle olacağım. Bekleriz.
2: Faiz indirim sürecine girdiğimizi biliyoruz. Ve bundan sonrasında merkezin yıl sonuna kadar iki toplantısı kaldı. Bir ay yok toplantısı. 100 bas puan, 100 bas puan şeklinde. Yani tabii meslektaşların tahminlerine göre değişir ama 37 olan faizin 35'e doğru ineceğini hesaplıyoruz. Notu da, follow-up'ta da gene benzer bir güvercin sinyal alıyorduk. Şimdi bu tabii işin rengini birazcık değiştiriyor. Ne kadar ben yıl sonuna kadar gene de bir faiz indirim sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Ama 100 doların üzerindeki yüksek fiyatlar elbette ki hem enflasyona olumsuz yansıyor, dış finansmana zaten direkt yansıyor. Yani enflasyona mattuğundan dolayı biraz daha sınırlı yansıyabiliyor veya eşel mobil uygulanıyor, işte ötelemeler olabiliyor. Şimdi burada şu olabilir. Özür diliyorum. Daha önceden yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla ilgili OVP'de net şekilde bütçeden buraya bir destek olunacağına dair açılımlar mevcut. Benzer durum yüksek seyreden petrol fiyatında da söz konusu olabilir. Dolayısıyla ilk aşamada bütçenin var olan riske göre yeniden kullanılmasını beklerim. Tabii hani yöntem ne olur o ayrı konu. Ve Merkez Bankası'nda faiz indirimine başlamasını beklerim. Bu arada gerçi başladı diye kabul edelim 40'tan 37'ye inerken devamını olası buluyorum. Şu aşamada çok rahatsız edici değil ama bu örneğin 2027'ye girerken de hala 100 doların üzerinde seyrediyorsa evet o zaman bizim enflasyon tahminlerimiz yeniden 2-3 puan yukarı kayar. Öncelikli olarak piyasa tahminleri. Merkezin faiz indirim süreci biraz daha yavaşlar. Artı bir de ikincil etkiler var. Velhasıl her türlü biraz daha enflasyon ve faiz indirim sürecini zorlayan bir vaziyet. Diğer

Dış finansman ihtiyacı, hepimiz işte rakamları biliyoruz. 10 dolar yukarı çıktığında 4-5 milyar dolar bana bunun bir maliyeti oluyor ülke olarak. Ve çok uzunca bir süredir 100 doların üzerinde kalırsa, dediğim gibi 2027'ye girerken, bu durumda Türkiye'nin yaklaşık olarak 300 milyar dolara yakın brüt finansman ihtiyacı var. 290 milyar dolar, 300 milyar dolara yakın. Bunu böyle bir kademe daha yukarıya ittirir. Rezervimiz var. Dış finansmanda bir baskı beklemiyorum. Ama biraz daha zorlu bir süreç olur içeriye sermaye çekmemiz açısından. Eğer ki hani bir faiz indirimi ve hafif hafif enflasyonda düşüş sürecine girdiyse o birazcık sekteye uğrar. Onun dışında çok majör buralarda görüntüyü değiştirmez. Ama petrol örneğin 100 doları geçti, bu olumsuz bir hikaye. 120 dolar bu seviyeleri de geçmeye devam ederse o zaman oturup yeniden hesap yapmak gerekir. Her açıdan. Yani global anlamda da yeniden hesap yapmak gerekir. Türkiye'de belli değişkenler açısından da yeniden hesap yapmak gerekir. Bu bayağı olumsuz bir senaryo bu arada. Halihazırda neyi konuşuyorduk? 7, 4-5 ay petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi kötüyü konuşurken biz artık Şubat sonunda başlayan savaş ya da petrol fiyat artışı diyelim. Şu anda geldiğimiz noktada hala daha devam ediyor. Bu halihazırda zaten olumsuz bir süreç. Dolayısıyla bizim kazanımlarımızı biraz olası kazanımlarımızı da bertaraf ediyor yeniden.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
4: Bloomberg HT katkılarıyla. Dün.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugün ve yarın eğer bir değişiklik olmazsa Finans Merkezi'nde ben değerli izleyicilerimizle sizlerle birlikte olacağım. Hemen saat başıyla başlayalım. Dünya Ticaret Örgütü çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi ve modernize edilmesinin küresel gayri safi yurt içi hasılada 2050'ye kadar %2,9 artış sağlayabileceğini, işbirliğinin zayıflaması halinde ise ekonomik büyümede %10'a varan potansiyel fırsat kaybı yaşanabileceğini bildirdi. İNG stratejisti Francesco Pezzole yarın Fed'den riskten kaçış eğilimini arttıracak bir karar gelmesi halinde Euro-Dolar'ın 1.15 seviyesine gerileyebileceğini öngördü. Pezzole, ECB'nin faiz arttırımının etkilerinin Euro'daki olası direncin daha önemli belirleyicisi olmaya devam ettiğini ifade etti. Zhu Enstitüsü'nün beklentiler endeksi bir önceki ayki 34,2 seviyesinden 34,7'ye yükseldi. Bloomberg anketinde medyan tahmin 40 seviyesindeydi. Cari koşulları yansıtan gösterge ise eksi 47,1 ile beklentilerin üzerinde bir iyileşme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerine göre bütçe dengesi 12,9 milyar TL ile fazlaya döndü. Ocak-Ağustos dönemi itibariyle açık 1,3 trilyon TL olarak kaydedildi. Ağustos'ta faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar TL olurken faiz dışı fazla ise 209,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazinenin 5 yıl vadeli tahvil ihalesine 29 milyar 100 milyon TL teklif gelirken net satış tutarı 23 milyar 700 milyon TL oldu. Bileşik faiz ise %38,73 olarak gerçekleşti. 8 yıl vadeli tahvil ihalesine teklif tutarı 34 milyar 490 milyon TL, net satış tutarı 24 milyar 950 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. İhalede bileşik faiz %35,19 oldu.

0: Hızlıca piyasalara göz atalım. Akıllı Para'da bugün haritayı açamadık. Finans Merkezi'nde haritayı siz değerli izleyicilerimizle buluşturalım. Gün içi BIST 100'e baktık. Biraz önce zaten Akıllı Para başlangıcında söylediğimiz görünümün çok da değiştiğini söyleyemeyiz. Ama 14.000'in üzerinde kalmaya çalışan bir BIST 100 endeksi var ki haritada şurada görebileceğiniz üzere kırmızılardan bir tanesi. Avrupa'nın geneline baktığımızda dünü takiben bugün de sancılı geçen Asya seansları sonrasında burada da düşüşlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadece DAX endeksi ana endeksler içerisinde neredeyse değişimsiz. Pozitif tarafta olan birkaç endeks var. İber Yarımadası'na baktığınızda Portekiz ve İspanya borsalarını görüyorsunuz. Kuzeyde de Stockholm'de ve Helsinki'de pozitif görünümler var. Güneyinde hemen Stockholm'un Vilnius'ta, Litvanya'da pozitif görünüm var. En çok düşen endeks size merak edenler için Romanya endeksi %1,5'unda üzerinde düşüyor. Biz %1,5'un biraz altında düşüyoruz. Bununla beraber tekrar altını çizelim. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimizde yön yukarı demiştik. 2 yıllıklarda %40,41 seviyesindeyiz. 10 yıllıkta da %34,79'u görüyorum terminalde. CDS'de 230'un üzerine gelmiştik. Altın ve gümüşte görünüm değişti Akıllı Para'dan bu yana. Çünkü gümüşte %1 pozitif tarafa geçtik. Hatta rejimiz hazırlayabilirse altın ve gümüş grafiklerini rica edeyim ben. Şu an itibariyle gümüşün 63,80 doların üzerine geldiğini görüyorum gözlerimin önünde. Petrolde ise düşüş var. Brent petrol 106 doların gerisine geldi. WTI Amerikan tipi ham petrolde 101,5 doların aşağısına gelmeye çalışıyor. Altına baktığımızda da 4300 dolara yaklaşmaya çalışan bir altın görüyorum. Bununla beraber biraz önce Akıllı Para da yine söz etmiştik. ABD tahvil faizleri haftanın kritik konusu. 2 yıllıklarda %4,65, 5 yıllıklarda %4,81'in üzeri, 10 yıllık şu an itibariyle %5'in altında efendim, %4,99'larda, 30 yıllıklarda da %5,35'lere doğru çekilmeye çalışıyor ama dediğim gibi bu konu çok daha fazla aslında su kaldırır. Bakalım önümüzdeki günlerde Eylül'ün kalanı ve yılın kalanında neleri konuşuyor olacağız. Bir not kaçıranlar için bakırda bugün %1,5'u aşan bir düşüş var. Son günlerde emtiada farklı farklı emtia gruplarında yükselişi konuşuyorduk. Bakır da bunlardan bir tanesiydi. Bu notu da piyasa özetini yaparken siz değerli izleyicilerimize sunmuş olalım. Şimdi araştırma kısmında ekip arkadaşım Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'i bizlerle olacak. Biraz daha uzun vadeli yapısal bir konuya bakacağız. Araştırma masasına gidiyoruz.
1: Yatırımın yolu Akbank.

0: Evet, büyük bir sunuyla Mehmet'in konusundan bahsetmiştik. Sendeyiz Mehmet.
1: Evet Çağlar Bey, şöyle bir aslında siz yayının başında ABD tahvillerinin bu haftanın önemli konularından biri olduğunu, fiyatlamalarından bahsettiniz. Ama biz hali hazırda şöyle bir daha uzun vadeli tahvil grafiklerine baktığımızda ve buna belki biraz daha hisse senedi piyasalarını da eklediğimizde ciddi anlamda bir yapısal bir değişiklik, sorun demeyelim buna, değişiklikten bahseder durumdayız. Hali hazırda bugün biz ABD-İran savaşını konuşuyoruz. Yüksek petrol fiyatlarını, enerji maliyetlerinin getirdiği enflasyonist baskıları konuşuyoruz. Fakat bunların da tahvil faizlerini yukarı doğru ittirmeye devam ettiği ortamı konuşuyoruz ki zaten bu da normal ki merkez bankaları şu anda faiz indirimleri ya da özellikle sabit bırakmak yerine faiz tarafını bir miktar daha hali hazırda faiz artışlarını konuşur boyuttayız. Fakat ABD-İran savaşı olmasaydı özellikle şöyle bir belki 2025'in başından itibaren hatta 2024'ü de içine aldığımızda şöyle bir büyük resme baktığımızda özellikle bazı yapısal sorunlar ABD tahvillerinden yatırımcıların bir bir ayrılmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle ABD-İran savaşında bir gelişme kaydedilirse petrol fiyatları ki biz bugün Brent petrolü 110 dolara yakın seviyelerde konuşuyoruz ama petrol fiyatlarında olası bir gevşeme görürsek ABD tahvillerine yatırımcı tekrar ne kadar sıcak bakacak? Biraz daha bunu özellikle bakmak lazım ki şimdi grafiğimiz ekrana gelirse şöyle bir değişiklik var ki ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasına oranına baktığımızda ve pandemi dönemini ve buna ilişkin 2008 finansal krizini çıkardığımızda yabancı yatırımcıların hisse alımları tahvil alımlarının üzerine çıktı. Ne kadarlık bir düzeyden bahsediyoruz? Gayri safi yurt içi hasılanın Amerika tarafındaki %2,8 civarına geldi hisse varlıkları özellikle büyüklük olarak baktığımızda. Tahvil büyüklüklerine baktığımızda ise orası %2 seviyelerinde kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir aslında yapısal değişikliğe mi gidiyoruz? Daha uzun vadede bunun sorularının belki de daha çok sorulmaya başlandığı bir ortamdayız. Buna ilişkin Deutsche Bank'ın da özellikle analizleri var ki Deutsche Bank analizlerine baktığımız zaman özellikle tahvillerin ki burada tahvillere ilişkin girişlerin dolara hassasiyetini artık biraz daha bu doların hassasiyetinin yerine hisselere giriş çıkışların dolarla bir miktar daha da alakalı olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu tarafta da özellikle çarpıcı sonuçlar var. Ama genel anlamda şöyle bir baktığımız zaman ABD varlıklarının parantez içerisinde söylüyorum bunu artık güvenli değil ama tercih edilen bir riskli varlık olduğuna ilişkin bazı yorumlarda bulunuyorlar. Deutsche Bank araştırmacıları burada özellikle araştırma ekibinin notlarını incelediğimizde. Şöyle bir baktığımızda yapısal sorunlardan bahsettik ama burada tarifelerden başlayan ABD'yi sat temasının bir miktar daha bir çelişkilerle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tarifelerden sonra hem hisse hem tahvillerden çok ciddi bir çıkış görmüştük. Fakat ABD'ye öyle bir tema geldi ki bu yatırımcıları bir miktar daha seçici olmakla birlikte tekrar ABD'ye geri itti. O da özellikle bugün konuştuğumuz dilimizden düşürmediğimiz yapay zeka rallisi. Yapay zeka rallisinin sürücülerine baktığımız zaman

0: Orada da bir miktar daha karlılık bizleri karşılıyor. Oradaki rakamlar da çarpıcı ve belki de yabancı yatırımcıların tırnak içerisinde Trump riskine rağmen özellikle ABD hisse senetlerini neden tercih ettiğini de gösteriyor. Şöyle bir baktığımızda ABD ikinci çeyrekte özellikle hisse başı kar büyümelerinde yaklaşık %52'lik hisse başı kar büyümesi elde etti. İkinci çeyrek rakamı. Bu özellikle ciddi bir tek seferlik gelir kaydeden Amazon ve Alphabet'i dışarıda bıraktığımızda ise yapay zeka şirketleri içerisindeki %34'lük veriyle bir miktar daha karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yatırımcılar buradaki kar büyümelerini, değerleme çarpanlarını bir miktar daha, özellikle ki şu anda hala hazırda baktığımız zaman dotcom balonu zirvesinde, değerlemelerden bahsediyorum, önümüzdeki 12 yılı ilişkin fiyat kazanç tahminlerinden bahsediyorum, epey dotcom krizinin, dotcom balonunun gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki hisse senedi hareketlerini ya da yakından takip etmek lazım. Ama şunu da söyleyelim ki S&P 500'de de son dönemdeki hareketler bir miktar daha yataya bağladı. Burada özellikle daha kurumsal taraftaki borçlanma maliyetlerinde artması ve risklerinde bir miktar daha yüksek oluşu yatırımcıları şu anda en azından kısa vadede ABD hisse senetlerinden de bir miktar daha mesafeli durmaya itiyormuş gibi gözüküyor. Bakalım yarın hali hazırda ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Burada tahvil faizlerini yakından takip edeceğiz. Hisse senedi tarafında özellikle borçun mesajlarını bu tarafta 9.30'dan itibaren yakından takip edeceğiz. Ama dediğim gibi şöyle bir uzak resme baktığımızda tahvillerdeki olumlu, önümüzdeki sürece ilişkin kısa vadeli olumlu gelişmeler tahvillerde ne kadar bir alım iştahı yaratır? Yoksa bu yapısal bozulma yukarı doğru gitmeye devam edecek, onu yakından takip edeceğiz. Ama şunu da söylemek lazım, artık ABD hükümetinin borçlanmasına ve bu faiz oranlarına ciddi bir rakip var. Yılbaşından bu yana muhteşem gidili hisseleri başta olmak üzere yapay zeka borçlanmaları 150 milyar doları epey aştı ve buradaki özellikle faiz oranları da yatırımcıları ABD tahvillerine ilişkin bir miktar daha rekabetçi olmaya itiyor ve tercih edilebilir olmaya itiyor diyelim. Ve bu önümüzdeki süreçte de rakamları hem faiz getirileri üzerinden hem de hisse başı kar büyümeleri başta olmak üzere bilanço genişlemeleri üzerinden yakından takip edeceğimizi söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz bilgi ve emek dolu bu sunumu için. Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir'e.

0: Evet, Mehmet'in anlatmış olduğu konu üzerinden bilgi ve yemek dedim. Sosyal medya ekibimizin yaklaşık olarak 2 yıl önce hayata geçirdiği BloombergKT araştırma X hesabımızda tüm gün, tüm mesaimizi, tüm buradaki kanal arkadaşlarımızda emeğimizin aslında ürününü bulabildiğiniz X hesabımızda yüz binleri aştı takipçi olarak. Ama burada tekrar tekrar tüm birimlerimizin altının emeğini çizmek gerekiyor. Burada seçkin bir aslında sunuydu. Her zaman da buna dönük olarak çalışıyoruz. Olağanın ve ana akımın dışında diyelim. Şimdi gidelim BloombergKT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Kösoğlu'na. Ceren burada. Ceren hoş geldin. Neler var notlarında?
1: Merhabalar Çağlar. Evet, biz FED kararını takip edeceğiz. Yarın Perşembe günü gözler İngiltere Merkez Bankası kararında olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın özellikle hızla yükselen borçlanma maliyetlerinin baskıyı artırmasıyla beraber uzun vadeli tahvil satışını durdurmaya hazırlanıyor ve Telegraf'ın haberine göre ve bu toplantıda bunu duyurması bekleniyor. Burada yetkililer borç yönetimi ofisiyle birlikte bankanın para basma programında kapsamlı değişiklikler yapmak üzere planlar hazırladılar. Tabii plan kapsamında en önemli konu İngiltere Merkez Bankası'nın finansal kriz ve Covid dönemi sırasında ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacıyla satın aldığı 20 ve 30 yıllık İngiliz devlet tahvillerinin satışını durduracak olması. Banka değerlerinde yaşanan düşüşün ardından uzun vadeli tahvillerde yaşanan ağır kayıplarla şu anda karşı karşıya ve bu tahvillerin satışının 2022'den bu yana vergi mükelleflerine toplamda 22 milyar sterline mal olduğu tahmin ediliyor. Banka niceliksel gevşeme programı kapsamında fiyatların yüksek olduğu dönemde büyük miktarda uzun vadeli tahvil satın almıştı ve şimdi bu tahvilleri çok daha düşük fiyatlardan piyasaya geri satacak ve bunun sonucunda ortaya çıkan zarar vergi mükelleflerine yansımış olacak. Burada tabii kurumların hesaplamalarına bakmak lazım. Mesela Deutsche Bank bir rapor hazırladı ve Deutsche Bank'ın hesaplamalarına göre İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvilleri ortalama %50 iskonto ile satıyor ve İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi ise İngiltere Merkez Bankası'nın tahvil portföyünün küçültülmesinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde vergi mükelleflerine toplamda yaklaşık 100 milyar sterline mal olacağı tahmini paylaşmış durumda. Piyasa katılımcıları İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço küçültme hızını Ekim ayından itibaren 12 aylık dönemde yıllık 50 milyar sterline düşürmesini bekliyorlar. Böylelikle aktif satışların yaklaşık 20 milyar sterlin seviyesine kalması anlamına geliyor bu durum. Ancak uzun vadeli tahviller İngiltere Merkez Bankası'nın mevcut ihracının yalnızca %20'sini oluşturuyor. Diğer tarafta tabii İngiltere Merkez Bankası bilanço küçültme hızı G7 ülkeleri arasındaki en hızlarından biri. Hatta büyük merkez bankaları arasında tahvilleri vadeleri dolmadan önce aktif olarak piyasada satan tek merkez bankası konumunda şu anda İngiltere Merkez Bankası. Başkan Bailey bankanın tahvil satış politikasını defalarca savunmuştu önceki yaptığı açıklamalarda. Hatta satışların durdurulmasının zararı ortadan kaldırmayacağını, yalnızca daha uzun bir zaman dilimine yayacağını ifade etmişti. Ekonomistlere göre ise giderek daha fazla İran'da yaşanan bu savaşın etkisi, petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenenden daha fazla yükseltmeye zorlayacak. Şimdiye kadar biz İngiltere Merkez Bankası'ndan henüz bir faiz artışı hamlesi görmedik. Bu Perşembe günü gerçekleşecek toplantı kritik olacak. Bu toplantıda beklentiler %30 bir ihtimal veriyor piyasa, swap piyasaları şu anda olası bir faiz artışına. Fakat daha birkaç gün önce bu beklenti bile söz konusu değildi. Başkan Yardımcısı Ramsden geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Mevcut para politikası duruşundan şu anda rahat olduklarını söyledi. Ancak yukarı yönlü risklerin giderek arttığını da ifade etti. Diğer tarafta Başkan Bailey yılın başında bir açıklama yapmıştı bu konuya ilişkin olarak. Çok fazla sözlü yönlendirmeden kaçınan isimlerden biri aslında Bailey ve piyasaların 2 faiz artışı beklentisine o dönemde karşı çıkmıştı. Şimdi tabii sadece İngiltere Merkez Bankası cephesine değil, Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz artırım beklentilerinde çok keskin bir artış yaşandığını görmekteyiz. Enerji fiyatlarında yaşanan bir yükseliş sonrası. Mesela swap piyasaları önümüzdeki 12 aylık dönem içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın 4 kez, İngiltere Merkez Bankası'nın ise 5 kez 25 bas puanlık faiz faiz artışı yapacağını fiyatlıyor. Bu perşembe günkü toplantı az önce söylediğim gibi faiz artışı ihtimali %30 olarak fiyatlanıyor. Diğer tarafta bu beklentiler tabii son dönemde aslında verilen mesajlara baktığımız zaman politika yapıcılardan son derece uzak olduğunu görmekteyiz. Tabii kurumların beklentileriyle örtüşmüyor bu fiyatlamalar. Mesela ECB geçen hafta ikinci kez faiz artırımına gitmişti. Ardından önümüzdeki toplantılara ilişkin taahhütte bulunmayacağını yineledi. Fakat dün biz bir dizi ECB'den politika yapıcıdan şahin açıklamaların geldiğini takip etmiştik. Diğer tarafta ekonomistlerin, kurumların beklentisine baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan bir ya da iki ek faiz artışı beklentisi öne çıkıyor. Diğer tarafta son olarak Avrupa endekslerine de bakalım. Bugün endekslerde karışık bir görünüm var. Sınırlı yataya yakın bir seyir öne çıkıyor. Tabii sabah saatlerinde STOXX 600 endeksine kayıplar %1'e ulaşmıştı. Aşırı satım bölgesine girmişti STOXX 600 endeksi. Fransa borsası da yılbaşından bu yana kazançlarının tamamını sildiğini görmüştük. Bugün finansal hizmetler sektörü en zayıf performansı gösteren sektör, bankacılık hisselerinde yaşanan satışın etkisiyle, fakat savunma hisseleri ise güçlü performansı gösteren sektörler arasında diyebiliriz Çağlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bloomberg KT Avrupa piyasalarına isticelen Dilekçi Kösoğlu'na. Programı yaklaşık olarak 20. dakikasına yaklaşırken bir miktar bir ara verelim. Ardından Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu ile devam edeceğiz. Uzun uzun bekleriz.

0: devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi tüm hızıyla devam ediyor. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Ben de bir müddettir yine sohbet etmiyordum kendisiyle. Taciler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tam yine sabah flu bir manzarayla kafamda uyandım ki sizinle bugün program yapacağız. Neden? Sürekli tahvilleri konuşuyoruz. Şimdi biraz önce akıllı parada Yücel Tonguç Erbaş'la bol bol tahvil kısmına değindik. Size de şu soruyla yine polemik bir soruyla geleyim. Bir dönem bu rallilerin belki de olağan ve normal sayıldığı dönemlerde varlık sınıfı ayırt etmeksizin ya da bazılarından uzak durmak kaydıyla ne alsam diye düşünürdük. Şu an 2020'ler salgınla başlayan ne almasam dönemi mi?
2: Yok, öyle bir dönem değil. Muhakkak paraya hep bir adres var ama neyi alacağını seçmen gereken dönem. Şimdi o dönemin borsasından misal verelim. Neyi alsam para kazanıyordum. Sebebi neydi? Ölçek ekonomisiydi. Çünkü ölçek sürekli büyüyordu. O ne demek? 2020 880 bin yatırımcı, 2021 bir anda 2 milyon 880 bin, 21-22 biraz artan, 23 peak ettiğimiz, en yukarıya gittiğimiz dönem. Neredeyse 10 milyon yatırımcı oldu. Sonra da biz 6,5 milyona düştük şu seçim sonrası ve bu aradaki dönemde. Bunun çoğu halka arzlarla geldi. Çünkü hiçbir dönemde bu kadar çok halka arz başarılamadı. Hangi halka arıza girersen gir, çok ciddi para kazandım. O vakit kimse değerlemeleri konuşmuyordu. O zamanki değerlemeler, borsada ulaşılan değerler. Ama ne zamanki borsada halka arzlar yine yapılıyor olsa bile artık hepsi aynı durumda olmadığı bir konuma geçtik. Onları da eleştirir olduk. Tabii 2020-23 bu akışta 23'ten sonraki durumu farklılaştıran neydi? Pandemi süresi.

0: Sizde çok ucuz para, bir dönem acayip ucuz ve erişilebilir bir para derken o gevşek para politikasından bir anda yükselen enflasyonu, ki normal para piyasada çok olursa enflasyonu yaratır. Amerika'da yaratabildiği bu, çünkü varlık fiyatlarını şişirmek mümkün Amerika'da. Tüketici fiyatlarına yansıması daha sığ oldu şimdiye kadar. Ama biz de direkt enflasyonun etkisini gördük. Ve sonrasında da bu enflasyonla sıkılaşan para rejimi ve ortamda olmayan bir şey çıktı bir anda, faiz. Tabii enflasyon çok yüksekken 50 gibi telaffuz edilen faiz insanlara anlamsız geliyordu. Ama şimdi fiyat artışları, tabii ki bunu söylediğimiz zaman insanlar bize eleştiri getiriyor ama biz resmi fiyat artışı neyse, ilan edilen neyse ona bakıyoruz. %30-31 hesap edilirken var olan durumda şu anki faiz bakıldığında ve baktığınızda bir sürü yatırım aracı için alternatif teşkil ediyor. Hiçbir şey yapamazsan faize para koy misali. Dedin ya hani ne yapacağız, ne yapabiliriz, ne olmaz. Bu ana kadar böyle geldik. Bundan sonrası tabii ki önemli olacak. Çünkü dünyada tam para daha gevşer mi diye konuşulurken şimdi her yerde bir sıkılaşmayı konuşuyoruz. Tabii dünya sıkılaşıyorken maalesef biz gevşeyemeyeceğiz. Mevcutta bizi o etkileyen konum da ha deyince değişemeyecek görünen o ki, ya da yavaş yavaş değişecek. Öyle olunca da özellikle borsa kanadında bu husustan etkileşim sürmeye devam etmeye, bizi de zorlamaya evet devam edecek.
1: Bu soruyu sormamın alt nedenlerinden bir tanesi de güvenlikçi bir dünyaya geçtik. Salgınla beraber bazı bakış açılarından sizinle de salgından itibaren bol bol bu konunun altyapısını konuştuk aslında, piyasaları da ekonomileri de değerlendirirken, ama kamu geri döndü diye sevinilmişti. Bir baktık işin içine yapay zekada girince bambaşka bir izleme toplumu ve devletin bile aslında sınırlarının değiştiği bir sürecin içine girdik. Burada bir şekilde borçluluğun önceden de sürdürülüyor olması yeni bir takım fırsatlar yaratırken, şimdi özellikle ABD tahvilleri üzerinden konuştuğumuz dünyada, hatta geçtiğimiz haftada 11 Eylül'ü, bu güvenlikçi dünyada bunların finansmanı, özel şirketlerin de finansmanı gibi konular ön planda kalıyor. Kemer sıkma politikalarına baktığımız zaman da aynı Fransız devrimi öncesi o Fransız topluluğundaki tabakalardan en çok vergi toplanan %80-85'lik ezici çoğunluğun dünyada da olduğunu görüyoruz. Peki bu noktada gelir ve servet dağılımını da göz önüne alacak olursak, bir zamanlar uçan kaçan getirilerin bu dönem içerisinde fırsatlar olmakla beraber biraz daha baskı altında kalacağını düşünebilir miyiz?
0: Biraz iyi bayağı baskı altında kalacak. Yani öyle çok çok ciddi değerlenmeleri belli bir seviyede, belli endekslerde acayip noktalara taşıdık. Bu Amerika'da da geçerli. Amerika'da tabii bunun en temel sebebi doların bir rezerv para olması, iki çokça basılmış olması. Bu ülke, Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki 1 trilyon dolar faiz ödeyecek. Yani 1 trilyon dolar acayip bir para. Yani biz herhalde 100 milyar dolarına takla atarız, öyle söyleyeyim. O sebeple de ölçeğe baktığınızda para inanılmaz genişlemiş, fiyatlar da inanılmaz şişmiş durumda aslında. Bu o demek. Şimdi daha fazla şişiremezsin. Çünkü daha fazla şişirirsen, neyi şişirirsen şişir patlıyor. Biz onu defalarca yaşadık. Pek çok konuda hala da yaşıyoruz. O sebeple de eskisi gibi kazanç hayali özellikle belli enstrümanlarda artık kurulamayacak bence. Buna kriptolar da dahil. Yani şimdi yeni bir yasa, yeni değil, uzun zamandır gündemde olan bir yasa konuşuluyor ama yani o geçse ne olur işte. Onu da nereden anlıyoruz? Kushner sanıyorum damadı Trump'ın. Bir tane kripto, daha doğrusu token çıkarmaya kalkıştı. Aynı gün çöktü. Yani kadük oldu, bitti gitti. Kimse almadı, bu o demek. Çünkü Trump daha önce kendi adındaki coinle ve eşinin adındaki coinle millete bir kazık attı. Bir daha aynı kazığı yemek istemiyorlar. Bir iki oluyor, üç olmuyor. Şimdi burada bakıldığı zaman zaten fiyatlanmış bazı şeyleri daha fazla fiyatlamak mümkün değil. Ama hariç tutacağımız şeyler var. Yani faiz yukarı giderse yine baskı altında kalır ama değerli metalleri bunun dışında tutabiliriz. Çünkü Amerika'nın borç sorununu konuşuyorsak faiz, bir miktar artan faizle altının

fiyatı ancak belli bir seviyede sınırlanabilir. Bu borç sorunu devam ettiği sürece, parasal genişleme sürdüğü sürece, eğer altın ons dolar değerlenmeye devam edecekse, yani o fiyattan ifade

0: olacaktır. Ama düşüşlerinde fırsat olacaktır. Bu değerli metal tarafında. Şimdiye kadar tabii Amerika'da özellikle fiyatlanan şirketler, belli değerlere ulaşmış şirketleri de daha fazla, daha yukarı değerlere taşımak şu anda kısa dönemde bence mümkün değil. Ancak uzun vadede tekrar değerlemeler gözden geçirilir, kartlar tekrar karışılır, konsolide olur, ondan sonra belki mümkün olur. Evet, belli fiyatlar dünyada oluşmuş durumda, özellikle gelişmiş ülke piyasalarında oluşmuş durumda.
1: Şu altın konusunu biraz daha açacak olursak, şimdi yapay zeka tırnak içerisinde patronları, liderleri, kim ne demek istiyorsa artık onlara bir böyle, kimleri bunun suni olduğunu da söylüyor, tartışma içerisine girdi. Birbirlerini engellemek için, hatta ABD için rekabetinde bir taraf bir tarafa çelme takmaya çalışıyor diyenler de var. Bu sizce yeni bir mülkiyet sistemi de doğurur mu? Burada bizim mesela altın, Merkez Bankası rezervi başta olmak üzere rezerv olarak aklımızda yer eden bazı şeylere, yeni şeyler eklenip bazıları gündemden düşebilir mi?
0: Hiç sanmıyorum. Şu an klasik devam eder. Yapay zeka daha işin çok başında ama çok hızlı yürüyor. Amerika'daki dün basına yansıyan tartışma, aslında OpenAI'nin baş yazılımcısı 15 gün önce istifa etti. Onun dile getirdiği şey üzerinden yürüyor. Düşünün ki o yapay zeka yazılımcısı ya da oluşturucularından biri. Adam mucit yani. Ve diyor ki bu video böyle diyor, kontrolsüz giderse yani bu iş hayra doğru gitmiyor. İnsanlık için. Düşünsenize kocaman Amerikan Ulusal Kütüphanesi'ni yapay zeka içinde bir yere birkaç saat içinde, hadi bir gün içinde olsun, depoluyorsunuz ve artık oraya ne sorsanız cevap alıyorsunuz. Yapay zeka ya da yapay beyin böyle bir şey. Herhangi bir insanın bunu yapma şansı yok. Ama bir tanesi bile o yapay zeka ürünlerinin bunu yapabiliyor. Tabii depoladığı şeyle öğrenme süreci başlıyor. Şimdi insan oldu öyle değil mi? Doğuyor, konuşmayı öğreniyor, sonra eğitimle bir şeyler öğreniyor derken onu şekillendiriyor. Kendi karakter yapısı neyse yaşamı da ona göre şekilleniyor, yürüyor, gidiyor. Ama ölümlü. Şimdi burada ortaya çıkarılan şey sonsuz. Hal böyle olunca şimdi herkes bu yapay zekayı atladı ama şimdi bile kendileri de dile getirmeye başladı. Aynı filmlerde gördüğümüz gibi belki de bu insanlık için şu an çok fayda gibi görünüyor. İşi kolaylaştırıyor, robotik teknolojiyi de geliştirmeye yardımcı oluyor. Ama gün gelir felaket olur mu? Aslında verdikleri este onu şu an bence masaya yatırıp SWOT analizi yapıyorlar. Ha, şu kısa dönemde herhangi bir değişiklik olmaz. Özellikle sahiplik konusunda ya da sahipliği etkileyecek değerler konusunda. Ama haklısın, gelecekte olmayacak diye bir şey yok. Çok robotize olduğunda bazı şeyler değerini yitirebilir. Hadi iyiyi düşünelim. İnsanoğlunun çalışmasından çok robotlar devreye geldi, girdi. İnsanlar kontrolör rolünde ve çoğu yatıyor, ense yapıyor. Robot üretiyor, insanoğlu da rahat rahat yaşıyor. Bize böyle bir hayal pazarlamıyorlar mı? Böyle bir şey pazarlıyorlar. Ama hiç insan nüfusunun azalacağı ya da azaltılacağı gibi bir senaryo yok. Yani böyle bir senaryoda şu anki bu satın alma gücü birimlerine ya da değer olarak ifade etmeye çalıştığımız şeylere ne kadar ihtiyaç olur? İşte orada başkalaşma başlar ama benim ömrüm yeter mi bilmiyorum. Çok hızlı gidiyor, belki de yetebilir.
1: Evet, yani hızlı gitmesi sizin tabii sağlıklı ve güzel uzun bir ömrünüz olsun. İyi mi kötü mü ben de bilemiyorum hızlı gitmesi. Görsek iyi mi kötü mü emin olamıyorum. İki grafiğimiz var Mehmet Bey, ekrandan görebilecek misiniz bilmiyorum ama ben tarif edeyim. Aslında ilk sorumla bağlantılı olarak şu S&P 500'de tahvillerin korelasyonunu gösteriyor olana ilk sorumda ne alınmaz dönemine mi girmiştik diye sordum. Şimdi 2022-23 geçişinde bir ABD tahvil gösterisi izlemiştik. Burada tabii yapay zeka ya da teknoloji rallisi ya da salgının acısını çıkarma diyelim. Bir miktar daha hisse tarafında düşüşler olsa da o tarafı daha hoşgörülü açıkçası kılıyordu. Ama tahvil tarafıyla ilgili bu roller coaster durum bir miktar park etse de şu an için geri dönmüş görünüyor. Ve bunun daha kötüsüne de hazırlıklı olmamız gerektiğine dair çok fazla görüş var. Ama buraya bakınca da ABD'de 10 yıllık ABD 10 yıllık tahvil faizi ile S&P 500 arasındaki korelasyon birebir hale gelmiş. Şimdi Burada hiç ikisine de bulaşmamak da bir seçenek tabii ama başka ülkeler ya da tahvil tarafında mevcutta merkez bankalarının önünde bulunan belirsizlikler göz önüne alınarak görünen ufuk, hisse senetleri için büyüme başta olmak üzere farklı bir takım risklerle bir araya geldiğinde

0: ne alsam kazanırım ya da kaybederim senaryolarını birleştiriyor mu?
1: Bence birleştirmekten uzak. Şimdi bu Amerika'nın borçlanma hikayesi senaryosunda dünyada farklılaşan bir şey var. Bir zamanlar Amerika ile ticaret yapmak için ona borç veren partnerleri vardı. Onların çoğu dış ticaret fazlası verebiliyordu. Başta Japonya olmak üzere, sonra Avrupa ülkeleri, ki Almanya başta olmak üzere. Şimdi dünyanın surplus dedikleri şey, fazla veren tek ülkesi var. Kim o? Çin. Başka kimse var mı? Yok. Çin 2024'te 750-800 milyar dolar arasına çekmiş Amerikan tahvillerini. 2026 Mart ayı sanıyorum daha çok şu an sistemde dolaşan 650 milyar dolar. Yani biraz daha satmış. Kim artırmış? Japonya artırmış. Ama Japonya'nın da Mart'tan bu zamana ne kadar azalttığı konusu tartışılıyor. Çünkü bu sistemik sıkışmada bir 180 milyar dolarlık Amerikan hazine bonosu sattığı varsayılıyor. Onun için zaten Amerika'nın ona destek atmak için, daha doğrusu yeni destek atmak için harekete geçtiği de senaryolar arasında. Şimdi Amerika hep borçlanmak zorunda, çok borçlu. Bunu hep konuşuyoruz. Borcu da yenilemek için yeni borç almak zorunda. Şimdi ona borç verebilecek kendi müttefikleri dahi, kendi yakın ticaret partnerleri maalesef borç vermeyi bırakın, eldeki parayı kullanmak zorundalar. Cepten yemek zorundalar yani. Öyle olunca da bir tek seçeneği var, Çin. Orada da bir mücadeleye girdi Trump sayesinde. Onu yapamıyor. O sebeple önümüzdeki dönemde Amerika'daki bu borçlanma hikayesinde biz 10 yıllıkları, 30 yıllıkları, 5 yıllıkları konuşuyor oluruz. Daha çok konuşuruz. Bence bu rekorlar da bitmez. Asıl sıkıntı burada. Yani şimdi Amerika'da faiz artmaya devam edecekse dünya ne olacak? O nedenle asıl güç durum ya da içine girdiğimiz güç durum dediğimiz şey bu. Özellikle bütün ülkelerin borçlanma durumları ve borçlanma halleri. Allah'tan 2-3 gün evvel açıklandı. Gayri safi milli hasıla dış borç oranında Türkiye mukayese edilen ülkeler arasında en iyi durumda. Biz küçüğüz çünkü. Tamam, o borca bakıp diyoruz ki eyvah eyvah çok kötü, çok fena. Ama borcu değerleme kriterlerine bakıldığında iyi durumdasın. Ama o bile bizi zorluyor. Her halükarda ama borcunu ödeyecek kredibiliteye sahip ülke rolündeyiz. Fakat gelişmiş ülkeler içinde bile bu rasyosu bozulmuş ve daha da bozulacak olan bir sürü ülke var. Ha bu keşmekeş varken oturup da dur neyi nasıl fiyatlarız olayı bundan sonra zor. İlk konuştuğumuz şey, başında konuştuğumuz şey. Zaten buradan yola çıkarak öyle bir fiyatlama yapıldı ki varlıklarda, yani bütün bu borca karşılık yaratmak adına ilaveten fiyatlama ancak daha çok parayla olur. O daha çok para, daha büyük risk demek, daha çok borçlanma demek. Şu an bence tam bir dilema var.
0: Evet, bir ufak nefes alalım. Mehmet Bey'i de dinlendirelim. Bir son dakikayla araya gidiyoruz bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizel vadeleri galon başına 5,23 dolara yaklaşarak 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı şeklinde bir son dakikamız var. Ufak bir araya gidelim. Daha yoğun olarak içeriği konuşacağız aradan sonra.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: on a scale of 1 to 10.
1: Bloomberg ET Radyo.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.

0: Finans Merkezi TÜMÜZ ile devam ediyor. Vakti etkili ve verimli kullanmak adına Mehmet Bey'e tek soru hakkım, o da içeriden. Borsa İstanbul, bizim tahvil faizleri de 2 gündür yukarı, Borsa İstanbul'da yön aşağı. Ama yıl sonuna değin, belki bizim takvimimizde en çok Merkez Bankası ile ilgili konu ve gündemler var. Neyin çıkacağını bilemeyiz ama ABD başta olmak üzere ABD'deki ara seçimler, dünyada siyasi de bir gündem var. İçeriden özellikle varlık sınıfları ile ilgili nasıl bir strateji düşünülebilir?
1: Şimdi hisse piyasası son bir haftadır bozulmuş durumda. Sebebi bu fon kargaşası. O elbet durulur, durulacaktır. Ama tabii ki Kasım ayında bir takım kararlar aldı SPK. MSCI Endeks ile ilgili de Morgan Stanley'in bir kararı olacak. Bakacağız ne olacak, ne bitecek. Ben bizi ligden düşüreceklerine inanmıyorum. Öyle bir şeyim yok. Ama tabii en temel sebep şirketler para kazanma konusunda zorlanıyorlar. Çünkü hepsi fonlamayla yürüyor. Yani bugün borcu olmayan şirket yok. Kiminin borcu çok yüksek. Ben bazen bilanço analizleri yapıyorum. Yani toplam bilanço büyüklüğünün %80'i borç olan şirket var. Bu felaket demek. Yani bir dönemde alacağını tahsil edemezse güç duruma düşer ki 3-5 tane şirket o duruma düştü biliyorsunuz. O sebeple de aslında yapısal bir sorun yaşıyoruz biz. Özellikle sermaye konusunda ve öz sermaye yeterliliği de şirketlerin pek çoğunun oldukça aşağıda, büyükler hariç. Büyükleri de borsada parayla fiyatlıyorsunuz. Öyle bir para girişi de yok. Onlara bir para girişi yok. Bir müddet daha böyle sıkışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen seçim ve seçimin getireceği seçim ekonomisiyle biz burada daha iyi koşulları göreceğiz. Tamam, yapısal bunu söylüyorum ama bir de biraz evvel konuştuk. Amerika'da trilyon dolarlık bir sürü şirket oldu. Bizimkilere bakıyorsun. Bizde şişmiş şirketlerimiz bile leblebi fıstık fiyatına. O sebeple de tekrar bir ilgi uyanması ve para girişinin başlaması halinde ki bunun için ekonomik koşullarını, makroekonomik koşullarının da iyileşmesi gerekiyor.

0: Daha henüz orada enflasyon dahi çok da bir ilerleme kaydedemedik. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde biz borsada yeni rekorlar görürüz ama o bu yıl için ihtimal olarak çok zayıf görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey.
0: Ben teşekkür
1: Umarız
0: ederim.
1: ki bir dahaki sohbetimiz özellikle içerideki varlık sınıfları ile ilgili daha pozitif şeyler konuşuruz. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikteydi. Programın sonunda da Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfı'nın döngüsel değer finansman paketi ile ilgili detaylara göz atacağız. Ardından da finans merkezi ve benim bugünlük mesaim sona erecek. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın.
2: Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfı, şirketlerin ve kamu kurumlarının döngüsel ekonomiye geçişini desteklemek üzere döngüsel değer finansman paketini hayata geçirdi. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansman paketinin ayrıntılarını paylaştı.
3: Sıfır Atık Vakfımızla bir anlaşmaya imza attık ve 10 milyar Türk liralık bir finansman paketini KOBİ'lerimizin sıfır atık ve döngüsel ekonomiye geçiş programlarını desteklemek üzere bu paketi hazırladık. İşletme kredilerinde 24 aya kadar KOBİ'lerimize 10 milyon Türk lirasına kadar bir finansman imkanı sağlayacağız. KOBİ'lerimizin yine bu amaç doğrultusunda yapacakları yatırımlar için ise 60 ay vadeye kadar geri ödemesiz dönem de içeren ve 50 milyon Türk liralık bir işletme başına, KOBİ başına destekte bulunacağız. KOBİ'lerin dışındaki firmalardan da böyle bir talep gelmesi halinde ise hem kredi hacmimiz hem de vade uzayabilecektir. Bu ilk aşamadaki bir pakettir. İlk aşamada 500 KOBİ'mize ulaşmayı hedefliyoruz ve inanıyorum ki kısa sürede bu paketi tamamlayacağız ve yeni ve daha farklı desteklerle tekrar Sıfır Atık Vakfımızla bir araya gelip KOBİ'lerimizin özellikle organize sanayi bölgelerinde, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin böyle önemli bir konuda dönüşümüne destek olmaya devam edeceğiz. Özellikle atık üreten sektörler önceliğimiz. Tekstilli ve diğer kimyasal üretim sektörlerinde olsun, atık üreten tüm sektörler burada önemli ama sanayi sektörü, özellikle organize sanayi bölgelerinde baktığımız zaman sıfır atığın, daha doğrusu atıkların %30'unun üzerindeki bir kısmı imalat sanayinden geliyor. O açıdan öncelikle imalat sanayini hedeflemekle birlikte döngüsel ekonomiye önem veren tüm işletmeler hedef kitlemiz olacaktır. KOBİ'lerin dışında büyük işletmelerin proje bazındaki talepleri bu paketin dışında ilanacak. Bu paket 10 milyarlık paket sadece KOBİ'lere yönelik, ancak bunun dışında da büyük işletmelerin proje bazında bize başvurmaları halinde sıfır atık ve döngüsel ekonomiye kazandıracağı katkılar dikkate alınarak proje bazında değerlendirecek, ayrıca desteklerimiz olacaktır.
4: Siz kaynağı nereden temin edeceksiniz?
3: Şimdi bizim kaynağımız iki şekilde. Bir, uluslararası finans kurumlarından bu yönde sağlamış olduğumuz kaynaklar var. Başta Dünya Bankası ve Asya Yatırım Altyapı Bankası olmak üzere. Onun dışında zaten kendi kaynaklarımızdan, yani yurt içi toplamış olduğumuz kaynaklardan bu projelere finansman imkanını sağlayacağız. Kaynak noktasında herhangi bir sorunumuz söz konusu değil.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli İklim şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünde finansmanın rolüne dikkat çekti.
5: Bu paket sıfır atık ve döngüsel ekonomi bağlamında Cumhuriyet tarihinin en büyük ve ilk paketi. Biz tabii Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 2017 yılından itibaren Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde çalışıyoruz. Bizim bir hayalimiz var. Daha yaşanılabilir bir dünya, daha adil bir dünya. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Artık küresel bir oyun kurucu ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonunun, bu liderliğinin sıfır atık bağlamındaki, çevre bağlamındaki süreçlerini takipçisiyiz. COP31 Başkanımız, aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la beraber kendisinin liderliğinde biz COP31'e hazırlanıyoruz. COP31 ve Türkiye'de yapılacak en büyük toplantılardan bir tanesi, 193 ülkeden 100 binden fazla ismi misafir edeceğiz. Bu bağlamda bu tip iyi uygulamaları, bugün Vakıfbank'la hayata geçirdiğimiz bu paket gibi ve yapacağımız başka çalışmaları da COP31'de dünyaya anlatacağız. Tabii bu süreçte finans sektörünün iklim meselelerine katılımı çok önemli. Ve iklim meselelerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı Vakıfbank'a ve Sayın Genelmüdürümüze de teşekkür ediyorum. Biz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 86 milyon vatandaşımızla beraber daha yaşanılabilir, daha adil, daha müreffeh bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.

0: tekrar ifade ediyorum. Bugün burada biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sıfır atık ve döngüsel ekonomiyle alakalı finansman paketini açıkladık. Milletimize hayırlı olsun.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
2: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bu yeni günde piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor diye baktığımızda aslında dünden pek de farklı olmayan bir tahvil piyasaları ve belki de petrol tarafı var diyebiliriz elimizde. Şüphesiz ki gündemde öne çıkan başlıklar var. Her şeyden önce yarın Fed var. Fed'in vereceği faiz kararı piyasalar üzerinde etkili olacak. Bu hafta öyle bir hafta demiştik. İsterseniz bu dakikalarda oluşan fiyatlamalara birlikte bir göz atalım öncelikle. Borsa tarafıyla başlayacak olursak bugün özellikle günün ilk yarısında ve hatta öğleden sonra saatlerine de sarkan şekilde sert satışlar olduğunu gözlemlemiştik. Bir ara bankacılık endeksinde %3'ün üzerine çıkan kayıplar vardı. BIST 100 tarafında da 14.000 puan seviyesinin altına geldik. En düşük 13.919 gördükten sonra bu dakikalarda %1.58'lik kayıp devam ediyor. 14.011 puan seviyesindeyiz. İşlem hacmi kapanışa bir saat kala 143 milyar lira düzeyinde. Dünün sadece %8 altında. Dolayısıyla hani dünkü 150 milyar ve üstünü yakalama ihtimali var. Kalan bir saatlik dilim içerisinde diyelim. Borsa ile ilgili daha da detaylar var elbette. Özellikle iç dinamiklerin de etkili olduğu bir baskıdan hali hazırda bahsediyoruz. Ama biraz daha konjonktürel ve hikayesi olan hisseler üzerinde yoğunlaşan alımlar da olduğunu söylemek lazım. Burada bugün en azından bu dakikalarda en büyük darbeyi sanki hala bankacılık endeksi görüyor gibi %2.61'lik geri çekilmeyle. Sanayi tarafı %1.26 eksi de ulaştırmada da %2'yi bulan bir kayıptan bahsediyoruz. Mali endekse de yine %1.35'lik bir kayıp olduğunu söyleyelim. Şimdi kur tarafına dönüp baktığımızda öncelikle dolar endeksi 99,5 seviyesinin bir tık üstünde. Euro dolar paritesi yeniden bir 15.48'lere geldi. Yatay bir seyir var şu dakikalarda. Euro TL tarafında da 56.21.58'i görüyoruz. Dolar TL %0.03 yukarıda 48.64 seviyesinin hemen üzerinde. Buradan dönüp Avrupa borsalarına baktığımızda ki birazdan özellikle Avrupa piyasaları açısından yakından takip edilen detayları Elif Canseven bizimle biraz daha detaylı paylaşacak. Fakat biz direkt endeks bazında baktığımızda Londra dün pozitif ayrışıyordu. Bugün bu dakikalarda %0.39'luk bir kayıpla işlemler devam ediyor. Şu anda ekrandaki 4 ana endeksten en çok düşeni Londra. Paris tarafına bakıyoruz. Orada %0.27'lik bir kayıp var. İtalya'da %0.13'lük bir geri çekilme. Almanya'da ise Frankfurt DAX endeksi %0.09'luk minik bir pozitif hareketle biraz kendini ayrıştırmayı başarıyor. ABD borsalarında tablo ne? Şimdi dün hem faizleri konuşuyorduk zaten orayı birazdan yine göreceksiniz. 10 yıllık tahvil faizi bir kez daha 5'in üzerinde. Ama bir yandan da yapay zeka teması üzerinde bazı tartışmalar gündeme geldi biliyorsunuz. O tarafın artık biraz belki frene basması mı gerekiyor tartışmaları var. Bu tartışma nereden ve ne niyetle çıktı da ayrıca bir tartışma konusu haline geldi. Ama durum buyken dün ABD borsalarında satışlar biraz daha belirgindi. Bugün devam ediyor satışlar. Ancak Nasdaq kompozitte %0.30'la şimdilik sınırlı. Nasdaq yüzde de %0.10'luk bir kayıp var. Geldik Dow Jones'a, oradaki kayıplar %0.71. S&P 500'de de %0.23'lük bir yine düşüş olduğunu söyleyelim. Tam 7600 sınırında şu anda S&P 500 endeksi. ABD tahvilleri biraz önce 10 yıllık tahvilin getirisi 5'in üzerine çıktı yine demiştim. Keza bu tablo aynen söylediğimiz gibi 5 yıllıkta da 4.82.59'a ulaştı ABD 5 yıllık tahvil.

Getirisi 2 yıllıkta ise bir miktar aşağı yönlü bir seyir var. Kısa vadede 4.65-64'ü görüyoruz getiri noktasında. Ve elbette hani bütün bu tartışmaların ikinci ekseninde, bir diğer ekseninde de petrol fiyatları vardı. Dün Brent petrol 110 dolara doğru bir hamle yapmıştı. Bugün %1.22'lik bir yükseliş var, ancak bir düştü, oradan tekrar yukarı sekiyor. 107 dolar sınırını şu dakikalarda yukarı yönlü olarak zorluyor Brent. ABD tipi ham petrolde ise %2.12'lik bir yükseliş var. Burada da 103.5 dolar seviyesinde bir fiyat görüyoruz. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'deki satışlar bugün bir hayli dikkat çekici. %3.5 civarında bir geri çekilme var. 76.311 dolara taşıyor Bitcoin fiyatını. Gümüş ve altın tarafında ise biraz daha birbirinden farklı bir tabloya baktığımız söyleyeyim öncelikle. Altın biraz daha yatay negatif bir seyir izliyor. %0.08 eksi de 4.297 dolardan işlem görüyor. 4.300'ün hemen altında. Gümüşte ise bir miktar yukarı yönlü bir hamle çabası var. %0.77'lik bir yükseliş bizi 63 dolar 72 sent düzeyine taşıyor gümüş tarafında. Rakamlar böyle. Elbette hani bahsettiğim temel daha doğrusu piyasa gerekçelerinin dışında bir de bütün bunlara sebep olan ağırlıklı olarak borçluluk oranları ile ilgili tartışmalar ve jeopolitik gelişmelerde yine gündemdeki ağırlığını koruyor. Biz de konuşmayı sürdürüyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Ama şimdi gidelim araştırma masasına. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Bloomberg HT araştırma analistimiz Elif Canseven'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün küresel tarafta ne oluyor, ne bitiyor diye sana hemen pası atacağım. Bir de daha özelinde, daha detayında Avrupa ile ilgili senin derlediğin, burada da paylaşacağın bazı başlıklar var. Onları da merakla bekliyoruz.
1: Evet İdem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Haftanın ikinci işlem gününe de dünün devamı şeklinde satıcılı bir seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz ama sana hemen bugünü birazcık toparlamak istiyorum. Bugüne baktığımızda sabah seansında aslında Bank of America tarafından yapılan, BofA tarafından yapılan açıklamalarla beraber 3. çeyreğin trading gelirleri için bir miktar daha yatay geçeceğini açıklanmasının ardından, beklentilerinin bu yönde olduklarını açıklamaların ardından bir miktar daha finansal tarafta bankacılık endekslerinde satıcılı bir seyir takip etmiştik. Keza günün geri kalanına baktığımızda dün başlayan teknoloji hisselerindeki satışın devam ettiği seansları takip ettik. Wall Street tarafına da baktığımızda alt endekslerde sadece enerji sektörünün ayakta kaldığını ve diğer sektörlerin tümünde, özellikle S&P 500'deki 11 sektörde sadece enerji ve bilgi sistemleri tarafında bir pozitif ayrışma gördüğümüzü ve diğer sektörlerin tümünde satıcılı bir seyir takip ettiğimiz bir gün geçirdik. Tahviye tarafını sen de özetledin ama özellikle 10 yıllıkların enflasyon baskısıyla beraber ve yapay zeka yatırımlarının finansmana erişim tarafıyla beraber bir miktar daha baskı altında kaldığını ve %5 sınırın üstüne çıktığını söyleyebiliriz dün itibariyle. Bugün ne kadar bir miktar altına gelip yine üstüne çıksa da dalgalı seyrin o tarafta devam ettiğini ama %5 seviyesinin üstünde işlem gördüğünü gün genelinde söyleyebiliriz. Bu tarafta özellikle Avrupa tarafına baktığımızda ise tüm gün boyunca satıcı bir seyir takip ettik ama asıl burada önemli olan geçen ay Bank of America tarafından yapılan açıklamanın bu ay birazcık tersine dönmesi. Çünkü geçen ay yapılan anketlerle, Bank of America tarafından yapılan anketlerde bir miktar daha yatırımcıların Avrupa hisselerinde, fonlar üzerinde Avrupa hisselerinde bir miktar daha ağırlık verdiğinden bahsediyorduk. Bu aya geldiğimizde yapılan anketlerin tam tersine döndüğünü ve Avrupa tarafındaki pozisyonların bir miktar daha daraltıldığını görüyoruz oradaki anketlerde. Ve SIT'de DAX endeksi üzerindeki uzun pozisyonlarını bir miktar daha satıcılı seyir izlediğini yaptığı açıklamalarda. Buradan baktığımızda Avrupa'nın ne durumda olduğuna baktığımızda aslında Avrupa'nın 10 yıllık Stock 600'ün kazanç getirisinden Almanya 10 yıllıklarını getirisini çıkarttığımızda aslında 2010'dan beri olan en düşük seviyelerinden birini olduğunu görüyoruz. Burada hemen rejimizden grafiğimizi rica edeyim. Çünkü grafiğimiz bize daha net bir şekilde gösteriyor. Stock 600'ün kazanç getirisinden Almanya 10 yıllık tahvil getirisini çıkarttığımızda bu da aslında bize bir miktar daha şu an Avrupa'nın hissesini taşıdığı riski üstlendiğinde risksiz kabul edilen tahvil getirilerinin bir miktar daha pozitif ayrıştığını, özellikle küresel piyasalarda tahviller bu kadar yukarı yönlü giderken, ki Almanya 10 yıllıklarında da biz zirve seviyeleri konuşuyorduk. Hisse tarafının Avrupa tarafında bir miktar daha avantajını kaybettiğinden söz edebiliriz. Keza burada ABD tarafında, yani Wall Street tarafında teknoloji hisselerinin yukarı yönlü inmesiyle beraber bir miktar daha pozitif bir seyirden bahsederken, Avrupa tarafında teknoloji hisselerinin bu kadar yoğun olmaması ve enflasyon üzerinde, enerji üzerinde yapılan baskıyla beraber bir miktar daha ivme kaybettiğini ve satıcılı seyrin savaş döneminde Wall Street kadar iyi bir performans gösteremediğini söyleyebiliriz.
0: Ece, çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Tekrar görüşmek üzere, sana kolaylıklar diliyorum. Elif'i uğurlayalım ve biz buradan kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.
2: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
11: Reklam. Öncelikli yayın.
12: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
13: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
14: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
15: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
16: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
17: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Reklam.

0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Denelim mi yoksa endişelenmeyelim mi noktasında biraz kafalar karışık. Bir de elbette hani jeopolitik riskler dediğimiz zaman sadece petrol fiyatları değil ama sizinle de ne zaman bir araya gelsek hep konuştuğumuz navlun o tarafta evet. Yani ticaretin sürdürülebilmesi için gerekli her türlü koşulda bir maliyet artışı var. İletilen ürünlerde de dolayısıyla maliyet artışları var. Sigorta da buna dahil. Yani doğru. Şimdi bunların hepsini biraz konuşalım istiyorum sizinle. İsterseniz önce küresel taraftan başlayalım.
2: İyi olur.
1: Oradan geçelim yavaş yavaş içeriye doğru, etkilerini konuşuruz ayrıca. Buyurun.
2: Yani hemen ekranda da geldi galiba Dünya Ticaret Örgütü'nün büyüme uyarısı. Yani manşetler de iyi atılmış. Tam da sorduğunuz şey ekran aniden gelince onu gördüm.
1: Biz öyle hemen nokta atışı hocam.
2: Yani aslında çoğu zaman da bakıyorum Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere hep bir uyarı. IMF bir uyarır. Yani uyarılmaktan bıkmadı dünya. Yani iyi bulamıyor demek ki, bir sorun var. Jeopolitik dediniz. Jeososyolojik, jeoekonomik. Şu jeo herhalde bir sıkıntılı. Hep başta o var.
1: Coğrafya yani kader midir hocam? Yani, o öyle o noktaya geliyor.
2: Ama tabii kadere razı olmayan da kişiler var. İşte orası benim, oraya mutluluk götüreceğim. Evet. Burası benim olacak. Ötekini gemiyle vururum. Bunu hani o tipte bir durum da var. Yani göçmenlik de değişmeye başladı dünyada. Başka yerlerde gözü olanlar da arttı. Şimdi bakıyorsunuz küresel anlamda zombi oyunu gibi sorunlar bitmiyor. Bir orada bir burada devam ediyor. Borçlanma büyüyor. Ne anlama geliyor? Yani dünya çapında bakıyorsunuz. Başta Amerika 40 trilyon doların üzerinde işte borcu var diyoruz. İşte Japonya'nın da borcu var. Her yerin borcu var. Sıkıntılar borca mı dayalı? Borç kullanmak faydalı bir şey. Hani mikroya indiğinizde şirket bazında bakın aynısı devlet içinde. Hiç borç kullanmayıp kendi kaynağımla, sermayemle büyüyeceğim diyen firma örneğinde acaba daha az kaynakla büyümeye mi çalışmak iyi, daha fazla dış kaynağı da kullanıp daha fazla yatırım yapıp pazarda hakim gücünü belki artırmak çeşitli anlamlarda faydalı. Ona baktığınızda optimal bir kaldıraç oranı önem kazanıyor literatürde. Teoride öyle bir şey olmamalı deniyor ama gerçek hayatta optimal bir kaldıraç oranı var. Bunları bizlere hocalarımız da çok vurguladı. Başta işte
1: ama bir de maliyet var hocam. Zaten maliyetler çok arttığı için o borçluluk daha bir sorun haline geldi deniyor. Öyle değil
2: mi? Şimdi ben hani doktora jürimde babanız da vardı, Niyazi hocam da vardı. Bana da sordukları bununla ilgili soruydu. Ne olacak, şu optimal kaldıraçı bulabilecek miyiz diye bir konu vardı da.
1: Nurlar yani bir türlü bulamıyoruz. Babacığımı hatırlattınız bana Allah şimdi. Rahmet sağ olun.
2: Şimdi optimal kaldıraç oranı dünya da bulamıyor. Şimdi oraya bağlayacağım konuyu da.
1: Peki.
2: Yani optimal kaldıraç bulabildiğiniz anlam ne demek? Maksimum çıkarı sağlayabilme yeri demek. Şirket anlamında düşündüğünüzde öyle bir borçlanma yapacağım ki net kar maksimizasyonunu orada yakalayacağım. Yatırdığım yatırımın, varlık yatırımının en ideal kazancını oralarda elde edeceğim. Onu yakalayamazsanız gemilerin yalpalaması gibi, bayılma açılarına girmesi gibi bir batmaya başlarsınız, bir meyle girersiniz, kurtaramazlar. Yani su almaya başlarsınız, yavaş yavaş batar kurtarılamaz. Şimdi bu dünyada da bu borçlanmanın kontrol edilememe noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nde sorunu görüyoruz şu anda. Faiz oranlarını artıralım noktasını biraz sonra daha net de soracağınızı düşünüyorum ama şu an dünyadaki bu borçlanmayı ifade ettiğimiz için Amerika'nın bu bütçesi ve borç yüküyle, bütçe açığı yüküyle faiz oranlarını arttırmaya kalkmak çok ciddi bir tahvil borcu da, bu 40 trilyon küsur borcun aslında 30 küsur trilyonu borçlanma senetleriyle oluşuyor. Dolayısıyla siz yenileme, yani borcun döndürülmesi evet. noktasında faizi daha yükselterek pahalı bir borçlanma maliyeti getirirsiniz. Doğal olarak bu tüm dünyayı etkiler. Ben bugün bunu vurgulamak isterim bugünkü hani
1: elbette
2: oturumumuzda.
1: Yani.
2: Bu nedenle

0: Amerika Merkez Bankası da faiz kararlarında bunu da dikkate alaraktan pas geçmeleri yaptı. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki kısa vadede enflasyon öyle kontrol edilemez hale gelebilir. Bu İran çıkmazı ve Ukrayna tarafları öyle gerilimli gidiyor ki toparlayamadık bir iş, henüz. İstediğimiz şekilde sürede bu işi tamamlayamadık. Dolayısıyla petrol fiyatları da belirgin bir şekilde 100 doların üzerinde. Altın güvensiz sinyalini vermeye devam ediyor. Hafif düşmeler yapsa bile, hafif yani düşme olsa da orta vadeli trend daha yukarı gibi görünüyor. Böyle olunca bu kaygılar Amerika tarafında işlerin küresel anlamda bir dönem daha biraz stresli geçeceğini gösteriyor. Bu tüm dünyayı ilgilendiriyor. Diğer ülkelere de baktığınızda aynı gerilimler söz konusu. Rusya bir tarafta daha uzun vadeli stratejileri için Ukrayna'daki başta Odessa olmak üzere hedeflerini sürdürüyor. Ama petrolün yüksek fiyatı seyretmesinden de oldukça mutlu gibi oluyor. İstediği kadar petrolü satıyor mu satmıyor mu noktasında duyumlarımıza göre çok ciddi bir şekilde Rusya bir şekilde petrolünü satıyor. Bazı ambargolu sahalara rağmen bu da ifade ediliyor. Dolayısıyla yani Rusya sessiz gibi duruyor ama çok da herhalde hedeflerine doğru da gidiyor gibi zannediyorum. Amerika bir tarafta borç
1: hedefine
0: yükünü...
1: doğru gidiyor derken yani üretiyor, çıkarıyor, satıyor yani, anlamında evet. Mı yoksa biraz daha şimdi bugün mesela Polonya haberleri de vardı doğru. Yani hani herkes bir sağa sola da saldırıyor ve tehdit tam jeopolitik. Evet. Şimdi ya hakikaten artık herkesin asabı da bozuldu hocam. Yani Covid'le başlayan,
0: bitmiyor.
1: Ondan sonra savaşlarla peş peşe gelen bu gerilim hattı bile değil artık. Yani çünkü biri orada, biri orada ve her yerde bir sıkıntılar var. Ben şunu biraz anlamaya çalışıyorum. Araya girdim, bir parantez açarak sözü size vermek istiyorum. Şimdi bir yandan İran ABD hani süreç nereye doğru evriliyor belli değil. Orada konu dönüyor dolaşıyor biraz Kasım ara seçimlerine geliyor. Rusya Ukrayna tarafında da tam böyle işte ya müzakere masası vesaire bir şeyler deniyor. Ama herhangi bir sonuç üretilmemekle birlikte sular duruldu derken hop bir sıcak bir çatışma anı haberlere düşüyor. Bir de üstüne bölgede Birleşik Krallığın dahi ayrılmasıyla ilgili olarak işte oturuyorlar masaya ya biz bunu hani acaba
0: bir daha mı konuşsun?
1: Bunu konuşuyorlar evet. Yani ne olduğunu anlamak ve ne zaman biteceğini öngörmek mümkün mü? Nasıl bir strateji oluşacak bu çerçevede?
0: Yani tabii her konunun toplu uzmanı değilim ama muazzam bir şekilde gelişmeler oluyor, anlamaya yetişmeye çalışıyoruz. Görüntü oldukça paradokslu gidiyor. Yani bizim şeyde de öyle, orta vadeli planda da ben öyle eleştiriyorum. A'yı yapacağım diyor, B'yi de yapacağım diyor. İyi de ikisi aynı anda olamıyor deniliyor. Nasıl olacak bu işler gibi. Dünyada da aynı anda borç yükünü kontrol edeceğim diyorsunuz ama ekonomilerde de refah düzeyimde yüksek tutacağım. Ama bunları yapman için tüm dünyanın aynı anda büyümesi ve mutlu olması mümkün olamıyor. Birisi birisinden almak zorunda. Afrika'daki açları unuttuk bu arada. Hep konuşulur unutulur böyle. Sanki bugün onu düşünmeme günü. Bir sürü çocuk açlıktan ölüyor ama konuşulmuyor şu anda. Bunlara üzülüyorum böyle bir durum. Yani şu anda bizim küresel anlamdaki bu sorunları daha çok hep Amerika bazlı yönetiliyor gibi zannetme güdümüz var. Böyle baktığımızda şöyle Amerika'nın faiz verim eğrisini inceliyorum. Nasıl, ne değişiyor diye. Az önce biraz sanırım siz de ifade ettiğiniz verim eğrisi anlamda baktığınızda kısa vadeden uzun vadeye yukarı doğru dikleşmeye yönelmiş bir eğri gibi duruyor. Ama çok fazla yayınlarda duymadığım, ya ben de hafif dile getirdim ama o derece vurgulamamıştım. Aslında en kısa vadeli faizle en uzun vadeliden ziyade son bir senede Amerika'da orta vadeli faizler çok yukarı attı. Bu önemli. Yani 2 yılla 10 yıl arasındaki tahvil faizleri daha fazla yukarı attı. Örnek 3

0: yılı söyleyeyim. Şu anda önümü açtım. Geçen sene 3,47, %3,47 iken şu anda %4,75 olmuş. Yani 100 bas puan yukarı. Ama 10 yıllık için bakarsanız ne oluyor? 4,02'den 4,90
1: küsur. Oral Hocam, müsaadenizle Bessent'in açıklamaları var. Tam onu bekliyorduk. Hemen evet. Dinleyelim bir, buyurunuz.
2: Ve 1,8 milyar dolardan fazlası 2025 yılından bu yana transfer edilmiş. Bunlar incelendi ve bu işlemler büyük bir etki yaratıyordu. Ancak genele hitap ediyoruz. Faaliyetlerinizi durdurun. Benzer şekilde Çin'de de hareketler gözlemledik ve bunun görüşmelerini de gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz zaten devam ediyor. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. Çinli mevkidaşlarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz. Başbakanla telefon görüşmeleri yapıyoruz ki devlet mertebesinde gerçekleşecek ziyarette de eminim ki bu konu ele alınacaktır. Görüşmelerin süreceği şüphesiz. Aynı şekilde Yüce Divan kısa süre öncesinde bir kurumsal şeffaflık yasasını dair talep aldı. Şimdi bu noktada özel sektörün de bazı cevaplar vermesi gerekiyor diye düşünüyoruz ki bu bağlamda hazineye de ekibine de teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir çalışma ortaya kondu Sayın Davidson tarafından. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl, mahkemede nasıl değerlendirilir? Bunu da size sormak istiyorum. Şimdi bana ayrılan süre dahilinde aslında IMF tarafında bazı temel şeyleri de konuşmak isterdim. Ancak Çin'in bir de bu suçlamalar konusuna dahil olmasını çok da görmek istemem. Burası bir pazar ekonomisi değil, para birimi de farklı bir noktada. Şimdi sizler Çin'le birlikte 19 ülkeyi G20 toplantısına çağırdınız. Ama sizce IMF Çin'i daha fazla mı sorumlu tutmalı? Şimdi IMF konusuna gelecek olursak, bu konuda da yine çok yoğun görüşmeler yapıldı. Çin'in bilançosu üzerine olsun veyahut da potansiyel bağlamda küresel finansal istikrar üzerinde herhangi bir tehdit oluşturabilir mi? Bunlar elbette konuşulan konular. Çok teşekkürler. Sayın Kaliforniya temsilcisi, şimdi sözü size bırakıyorum. Sayın Bakan Bessent, küçük işletmeler sizin pervasız ekonomik politikalarınızın sonuçlarından muzdarip ve bu böyle olmaya devam ediyor. Ama esas mesele masaya Amerikan halkının ne koyabildiği. Bu noktada da zeminsiz politikalarınızdan dolayı ortalama bir Amerikan vatandaşı gaz, enerji, sağlık bakımı ve yiyecek içecek ihtiyaçlarına ortalama $3,000 daha fazla ödeme yapmak durumunda. Başkan Trump'la birlikte attığınız bazı adımlardan dolayı bu yük Amerikan halkının üzerinde, ama masaya Amerikan halkı eskisi gibi yemek koyamıyor. Halk bundan muzdarip ki başkan tekrar tekrar şunu söylüyor: herhangi bir fiyat krizi ya da bir geçim sıkıntısı yok. Bu mesajları başkan tekrar tekrar yineledi. Demek ki sayın başkan petrol fiyatlarını, dizel fiyatlarını ya da diğer fiyatları takip etmiyor ya da bunu önemsemiyor. İran tarafında da çok ciddi gelişmeler yaşandı. Bunlardan dolayı da ciddi fiyat artışı yaşıyoruz ve Amerika hane halkı bunlardan müzdarip. Özellikle de düşük gelirli Amerikalılar bu yükü en fazla sırtlanmaya, taşımaya çalışan taraf. Mevcut ekonomik güçlerin ışığında Sayın Bessent, piyasaların söylediğinin aksine ki burada ben sadece dile getireceğim, çaba göstermenize rağmen bir satış dalgası var. ABD'nin hazine tahvillerindeki özellikle 30 yıllıkların geldiği seviye 2007'den bu yana görülmemiş bir seviye ve hatta daha dün 10 yıllıkların getirisi %5'e ulaştı Sayın Bakan. Sizce bu getiriler ya da faiz oranlarımız Amerikan halkı için en iyi seviyeler mi? En iyi oranlar mı? Amerikan halkı rahat bir şekilde hayatını sürdürebilecek mi? Araba almaya devam edebilecek mi? Hayatlarını sürdürebilecek mi? Evet mi hayır mı Sayın Bakan? Bakın evet mi hayır mı Sayın Bakan? Evet mi hayır mı Sayın Bakan? Bakın zamanın da iyi kullanılmasını rica edeceğim. Bakın lütfen zamanımı bana tanıyın. Bana zamanımı tanıyın lütfen. Bakın.

0: gelen ABD tahvil faizleriyle ilgili Waters'dan gelen eleştirilere karşı evet veya hayır yanıtını vermeyerek biraz ortamın hareketlenmesine sebep oldu sanki. Tabii takip edeceğiz. Bu arada Çin ve İran konusunda iyi geçen görüşmelerde bulunduğum notları da var. Hani bunlar işin daha bir hani pozitif tarafı gibi ama piyasa bacağında hocam size de döneyim, birlikte dinledik en azından bu kadarlık kısmını. Şimdi birkaç şey vardı. Mesela kurumsal şeffaflık yasası gündemde Amerika'da, eğer kapınıza gelirse müsaade edecek misiniz dediler. Ona da bir yanıt duymadık ama bir değerlendirme, bir denetim için ne dersiniz gibi bir yaklaşım da var elbette. Bir yandan da ekonominin geldiği hal, hane halkının çektiği sıkıntılar ve uygulanan bu politikalardan kendisinin bizzat sorumlu olduğuyla da ilgili Trump'la beraber tabii eleştiriler var. Ne dersiniz?
1: Ya, çok normal bir görüşme ortamıydı. Yani çoğun genelini
0: Amerika için.
1: Evet evet, yani
0: normal
1: genelde
0: bir
1: böyle yani.
0: Ortam evet.
1: Yani o da sonuçta Çin'le pozitif ilişkilerden bahsetmesi kendi adına bir tık şu anda İran, Rusya, Çin ekseninden kritik aslında, perde arkasında, sis bulutların arkasında aslında
0: Çin.
1: Çin konusu olduğu için
0: tabii
1: o konuda bir pozitif açıklama yapması bence piyasacılar tarafından olumlu algılanması gereken bir durum. Onun dışında çok net başka bir şey girmiyor tabii ki şu anda. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Pekala, şimdi biz tekrar dönelim, tam da bıraktığımız yerden devam edelim istiyorum hocam, buyurunuz.
1: Yani şey diyordum, yani faiz oranları orta vadede biraz daha fazla yukarı attı kısa ve uzuna göre.
0: Aynen.
1: Şimdi kısayı yukarı doğru almak faydalı olabilir, özellikle enflasyon kaygısı orta uzun vadeden ziyade orta vadeye doğru beklenti olarak sirayet etmiş gibi görünüyor. Hı hı. Bu beklentileri kırmak adına normal para politikacılar, o tip iktisatçılar faizi arttırma yönünde müdahaleyi severler. Dolayısıyla mevcut Fed'in açık piyasa komitesinin üyelerine baktığımda burada bir çoğunluk havası var.
0: Arttırma
1: bu yönde.
0: Yönünde.
1: Yani akademik açıdan çoğunluğun oluştuğunu düşünüyorum. Siyasi baskı ne derece etkili olur da kararlarını durdurabilir, onu Fed'in toplantı günü akşamına göreceğiz.
0: Sizin beklentiniz ne? Arttırması gerektiğini mi anlıyorum açıklamalarınızdan?
1: Yani şu anki görüntü, benim de gördüğüm, özellikle orta vadede ki enflasyon fiyatlara sirayet etmiş gibi. Hı hı. Yani bu fiyatlanıyor. Bu fiyatlanmayı da piyasa anketleri de Fed'in faizi çok büyük olasılıkla arttırarak müdahaleci olmasını tahmin ediyorlar. Bu doğru mu da yola çıktığınızda bu sefer kamu maliyeciler açısından o derece olmayabilir. Çünkü bütçesinde Amerika'nın bu sefer ciddi bir açık yük var ve biraz önce söylediğim gibi kamunun çok net bir şekilde tahville borçlanma olayı var. 30 küsür trilyon, 30-31 trilyon dolar. Bunun bir kısmı da yurt dışındaki ülkelerde ama ağırlıklı kısmı muhtemelen Amerika'da. Dolayısıyla Amerika'daki borçlanma maliyetinin ileriye doğru taşınması anlamına gelir. Yani kısa vadede faizi Fed borç verme faizini özellikle yukarı çekmekle ancak ve ancak ızdırapı biraz ileri atabilir. Ana çözüm bence faizi arttırmasıyla olmayacak bu sefer. Ana çözüm Amerika'nın muazzam bir şekilde savaşa yönelik fonlamasını yavaşlatmasıyla mümkün olabilir. O yüzden de bir an evvel Çin'le ilişkileri güçlendirip İran tarafını rahatlatması gerekiyor diye tahmin ediyorum.
0: Artık bu işi
1: ben bunu faizle çözüleceğine yani inanmıyorum.
0: Çünkü maliyeti zaten bambaşka boyutlara gitti. 7. ayın ortasındayız. Bu arada Bessent yapay zeka şirketlerinin CEO'ları istedikleri zaman ilerlemeyi durdurabilir dedi. Bu da yine çok konuştuğumuz, tartıştığımız bir mevzu dün ve bugün başta olmak üzere. Hocam çok sınırlı vaktim kaldı.
1: Şeyi söyleyeceğim,
0: buna ilişkin bir yorumunuz var
1: benim
0: mı?
1: Benim altyazı olarak verilen ABD enflasyon fiyatlara etki etmiş yaklaşımım fiyatlar tahvil fiyatlarına etki etmiş. Evet. Yani özellikle de orta vadelilere etki etmiş. Yani fiyatlanmış olarak düşünüyorum. Doğru. Bu önemli şu anda. Ama ben olsam

0: muhtemelen Trump gibi düşünürsem beni rahat bırakın. Ben Çin tarafında orada burada uğraşıyorum. Beni bir de şu içte bütçeyle falan sıkıştırıp durmayın. Faizi bir pas geçin diye bir beklenti içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar piyasa beklenticileri %80'ler civarında yok bu artırılabiliri fiyatlıyor da olsa hala bir tık bana göre %50-50 durumunda. Yani pas geçmeyle artırma %50-50 olması daha muhtemel.
1: Peki, swap fiyatlaması %94 sizin de söylediğiniz gibi ama hani bu piyasanın şu anki beklentisi bakalım ne olacak? Çünkü işin içinde başka dengeler var değindiğiniz gibi. Hocam şuna belki vaktim var. Altınla ilgili sizin genelde öngörüleriniz ve görüşlerinizi
0: vallahi bütün
1: mutlaka
0: altınları
1: almak
0: dağıttık.
1: İsterim.
0: Bir zamanım son bir aydır. Düğünler fazlasıyla ilerliyor. Artık bakamıyorsunuz.
1: Gelenleri veriyorsunuz değil mi? Yani, gidip yani, de hani sıfırdan
0: yok,
1: altın
0: hayır,
1: alma
0: sıfırdan
1: devri
0: alıyorsunuz.
1: Falan.
0: Yani sizde bir çocuk
1: tutmuyor
0: başkasında
1: musunuz?
0: Dört çocuk olursa
1: ay,
0: ne yapacaksınız?
1: Ay, evet.
0: Yani böyle daha çok almanız gerekiyor gibi bir durum da oluyor. Yani mecburen biz de herkes gibi altın fiyatlarını takip ediyoruz. Biraz da akademik bakıyorum. Dolayısıyla altın tarafında petrol bu derece yukarı atıyor iken altının nispeten aşırı yukarı gitme ihtimalini de aşırı düşünemiyorum. Yani petroldeki o üretim ve tüketim amaçlı kullanımı ne ile karşılayacaksınız dünyada? Ya bu ya gelecekten borçlanma mı olacak? Hı hı. Ya da elinizdeki başka varlıkları satmakla olacak.
1: Tabii.
0: En çok ne biriktirilen yerlerden size? Birisi de altındı. Evet. Öyle altının uçsuz bucaksız çıkacak, gidecek, kaçacak bir durumu yok
1: tabii.
0: Bence.
1: Tabii.
0: O yüzden aşırı ümitlenilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. Hele hele Amerika Merkez Bankası tarafında faiz artırım geriliminin oluştuğu bir yerde altının bir de oradan aşırı yukarı atma ihtimalini de zayıf düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani her gün yorumlamak gerekiyor.
1: Evet,
0: takdir
1: ya,
0: ederseniz
1: çok hareketli her gün.
0: Yani siz öyle
1: gibi.
0: Dediydiniz böyle oldu filan hemen böyle biz konuşurken
1: yok, hocam,
0: zaten.
1: Yok ben öyle bir şey demem.
0: Size demiyorum sosyal medya var ya böyle
1: yok,
0: silah şörler.
1: Evet o şey yani işte zaman geçiriyorlar birazcık da onları da anlıyorum. Günlük trade etmeye her alanda çalışan bir yatırımcı yani piyasaya ilgisi olan insanlar var diyelim. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ayağınıza ağzınıza sağlık.
0: Türkiye'de piyasalarda da insanlar kaynaklarını iyi kullanabilmek istiyorlar ama bunlar için en önemli kaynak yönetme yeri inançlı mülkiyet esasına göre fonlardır. Lütfen şu fonlar basiretli adam ilkesi var İngilizcesi Prud'un ben ona göre yönetilmesini başta SPK olmak üzere hassasiyetle izlemeye devam edelim.
1: Hocam bu yönde adımlar atılıyor
0: evet.
1: Ve herkes de destekliyor diye tahmin ediyorum. Tabii hani yüzeyde kayıplar var gibi gözükse de aslında olmaması gereken kazançların kaybına ne kadar kayıp denilebilir noktası da biraz konuşuluyor. Ama dediğiniz gibi bilinçli yatırımcı olmak ve doğru yerlerle doğru hikayelere yönelerek yatırım yapmak her zaman daha sağlıklı. Biz de hep bu ekranlardan bu mesajları veriyoruz. Finansal okur yazarlığı da destekliyoruz hocam. Sizin de desteğinizi her zaman alıyoruz zaten yayınlara geldiğinizde eksik olmayın. Kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Oral hocamızla bir başka yayında tekrar buluşmak üzere diyerek siz bir yere ayrılmayın. Bir reklam arasının ardından seans notlarında görüşeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
4: Bloomberg HT katkılarıyla.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: 112 112
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: %3'ün üzerine çıktığını görüyoruz kayıpların. Sınai Endeksi bu çerçevede biraz daha sakin duruyor ama o sakinlik de %1.7'lik bir değer kaybı. Yani yanlış anlaşılmasın. Endeks %2.13 düşerken sanayi endeksindeki kayıplar %1.16. Orada elbette Aselsan'ın da özellikle pozitif bir katkısı var. %1'in biraz altında primli 13 puan artı oradan geliyor tek başına diyelim. Detaylarını dediğim gibi Mehmet'le birazdan konuşuyor oluruz. Ama buradan parite tarafına geçtiğimizde, kurlara geçtiğimizde dolar TL'de %0.03'lük yukarı yönlü bir seyirden bahsedeceğiz. 48.63.93'e geldik. Euro TL %0.10 düzeyinde eksi de 56.19.23'teyiz. Euro dolar paritesi 1.15.44'te orada da %0.04'lük bir geri çekilme var. Dolar endeksi 96.60'a geldi %0.21 yukarıda. Avrupa borsalarında bir tek Frankfurt'ta DAX endeksi pozitif ayrışıyordu saat 17'de. O da eksiye döndü. Londra %0.35, Paris CAC 40 endeksi %0.43, Frankfurt DAX %0.21 ve İtalya %0.08'lik değer kayıplarıyla işlem görüyorlar. ABD borsaları demişken an itibariyle ABD Temsilciler Meclisi'nde Hazine Bakanı Bessent açıklamalarda bulunuyor. Soruları yanıtlıyor ya da yanıtlamıyor ama son dakika olarak zaten Bessent'ten gelen açıklamaları veriyoruz. Şimdi burada önemli detaylar, notlar var. Özellikle yapay zeka tarafı ile ilgili mesela CEO'lar, yapay zeka şirketlerinin CEO'ları istedikleri zaman ilerlemeyi durdurabilirler gibi bir söylemi oldu. Bu söylemle birlikte benim dikkatimi çeken unsur Nasdaq mesela kompozitte kayıpların %0.71'e bu dakikalarda ulaştığı ve 26 bin puan seviyesinin yeniden aşağı yönlü olarak test edildiğini söyleyebilirim. Bu arada Dow Jones bir ara %1'in üzerinde bir düşüşe sahne oluyordu. Şu anda %0.92'lik kayıp var orada. S&P 500'de de %0.50'lik bir düşüş görüyorum. Nasdaq 100 endeksini de hemen paylaşayım. Orada da %0.53'lük bir geri çekilme var. Bunlara da bir kısaca bakarız birazdan. Ama ABD tahvillerinde 10 yıllık tahvil getirisi 5'in üzerini gördükten sonra şu anda tam sınırda 4.99.99'da. 5 yıllık tahvilde getiri 4.82.41'de. 2 yıllık tahvil getirisi ise biraz daha farklı ayrışıyor. Orada aşağı yönlü bir seyir var. Getiride 4.65.43'e geldiğini görüyoruz 2 yıllık tahvil getirisinin. Ve son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Şimdi bu tarafta Brent petrolü ABD tipi ham petrole bakarak önce başlayalım. Burada 106 dolar mertebesindeydik takriben. Brent petrolde yeniden 108 doların üzerine geldi. %2.44 yukarıda. ABD tipi ham petrolde de %2.75'lik bir yükseliş var. Orada da 104 dolar sınırının üstündeyiz. Bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin son 45-50 dakika içerisinde daha da artan satışlara sahne oldu. 76 bin dolar seviyelerinden geldik 75 bin 600 dolar seviyelerine. %4.33'lük bir geri çekilme var. Gümüşte kayıplar oluştu. Artıdaydı gümüş. Geldi tekrar 63 dolar 18 sent civarına. %0.09'luk bir geri çekilmeye döndü oradaki seyir. Spot altın ise zaten çok ufak bir değişimle de olsa negatifti. Şimdi oradaki satışlar %0.51'e ulaştı. 4277 dolar civarına gerilediğini görüyoruz. spot altının. Bu arada Besent rezervlerdeki doların azalmasının başlıca nedeni Çin ve Rusya diyor. Son dakikalar içerisinde yine Çin'le faydalı görüşmeler yaptığını da söylemişti. Öyle bir notu da vardı. ABD tahvil piyasası ile ilgili aslında bir hem eleştiri hem soru yöneltildi kendisine mecliste. Ve dedi ki Besant, ABD tahvil piyasası dünyada en iyi performans gösteren piyasa. Ancak hepimiz hem 30 yıllık tahvilde hem 10 yıllık tahvilde getirilerin dün ve bugün neler yaptığını takip ettik. Tabii buralar kalıcı mı değil mi konusu ayrı bir tartışma mevzu ama yarın Fed var. Fed öncesinde bilhassa %3 mali açık hedefi ABD borç eğrisi için önemli açıklaması da bence önemli bir açıklama. Çünkü bir tarafta enflasyonla mücadele eden Fed ve istihdamı gözeten Fed, diğer tarafta Hazine Bakanı'nın doğal olarak daha büyük problemleri biraz borçluluk ve bütçe tarafına odaklanıyor. Ve sanki bir ufak da mesaj olabilir mi bilmiyorum Fed'e yönelik yarın, belki de hani pas geçmesi arttırmasından tabii ki kendisi açısından daha pozitif olacaktır. Bunu anlamak çok zor değil. Şimdi daha çok konuşacağımız şey var tabii Besant'ın açıklamalarından ama hemen geçelim, şirket haberlerimiz de var. Hem içeriden hem dışarıdan sizlerle paylaşacağımız. Onları ileteyim, sonra Mehmet'le detaylarına gireceğiz elbette piyasa dinamiklerinin. Garanti BBVA ile başlıyoruz. 3 milyar liralık takipteki alacağını 449 milyon liraya varlık yönetim şirketlerine sattığı haberi var. Bu takipteki alacaklar meselesi bankacılık sektörü için önemli bir konu. Garanti BBVA'nın yaptığı açıklama bu şekilde olmuş. Şişe cam 2029 ve 2032 vadeli euro bondlarına ilişkin rıza talebi sürecini tamamladığını duyurdum. Ve yine öğleden sonra kapa gelen açıklama Pusula Portföy Yönetiminden bazı yatırım fonlarının iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu açıkladım. Pusula Portföy Yönetimi, bu da yine bizim iç dinamiklerimiz açısından ve fiyatlamalarda da yine etkili olan bir sürecin bir parçası olarak da yakından izlediğimiz bir haber oldu diyelim. Günün özellikle ikinci yarısında paylaşalım istedim sizlerle. Şimdi efendim bir de yurt dışından iki başlığımız var. Total Energies, Fransız Mistral AI ile yapay zeka programına 3 yılda 100 milyon eurodan fazla yatırım yapacak haberi var. Bir de BlackRock'tan başlık paylaşalım. BlackRock son 20 günde iShares Bitcoin Trust Fonu için yaklaşık 1.08 milyar dolarlık Bitcoin aldı haberini de paylaşmış olalım. Detaylar böyle şirket haberleri noktasında. En azından şimdi hemen araştırma masamızdan Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notları devam edecek. Buyurunuz.

0: Evet, Mehmet Özdemir geldi, yerini aldı. Yani ne kadar hızlı ve hareketli bir gündem değil mi? Yani bu haftaya böyle başladık. Sanki böyle de gidecek. Mehmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne dersin? Dündeki o hareket devam ediyor. Yani Brent petroldeki oynaklıktan sadece yukarı ya da aşağı hızlı gitme değil Didem. Yukarı aşağı hızlı. Yani ciddi bir volatiliteden bahsediyoruz. ABD 10 yıllıkları bir 5'in üstüne geliyor, bir 5'in altına çıkıyor. Konuşacak çok şey var.
0: Aynen öyle. Yani nereden başlayalım, klasik bir soru olacak. Ben şöyle, nereden istersen oradan başla. Çünkü her şey neredeyse eşdeğer anlamda önem kazanmış gibi duruyor.
1: İstersen küreselden başlayalım ki son dakikalar hala devam ediyor. Şimdi yayına gelmeden önce izliyordum.
0: Biraz vermeye çalıştım ben. Özellikle senin dikkatini çeken açıklamalar üzerinde istersen. Mesela şu da var. Evet, büyük bankaların siber güvenlik konusu. Şimdi bankacılık tarafında sert satışlar görmüştük Amerika'da. Sanki biraz o tarafı diyor ki onların dayanıklılığı iyi seviyede.
1: Hem bu bankacılığa ilişkin işte yapay zekanın zaten yavaşlatılmasına ilişkin dün konuyu konuşmuştuk burada ama bankalara ilişkin işte siber saldırılara ilişkin riskler biraz daha masaya geldi. Dün bankalarda çok ciddi satış vardı ama bunun ana nedenine baktığımızda Didem, Brian Moynihan'ın, Bank of America CEO'sunun yapmış olduğu açıklama. Şimdi tabii biz çeyrekten çeyreğe bankaların, ABD bankalarının ciddi trading, alım satım karlarının ciddi sıçradığını görmüştük bu tarafta. İşte JP Morgan'ından, Goldman Sachs'ından, Morgan Stanley'sinden, Bank of America'sına kadar burada ciddi trading karları elde etmişti. Bunun 3. çeyrekte gerçekleşemeyebileceğine ilişkin. Neyin? Buradaki trading karlarındaki büyümenin biraz daha yatay seyrettiğine ilişkin 3. çeyrekte Moynihan'ın açıklamaları biraz daha bankacılık endeksine, Bank of America parantez içerisinde başta olmak üzere bir negatiflik getirdi. Ama buna istinaden işte yatırım bankacılığı gelirlerine de bir düşüş görebiliriz diyor. Bunun aksine net faiz gelirlerimizde ise %6 ila 8 çerçevesinde bir büyüme görme ihtimalimiz var yıllık olarak dedi. Dolayısıyla bu karışık açıklamanın ardından da bankalar, bu arada bugün Dow Jones'u %1 civarında aşağıda görüyorsun. Evet. Onun da Goldman Sachs gibi işte bankalar aşağı gelmiyor. %2,5 aşağıdaydı ben yayına gelmeden önce baktığımda. Goldman Sachs gibi bankaların ciddi bir burada etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, %3'e geliyor hatta şu an Goldman Sachs. Evet diyor şu an o. Dolayısıyla burada bankacılık sektörü üzerinde de bir şey var. Ama zaten şimdi bakacak olursan eğer S&P 500'de de binde 5'ler çerçevesinde bir gerileme varken haftanın ikinci gününde sadece bu 11 alt endeksin, S&P 500 altındaki 11 alt endeksin bir endeksi yukarıda, o da enerji sektörü. Hı hı. Enerji sektörü dışındaki 10 endeksin, alt endeksin aşağıda olduğu bir gün, dediğim gibi birçok konuşmamız gereken de başlık olabilir. Ama şunu söyleyelim ki FED toplantısına yaklaşırken beklentiler değişiyor. Piyasalarda buradaki beklentilere bir miktar daha pozisyonlarını ayak uydurmaya çalışıyor. Bir de işte Besant'ın açıklamalarını dinledik. Orada anlıyoruz ki belki görüşmelerden en önemli çıkaracağımız sonuçlardan biri. Şimdi IMF ile Çin olan IMF ve Çin arasındaki görüşmeden bahsetti. Şimdi yakın tarihte göreceğimiz Donald Trump, Xi Jinping zirvesi öncesinde de Besant'in ABD Çinli mevkidaşı ile birlikte bu görüşmeden öncesinde bir görüşme gerçekleştireceği ve finansal piyasalar üzerindeki bu özellikle ABD ve Çin gerilimi üzerine konuşacaklarına ilişkin birçok mesaj var. Dolayısıyla bunu bir piyasa bir miktar daha odağına almış gibi gözüküyor. Ama şunu da söyleyeyim Didem, belki bu biraz magazinsel kaçabilir ama konuşma sürekli bölündü. Sen yayındaydın, görmedin ama sürekli 5-6 protestocu saydım ben. Bunların sürekli İran'la ilişkili ciddi İran'daki işte katliamı durdurun tarzındaki mesajlar özellikle temsilciler meclisi içerisinde ciddi anlamda protesto edildi. Bunu da söylemek lazım. Onun dışında dediğim gibi önemli birçok mesaj vardı. Burada ABD'nin borçluluk oranlarından bahsetti. Borçlanma oranlarının yukarıya gidebileceğinden vesaire birçok konudan bahsetti. Hali hazırda yarın FED faiz arttırır mı derken biz bu borçluluğun çevirme oranlarındaki oranları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Dolayısıyla burası da biraz daha kritik olacak. Diğer taraftan
0: 30 yıllık 5.37'ye geçti.
1: Tahviller mi?
0: Evet. Evet. Şu an ekranda. Evet. 10 yıllık da tekrar 5 üstünde. 2 yıllık düşüyordu tahvil faizi. Şimdi o da artıya geçti. 4.66-28'e geldi falan.
1: Bu tarafta
0: yani
1: Evet, yani hala o stresin devam ettiğini görüyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim Didem. Bugün 2007'den bu yana en yüksek seviyeye geldi o ABD 10 yıllık tahvil faizleri 5.02'yi aşarak. Şimdi 5.02'ye 2023'te gelmişti. Ve ardından biz orada çok kalmadan ciddi anlamda aslında faiz ABD 10 yıllıklarının aşağı doğru geldiğini gördük. Bu sefer onu görecek miyiz? Benim bugünden yarına bu hafta içerisinde mumlarda bakacağım kısım bu olacak. Bu inatçı bir satış dalgası mı? Yoksa %5'in üzerinden bir miktar daha görmeyeceğiz de aşağı doğru gelecek mi ABD tahvil faizleri? Şimdi yani
0: ki bu
1: burada,
0: arada hazinenin tabii çeşitli müdahaleleri de oldu. Yani
1: olmaya işte tam Besent'in işte Besent'ten aynen bahsediyor, müdahaleleri oldu.
0: Geri alımlar.
1: Bunun ne kadar etkisi oldu şu anda anlıyoruz ki herhangi
0: olmadı.
1: Bir herhangi bir etkisi olmadı. Evet, yani bunun herhangi
0: soru
1: bir
0: özelliği bile yok şu anda.
1: Evet, bunun
0: yani
1: herhangi bir etkisinin olmadığını da görüyoruz. Tabii bu da başta dünyanın tüm borçlanma maliyetleri açısından aslında ciddi anlamda üzücü bir durum.
0: Bizim CDS'imiz de 230'un üstüne geldi.
1: 230'un üzerine geldi bizim CDS'imiz. 220'lerin altında çok ciddi anlamda kalıcılık sağlayamamıştık zaten. 217'lere kadar gevşeyen bir şey görmüştük ama istersen...
0: Ama daha stabil de en azından yani.
1: Daha
0: hani
1: stabildi,
0: böyle bir
1: kesinlikle.
0: Şimdi ama burada bir şey var yani, hani bir tedirginlik var. Sen bir grafik de hazırladın.
1: Bir şu sanırım şu

0: O mu?
1: ECRS olan.
0: Şu mu?
1: Evet, bunun
0: Açıyorum
1: aslında
0: bak.
1: evet. Bunun aslında şimdi ben burada neyi çıkardım? Son 5 günlük ve son 5 günde gelişmekte olan ülkelerin CDS performanslarını, bunlar spreadleri. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'ye bakarken, Türkiye 230'un üzerine geldi derken, bunun Türkiye'ye has bir durum olmadığını burada görüyoruz ki, işte petrol ithalatı Orta Doğu'dan yüksek olan Hindistan, işte Tayland gibi ülkeler başta olmak üzere biraz daha belki bu emtiaları elinde bulunduran ya da ciddi anlamda ithal eden ülkeler başta olmak üzere buranın hassasiyetinin biraz daha arttığını görüyoruz. Dediğim gibi Türkiye'den Tayland'a kadar Şili, Peru, Güney Afrika, Macaristan, bunların hepsinde 4'er 5'er bas puan civarında CDS'lerinde bir kötüleşme var. Dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin yukarı doğru geliyor olması, buradan yüksek faiz ortamını, artık yüksek faiz atmosferinden biraz daha bahsedebiliriz Didem ki. Önümüzdeki bir yıla ilişkin İngiltere Merkez Bankası'nı Perşembe göreceğiz, 5 faiz artışı. ECB'yi gördük, oradan şu anda hali hazırda 4 faiz artışı. Cuma günü Japonya Merkez Bankası var, orada da faiz artışı sesleri. Dolayısıyla bunlar gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde bir miktar daha baskı oluşturuyor ve 108 dolar civarında bir Brent petrolle.
0: Evet, şimdi bankacılık endeksi %4'e dayandı. Yani evet, bu muhtemelen satışlar burada kapandı zaten. %3.95'lik bir geri çekilme var. Yani ben hemen müsaadenle, bitti mi senin
1: bir grafiğimizde yani BIST 100 grafiği vardı o şey, bunun dışında. Evet, şu tam mu? Onu demişken sen, hı, şimdi evet, bankacılık endeksi %4'e geliyor demişken, istersen biraz daha içeriden bahsedebiliriz. Şimdi
0: önce endeks bazında bakalım, sonra alt endekslere bakalım.
1: Tamamdır.
0: Evet.
1: Şimdi burada geçtiğimiz hafta gerçekleşen küresel piyasaların aksine olan hareketimizden zaten bahsettik dün itibariyle. %3.2'ler çerçevesinde bir pozitiften bahsediyoruz. Pozitif ayrışmayla. Bugün haftanın ikinci işlem günü ve Borsa İstanbul 100 ana endeksi geçtiğimiz hafta 5 işlem gününde gerçekleştirdiği primlerin tamamını diyorum. Çünkü tamamını sildi ve şu anda biz tekrar 13.900'lerdeyiz. Geçtiğimiz hafta yine buralardan kalkan bir hareket görmüştük. 2 hafta önce 13.900'lere kadar tekrar, hatta bunun bir miktar daha aşağısına gelmişti. Tekrar oralara doğru geldik. Dolayısıyla ekrandaki grafikte artık biraz daha 14.000 seviyesinin altı ve artık bu 13.900'lerin de altındaki kapanışlar biraz daha kritik olacağını söyleyelim. Hali hazırda da şunu da hatırlatayım. Endeks 300 doların dolar bazında da aşağısında kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bankacılık endeksi diyebilirsin, sanayi endeksi de diyebilirsin, ulaştırma diyebilirsin, hizmetler genel olarak diyebilirsin. Genele yayılmış bir satış dalgası var. Ama bu grafik üzerinden biraz daha yarın ve belki diğer yarından ziyade haftanın 3 işlem gününde biraz daha fiyatlamaları yakından takip etmek lazım. Didem, daha yani bugün haftanın ikinci işlem günündeyiz. Ama yani bir FED kararı göreceğiz yarın. Ve hani burada faiz artışı ihtimali neredeyse kesin bir şekilde fiyatlanıyor. Ama hani faizleri sabit tutarsa ABD Merkez Bankası ne kadar şaşırırız, orası biraz daha sorgulanır. Dolayısıyla biraz daha bu aksiyon sanki devam edecek gibi gözüküyor.
0: Sen artıracak diye mi bekliyorsun? Artık
1: yani ben bence artık ya ben biraz daha sabitlikten de yanayım ama artık son dönemde bu aldığımız istihdam ve enflasyon verisinden sonra sanki biraz daha piyasayı dinleyecekmiş gibi gözüküyor. Zaten özellikle işte baş ekonomistimiz Aslı Hanım'ın yapmış olduğu bir çalışma vardı. Fed'in 2015-2016'dan bu yana özellikle faiz artışının tam olarak fiyatlandığı, %70'in üzerinde fiyatlandığı ortamda Fed hep faiz arttırmış swap piyasasında, hı, fiyatlamalarda. Dolayısıyla bir takip etmek lazım.
0: Ama o zaman
1: çok sürpriz
0: yoktu.
1: Olur. Borç yoktu. O zaman böyle dersen haklısın derim ben de.
0: Bilmiyorum yani.
1: Yok, doğru. Yani iletişim biraz daha zayıf olacağını anlıyoruz zaten. Sözlü iletişimde, forward guidance'dan bahsediyorum. Biraz daha zayıf olacağını anlıyoruz ama yani sabit kalırsa da şaşırmayacağımız, faiz artışı gelirse de şaşırmayacağımız bir toplantı olacak. Ciddi bir piyasa tepkisi de üretebilecek bir durum. Dolayısıyla yarın akşam yine buradayız gibi gözüküyor.
0: Aynen. Kolay gelsin şimdiden. Tabii siz buradasınız. Biz hepimiz de ekran başında, evet, Bloomberg'de izliyoruz. Yani Fed faiz kararı ve özel yayınını. Şimdi bunu kapatalım.
1: Evet, biraz da hisseler, aslında hisse özelinde konuşmak gerekirse.
0: Bu arada hani bankacılık endeksi %4.15. eksiye

0: döndü. 177 milyar işlem hacmi dünün üstüne çıktı, %13 civarında.
1: Yani.
0: Ama o çok şaşırtıcı değil. Dün zayıf bir işlem hacmi vardı. Yani düşüş vardı ama piyasada işlem hacmi de daha zayıftı. Şimdi bugün 177 milyar. Ne oluyor 16 şimdi
1: bin,
0: bugün içeride? Şimdi
1: bankacılık endeksi yine 16 bin sınırına kadar dayandı. Hı-hı. %4 civarında satış baskısıyla. Yani 90 hisse düşüyor neredeyse bugün. 89 hisse. Yani. Baskılardan başlayayım istersen ki. Şimdi BİM tarafında %3'lük ciddi bir erime var. Bu tarafta 36 puan sadece oradan geliyor. Yani biraz önce bütün sektörleri saydım. O yüzden aynısını baskılarda da görüyoruz. Akbank %4 aşağıda. Türk Hava Yolları %3,5 aşağıda. Yapı Kredi Bankası %5'in üzerinde satılıyor. 20 puan civarında bir baskı var. Şimdi katılım evim tarafım ve belki işte diğer biraz daha BIST 30 dışındaki hisseler, yani katılım evim dışındakinden bahsediyorum. Buradaki satış baskılarını da yakından takip ediyoruz. Ama Odin Solutions gibi şimdi oradaki taban seviyesi, Didem hani 4 haneli rakamlardan 3 haneli rakamları hızlı bir şekilde gerileyen taban serisiyle birlikte Odin tarafında taban serisinin devam ettiğini görüyoruz. Bugün sadece 10 puanda negatiflik oradan geliyor. Sasası burada baskı oluşturuyor. Dolayısıyla biraz da baskı tarafında zaten 90 hisseye yakın bir hisse dediğim gibi biraz önce. Katkı tarafına baktığımız zaman dün seninle yine destek finansı burada başta görüyorduk. %4,5 civarında bugün yine primli 30 puan, orası endeksin negatifliğini biraz daha sınırlamaya çalışıyor. Aselsan'da dün kayıpların sertleştiğini görmüştük. 17 puan civarında oradan bir katkı var. %1.20 civarında primle. Tekfen tarafında dün bilanço açıklandı. Tekfen tarafının bilançosunun ardından orası da, yani bu arada bu bir hareket biraz daha yukarıdaydı. Kapanışa doğru biraz daha törpülenmiş gibi gözüküyor ama %6.3 civarında Tekfen tarafında bir yukarı hareket var. Pasifik Teknoloji'nin tavan hareketi derken, Enerji'nin %2.5'luk hareketi derken sadece 10 hissenin pozitif ayrışmaya çalıştığı bir gün. Dolayısıyla biraz daha satış baskısının devamını ve 14.000 seviyesinin altında ikinci işlem günde de görebiliyoruz.
0: Evet,
1: bu arada hemen şunu da ekleyeyim çok kısa. Bugün 3 vadeli olmak üzere 2 ve 5 ve 10 yıllıklarda da Türk tahvillerine de çıkış var. Orayı da görmek lazım. Son dönemde yine kötüleşiyor tahvil
0: getirileri. 10 yıllıkta 34.79, 2 yıllıkta 40.41.
1: Evet.
0: Pekala, şimdi bir model portföy değişikliği var elimizde. Çok hızlı olmak kaydıyla bakabilir miyiz ona?
1: Tabii ki de bakabiliriz.
0: Tamam.
1: Şimdi Ünlüko'nun model portföy değişikliği. Burada model portföylerinden Tofaş ve E-Bebe'yi eklerken Coca-Cola içecek ve Ülker'i model portföylerinden çıkarmışlar. Şu Tofaş'ın iç pazarındaki zayıflığa rağmen özellikle son dönemde K0 ihracat büyümesinin bir miktar daha büyümeyi desteklendiğini ve yıl sonuna doğru başlaması beklenen Kuzey Amerika sevkiyatlarının ve K9'un, yani Doblo'nun Eylül lansmanı ve Ekim'de başlayacak sevkiyatların da satış hacimlerinde bir miktar daha arttırmasını bekliyorlar o tarafta. Dolayısıyla 421 TL'lik bir hedef fiyat belirlemişler ve model portföylerine eklemişler bu tarafta Tofaş'ı. Bu da yaklaşık %48'lik bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Ebebek tarafında dirençli talep profili, devam eden pazar payı kazanımları ve iyileşen nakit yaratımının da mevcut zayıf tüketici ortamında cazip bir kombinasyon sunduğunu düşünüyorlar. Ebebek'i de eklemişler. O tarafta Ebebek'in de 82 lira mevcut hedef fiyat 124 lira %51'lik bir getiri potansiyeli sunuyor. Coca-Cola içecek ve özellikle Ülker'i model portföyünden çıkarmışlar. Ama özellikle burada her iki hisseyi de...
0: Tavsiye değişmiş mi?
1: Hayır, değişmemiş. Her ikisinde de al tavsiyelerini koruyorlar. Ama sadece burada bir miktar daha işte özellikle Ülker tarafında zayıf yurt içi talep, yüksek promosyon yoğunluğu ve yüksek maliyetli stokların kısa vadede kar inmesini baskı altında tutmasını bekliyorlar. Coca-Cola içecek için ise orada da yüksek maliyetli stokların da gelir tablosuna girmesiyle ikinci yarı yılda kar büyümesinin normalleşmesini bekliyorlar diyelim.
0: Mehmet çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: yarın
1: teşekkür
0: da yine
1: ediyorum.
0: Bol bol konuşacağız. Borsayı kapattık. Buyurunuz bakalım nereden kapandı?

0: 13.892'den yaptı. %2.41'lik bir kayıp var. Bu seviyeler belki teknik olarak takip edildiği için önemli. Onu izliyor olacağız. 177 milyarlık işlem hacmi oluştu gün sonu itibariyle BIST 100'de. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Okova hazır zannediyorum. Ali, hoş geldin yayınımıza. Yine çok hareketli bir gün. İçerisi dışarısı derken elinde biriken birçok not vardır eminim. Ben sözü uzatmadan hemen sana bırakayım lafı. Yarın da Fed var. Beklentiler evriliyor mu yoksa durduğu yerde duruyor mu? Sen ne bekliyorsun? Onunla devam edelim.
1: Açıkçası biz FED tarafında piyasanın çok olumlu bir yerde kaldığını düşünüyorduk. Özellikle işte enerji fiyatlarındaki hafif gevşeme ile birlikte Eylül toplantısında faiz artırımı olmaz yönünde fiyatlamaların çok çarptığını görmüştük özellikle swap tarafında. Yani geldiğimiz noktadaysa ilk Van Borch'un Jackson Hole tarafında işte ya biz veri odaklı yaklaşacağız diye kendini köşeye sıkıştırdığını gördük aslında. Bir önceki günde Waller'ın böyle enflasyon yumuşak gelebilir açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde ben şunu öngörüyorum. Büyük ihtimalle Fed'in eline geçen veri setleri bir miktar daha yumuşak bir enflasyonun gelebileceğine, beklenti altı kalabileceğine dairdi. Ama son gelen ÜFE ve TÜFE verilerine baktığımızda zaten oldukça sıcak bir enflasyonun devam ettiğini görüyoruz. Sadece onunla da sınırlı değil. Şimdi dizel fiyatları yine söyleyeyim bunu Kasım-Aralık aylarında yani daha doğrusu Kasım ayında 1.70'te 2 dolar arasında galon başı dizel vardı Amerika tarafında. Geldiğimiz noktada bugün 5.25 test eden bir dizel fiyatı görüyoruz. Ya bunun enflasyon üzerinde korkunç bir etkisi var. Yani çünkü dizel her yerde kullanılıyor. Hem üretimde hem navlunda nakliyede kullanılıyor. Dolayısıyla her şeyin malın maliyetini etkileme potansiyeline sahip. Tüketim tarafında da aynı şekilde tüketici enflasyonunu da etkiliyor diyelim doğrudan. Diğer taraftaysa bir yandan petrol fiyatlarında çok ciddi bir artış olmaya başladı. Artık orayı kontrol edemiyorlar. Çünkü ondan da çokça bahsettik. Yani çok ciddi tampon bölgeler vardı dünyada ve sıra sıra hepsini aşındırdık aslında baktığımızda. Mutabakat zaptından sonra Hürmüz'ün içinde kalan gemideki petrolleri de aşındırdık. Artık elimizde çok kısıtlı bir şey kaldı, tampon bölge kaldı ve doğrudan ticari rezervlere doğru uzanan oradaki azalışları derinleştirebilecek bir yapıya doğru geldik. Bu riskleri Fed de görüyor elbette. Üstüne tarım ürünleri tarafında da yaşanan sıcak hava dalgalarının etkisiyle orada da ciddi yükselişler oldu ve açıkçası hem gübre sıkıntısıyla birlikte değerlendirdiğimizde hem de yani rekolte beklentilerindeki azalışlarla birlikte değerlendirdiğimizde çok ciddi yükselişlerin devamının da gelebileceğini inanıyoruz. Bunları biz görüyoruz. Tabii ki Fed üyeleri de görüyor. Dolayısıyla burada bir faiz arttırımına enflasyon tarafından zaten yakın bir yapı ortaya konduğunu söylemek oldukça doğru diye düşünüyorum. Yani büyüme tarafından bakacak olursak hani istihdam zayıf seyrediyor deniliyor. Benim argümanım burada açıkçası istihdamın yani göç yasalarındaki değişimle birlikte değerlendirilmesi. Dolayısıyla aslında orada salt nominal rakamlara bakmak çok da doğru olmayabilir ki son rakamlar da açıkçası hani faizi sabit bırakmayı çok da destekleyecek yapıda değildi diye düşünüyorum. Yine reel büyüme tarafı hani çok kuvvetli değil. Hani niye frene basmak gereksin ki gibi argümanların oldukça sık tekrar edildiğini gördüm veri ekranlarında. Bunun için de şunu söylemek lazım. Evet belki reel GDP büyümesi çok da böyle ya çok sıcak bir ekonomi yokmuş gibi gösteriyor ama nominal büyümeye baktığımızda aslında hani %6'nın üzerinde bir rakam görüyoruz. Bu da aslında ABD tarafında Japonya'da aynı durum var bu arada. Evet. Hani ciddi manada enflasyonist bir büyüme olduğunu düşünüyor. Bunların açıkçası Fed'in ve Borç'un elini ciddi manada sıkıştırdığını ve 25 baz puanlık indirimin kesin olduğunu düşünüyoruz.
0: Arttırımın
1: evet.
0: Peki. Yo, rica ederim. Aslında hani biz içeride tabii indirim, Amerika tarafında arttırım, dünyada arttırım arada karışabiliyor. Ali Okova çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, hepinize selamlar, sevgiler. Ve efendim seans notlarında sonuna geldik. Ben bir araya gideceğim müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat.

0: gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Reklam.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Reklam.
8: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
12: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
17: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
18: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Reklam.
18: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.
19: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
20: İşte şu anda %0.91'lik bir kayıpla işlemler geçiyor. Ve son ekranımız değil, ondan önceki ABD tahvilleri. Şimdi ABD tahvilleri tarafı oldukça hareketli. Ben yayına girdiğim dakikalarda ABD 10 yıllık ve 5 yıllık tahvillerde getiriler yukarıydı. 2 yıllık tahvilin getirisi bir miktar aşağı yönlüydü. Şimdi ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5'i gördükten sonra 4.99-16'ya gevşedi. Hala yükseliş var orada ama 5'in altında şu an. 5 yıllık ve 2 yıllık tahvillerde ise alımlar geldiğini gözlemliyoruz. Orada getiriler bir miktar gevşemiş vaziyette. 4.81-69 5 yıllığın getirisi. 2 yıllık tahvilde de 4.65-21'e geriledik. Hatta 4.65 seviyesine geldi şu saniye. Şimdi son ekranımız efendim. Bu ekranda Brent petrol, ABD tipi ham petrol ve Bitcoin özellikle dikkat çekiciydi. Yine de aslında öyle ama biraz daha sanki yumuşadı gibi. Özellikle Bitcoin tarafı %4'ün üzerinde kayıplar vardı burada. Şimdi %3,5'luk bir kayıpla işlemler $76,332 seviyesinden geçiyor. Petrolle devam edeyim. Petrol tarafında Brent petrolde %2,62 oldu yükseliş. $108,5 doğru bir hareket var. ABD tipi ham petrolde de %3'ü aştı. Yükseliş %3,14. Bu da bizi $104,5'ların üzerinde biraz daha hızlı bir harekete doğru taşıyor şu dakikalarda. Değerli metallerden gümüşe bakıyoruz. %0,10 oldu buradaki değer kaybı. Biraz toparladı, biraz alım geldi buraya ve yeniden $63.17 yükseldi gümüş. Spot altın tarafında da kayıplar %0,32'ye doğru evrildi. Biraz bu tarafa da alım geldiğini görüyoruz. Hala $4,300 altından fiyatlanıyor altın. $4,285.70'deyiz tam olarak diyelim. Burada rakamlara noktayı koyalım ve bir yorum için hemen Marbaş Menkul Değerlere gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon hattımızda. Soner, hoş geldin. Öncelikle nasılsın bugün?
21: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyiyim Didem, seni sormalı. Sen
20: teşekkür nasılsın? Ediyorum. Sağ ol, ben de iyiyim. Biraz nefes nefeseyim çünkü çok hareketli. Her şey çok hızlı evriliyor fiyatlar ama ben masanın bu tarafındayım. Siz o tarafındasınız. Daha da zor işiniz. O yüzden sana sormak istiyorum. Nasıl bir gün oldu? Neler ağırlıklı olarak fiyatlandı? Yarın Fed öncesi bu küresel tablo ve içerideki fiyatlamalar bize nasıl bir ışık tutuyor önümüzdeki 3 günlük işlemlere, daha doğrusu evet 3 günlük işlemlere ağırlık olarak.
21: Yani bugün aslında klasik bir risk-off günü. Yani belki yurt dışındaki başlıklara baktığımızda tabii petrol fiyatları, yükselen petrol fiyatları, artan enflasyona ilişkin endişeler ve paralelinde faizlere ilişkin o yükseliş beklentileri tahvil fiyatlarını yukarı çekti. Varlık fiyatlarında da baskı oluştuğunu gördük. Özellikle Amerika'da Dow Jones %1'e yakın eksi, altında, Bitcoin'inde, borsalarında genel itibariyle. Öyle baskılı bir gün. İçeriye doğru geldiğimizde de tabii bunlara ilave olarak içerideki bu fon kaynaklı likidite belirsizliği süreci bunun oluşturduğu negatif etkiyle birlikte aslında özellikle sektör dağılımında bankacılığın biraz negatif ayrıştığını, bankacılık ve ulaştırmanın negatif ayrıştığını özellikle görüyoruz. Yani BIST 30 içinde sadece iki şirket bugün pozitif yeşil yakıyor. Geri kalanları genel itibariyle satıcılı. Özellikle günün en düşüğünden kapattık. Yani 13.892 günün en düşüğünden kapatılmış olması bir sonraki işlem gününe ilişkin negatif sinyal üretir. Bu açıdan baktığımızda haftanın geri kalanında zor geçecek gibi. Özellikle dışarıdan da bu baskının devamını bekliyoruz. Fed'in faiz artış süreci hikayesi, bunun fiyatlanması. Bir de tabii bu fon düzenlemesi. Yani baktığımızda bu rehber geldikten beri BIST 100'den BIST 30 durdu. BIST 30'u arındırdığımız endeks, o kalan 70 hisse %16 geri çekildi. Bu fon düzenlemesiyle ilgili işte BIST 30 tarafının yatay kaldığını, biraz daha göreli güçlü kaldığını görüyoruz. O da yine aynı şekilde içerideki bu fonlara ilişkin hareketlilik. Şimdi Eylül başında buradan dönmüştük. 13.800'ler, 13.900'ün altına sarkmıştık yine ama buradan bir tepki gelmişti. Şimdi burası da tutmazsa 13.500'de ara destek ama güçlü destek 13.200'ler. Olasılık var mı? Zayıf da olsa biliyorsun piyasalarda dibin dibi her zaman mümkün. Ama özellikle bu fon kaynaklı likidite süreci sistematik bir bozulmaya götüreceği ihtimali sıfır denecek kadar zayıf. Onu ifade etmek lazım. Artık buralardan tepki beklediğimizi ifade edeyim.
0: Soner, çok teşekkür ediyorum. Burada piyasanın sağlıklı işlemesi için atılan adımlar var. Bunu okumak lazım. Elbette bu esnada maalesef zarar gören çok sayıda yatırımcı oluyor. Onlara da kolaylıklar diliyorum ama bir şekilde herhalde bu düzenlemelerin de yapılıyor olması gerektiğini piyasa biliyordu ve birçok kurumda belki bu yönde yatırımcıları yönlendiriyordu, öyle değil mi?
21: Şimdi şöyle, tabii burada genel itibariyle tabii hep geçmiş performansa bakarak ilerleniyor olması, sadece momentuma doğru bakılarak hareket ediyor olması, yani bir şekilde bu fonlara yatırım yapan yatırımcılar, ki bunların büyük kısmı zaten nitelikli yatırımcı aslında,
0: evet,
21: bu risklerin alındığını biliyoruz.
0: Tabii.
21: Ama burada sistematik bir hikayeyi, süreç gitme ihtimali yok denecek kadar az, onu ifade etmek lazım tekrardan.
0: Peki, evet, o önemli bir nokta. Bakalım buralar dip olarak kabul edilebilecek mi? Burada tabii sadece bizim iç dinamiklerimiz değil, aynı zamanda küreselden gelecek etkiler de rol oynayacak. İzleyeceğiz. Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür selamlar, sevgiler, kolaylıklar diyelim. Hız kesmeden Londra'ya dönelim. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Ceren, sen de hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün Avrupa tarafında da yine satıcılı bir seyir olduğunu gözlemliyoruz zaten. Elindeki notlar neler? Yarın

0: Yakın petrolün yeniden yükselişe geçmesiyle endeksler düşüşe geçti. Suudi Arabistan'ın petrol boru hattında yaşanan hasarın ardından bazı Avrupalı rafinelere yönelik Eylül'e ham petrol sevkiyatlarını iptal ettiğini açıklaması petrol fiyatlarının yaşanan yükselişte etkili oldu. Brent petrolün varili yeniden 108 dolar seviyesine tırmandığını gördük. Tabi arz tarafında yaşanan bu baskıyı özellikle Libya'daki petrol sahalarında yaşanan kesintiler ve Kazakistan'daki bakım çalışmaları da artırıyor. Diğer tarafta bugün sektörel bazda bakacak olursak en kötü performansı finansal hizmetler sektörü kaydetti Avrupa'da. Çünkü Bank of America CEO'sundan gelen açıklamalar etkili oldu. İşlem gelirlerinde yavaşlama uyarısında bulundu. Bu da bazı Avrupa'da bankacılık hisselerinde bu açıklamalar düşüşü beraberinde getirdi. Stoxx 600 güçlü bir bilanço sezonu geçirmişti. Fakat 11 Ağustos'ta gördüğü o tüm zamanların en yüksek seviyesinden yavaş yavaş geri çekiliyor. Ekonomik büyümeye ilişkin endişeler artıyor. Tahvil faizlerindeki yaşanan yükseliş baskı oluşturuyor. Yüksek enerji fiyatları ek baskı oluşturmuş durumda hisseler üzerinde. Tabii Bank of America'nın bugün son yayınladığı anket de önemliydi. Çünkü bu ankete baktığımız zaman küresel fon yöneticileri Euro bölgesi hisselerinde bir ay önceki ağırlık artır pozisyonundan ağırlık azalt pozisyonu geçtiler. Yatırımcılar Euro bölgesi hisselerinde şu anda net %5 ağırlık azalt pozisyondalar. Tabi geçtiğimiz ay %6 ağırlığını artır pozisyondalardı. Bu yüzden önemli bir değişiklik yaşandığını söyleyebiliriz. Bu hafta da bir kritik Fed İngiltere Merkez Bankası kararlarını takip edeceğiz. Diğer tarafta bugün verilere baktığımız zaman biz Almanya'da yatırımcı iyimserliği verisini aldık. Eylül'de hafif yükseldi. Uzun süredir beklenen o ekonomik toparlanmanın nihayet başladığına ilişkin umutları güçlendirmiş oldu ZIW endeksi. Beklentiler tarafında 34.7'ye yükseldi endeks. Çok sınırlı bir yükseliş yaşandı. Ancak bu rakam Bloomberg anketindeki o medyan tahminin oldukça altında kaldı. Diğer tarafta mevcut ekonomik koşulları ölçen endekste de bir iyileşme var. ZIW Başkanı Wambach'ın açıklamasına göre uzmanlar ekonomide toparlanma konusunda temkinli iyimserler. Yani tam iyimserler diyemeyiz. Çünkü büyüme mali tedbirlerle desteklenmeye şu anda devam ediyor. İhracattaki İvme buna ek katkı sağlıyor. Bununla birlikte çok ciddi riskler var. İşte İran'daki savaşın devam etmesinden kaynaklanan yüksek enerji fiyatlarının etkisini konuşuyoruz. Hep diğer tarafta burada hibrit saldırılarının yol açtığı ilave belirsizlik ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. 2026'nın ilk yarısında büyüme şaşırtıcı bir şekilde güçlü gelmişti Almanya'da. Fakat ikinci 6 aylık dönemde bunu sürdürebileceğine dair umutlar çok az ki Bundesbank geçen ay artık Almanya ekonomisine ilişkin risklerin de artmakta olduğuna dikkat çekmişti. Diğer tarafta Kanada ve Avrupa Birliği gelecek ay yeni bir güvenlik ve ekonomik ittifak için görüşmeleri başlayacak. Bu da önemli bir haber. Bu adım özellikle Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ülkesinin ABD'ye ekonomik bağımlılığını azaltma çabalarını şimdiye kadarki en iddialı hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki ay bu görüşmelere başlaması bekleniyor tarafların diyebiliriz Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Yarın görüşmek üzere diyelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu uğurladık ve şimdi efendim dönüyoruz stüdyoya. Vahap Munyer benimle birlikte her salı olduğu gibi. Vahap abi hoş geldin.
2: Hoş gördük. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür
2: ediyorum.
1: Şükür
2: ayaktayız.
1: Evet.
2: Çalışmaya devam ediyoruz.
1: Bugün de ayaktayız. Yani evet. Biz ayaktayız. Allah önce sağlık versin tabii
2: aynen
1: hepimize,
2: öyle.
1: Herkese.
2: Aynen.
1: Ama piyasalar oldukça tedirgin.
2: Evet.
1: Dışarıya da bakıyorum yani petrol yukarıda hala
2: maalesef,
1: gerçi dün
2: maalesef.
1: 110'u zorluyordu Brent 109'un üzerine gelmişti şimdi 108.21'de.
2: Ama yani 100'ün üzerinde maalesef.
1: 100'ün üzerinde.
2: Evet.
1: Şimdi biraz tabii yarın Fed de var tahvil faizlerini takip ediyoruz orası da oldukça volatil. 2023'ten beri gördüğümüz en yüksek seviyeleri gördük ABD
2: evet.
1: tahvil faizleri tarafında. Bu bir yeni norm mudur yoksa hani biraz daha işte savaş odaklı vesaire bir gündem mi etkiliyor diye de soruluyor.
2: Hı hı.
1: Senin değerlendirmen, gözlemlerin ne?
2: Sanki savaşın etkisi daha büyük.
1: Hı hı.
2: Yeni norm demek belki çok erken olur ama savaş etkisi daha büyük. Üstelik de öyle bir döneme denk geldi ki işte Trump Fed başkanını tabii görevi dolduğu için değiştirdi. Ondan sonra kendine uyumlu davranacak bir Fed başkanı seçtiğini düşünürken enflasyon tabii Amerika'da da hani onların için
1: tabii.
2: Yüksek düzeylere gelince Fed'in faiz artırımı

0: gündeme geldi mecburen.
1: Trump için daha büyük bir talihsizlik olamazdı
0: kesinlikle.
1: Herhalde.
0: Bir de üstelik de açıklama yaptı hatırlarsan iki gün önce.
1: Ha, bu arada çok özür dilerim. Bessent de ABD evet. Temsilciler Meclisi'nde konuşuyor ya. Demiş ki hazine tahvilleri geri alım operasyonu başarılı oldu.
0: Evet.
1: Sence oldu mu?
0: pek o kadar sayılmaz bence. Yani sonuçta faizler orada da yükselince hani sıkıntı gerçekten de. Şimdi şeyi düşünenler var elbette. Fed pas geçebilir diye düşünenler var ama indirimden artık söz edilmiyor tabii ki. Dolayısıyla Trump için büyük talihsizlik. Zaten şeyde savaş etkisi Amerika'daki özellikle akaryakıt fiyatlarında da etkisini çok fazla gösterdi. Orada da sıkıntı yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla ya Trump çok istiyor bitirmeyi ama tabii ki kazandım diyerek bitirmeye çalışıyor. O da olmuyor bir türlü. Onun için Kasım'dan sonra ya da kalabilir demeye başladı. Evet. Yani ara seçimlerden sonra ya da kalabilir demeye başladı. Yani Fed pas geçme ihtimali belki yüksek ama artırırsa da bence sürpriz olmaz. Artırmak zorunda kalabilir.
1: Yani bir çalışma yapıldığı zaman bizim baş ekonomistimiz sevgili Aslı'nın da çalışması hani geçmişte piyasadaki fiyatlamalar %70'in evet. üzerine çıktığında Fed hep faiz arttırmış. Yani o piyasa beklentisini karşılamış.
0: Zaten anketlerde de şey %87 evet. falan artırır beklentisi daha hakim.
1: Swap fiyatlamasında %91,5 şu an. Evet.
0: Yani, dolayısıyla artırma ihtimali evet. daha yüksek olabilir ama hani Trump'ın açıklaması etkilerse diye söylüyorum ama
1: tabii.
0: esas olarak
1: onu göreceğiz. Peki evet. şimdi bu koşullar tabii enflasyon üzerinde etkili. Evet. Şimdi dizel dedin hani Amerika'daki insanın canı can da bizim değil mi yani?
0: Hem de nasıl inanılmaz bir şekilde yapıyor.
1: Evet. Dolayısıyla hani biraz o enflasyon tarafından devam edelim istersen. Hani bizde de aslında bu maliyetleri sınırlamak için çeşitli
0: çok
1: adımlar atıldı. Eşel
0: yani,
1: Mobil evet. başta olmak üzere. Ama hani bir yere kadar
0: tabii,
1: sonuçta.
0: Bir yere kadar. Yansıtmamak bir yere kadar.
1: Yansıtmamak bir yere kadar. Evet. Şimdi yansıtma noktasında bizi ne bekliyor sence?
0: Şimdi hatırlarsan Eşel Mobil'i sonlandırdıklarında bir Ağustos ayında enflasyonu yüksek çıkabilir öngörüsüyle
1: evet rezerviyle
0: aşağı yukarı bir 15 gün kadar sıfırladılar ÖTV'yi sadece evet. motor indirimi biliyorsun. Motorun çünkü artık çok daha yoğun kullanılıyor Türkiye'de ve daha fazla enflasyon sepetinde etkisi söz konusu. Dolayısıyla öyle bir şey olunca sıfırladılar ama ondan sonra da dediler ki kademeli olarak artıracağız. Şimdi onu yaşıyoruz. Bir yandan petrol fiyatı da artıyor ama bir yandan da kademeli evet ÖTV'yi artırmaları söz konusu. Dolayısıyla o getirdi motorinin pompa fiyatını 100 liraya dayandırdı ki bu herhalde bu gece yapılacak zamla ilk defa pompada 3 haneli rakam göreceğiz. Ne zamandan beri biliyorsun paramızdan 6-0 atılmıştı. 6-0 atıldığından beri. 6-0 atılmadan önce zaten alışkındık vardı. Şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Dün bizim gazetede Merve Yiğitcan'ın haberiydi. Akaryakıt şirketlerinin bir sıkıntısı pompada nasıl bir uyum sağlayacağız? Üçte biri manuel, üçte biri de uyumsuz.
1: Ha.
0: Bu gece muhtemelen akaryakıt istasyonlarında işler karışacak. Belki hazırlanmışlardır ama yine de yani bir sıkıntılı bir operasyon olacak onlar için. Üç haneye alışmak. Maalesef böyle bir noktaya getirdi savaş Türkiye'yi.
1: Bu halbuki, milenyuma girerken de benzer bir uyumsuzluk süreci
0: olmuştu,
1: yaşamıştık. Ona benzer tabii çok daha ufak ölçekte
0: çok ufak
1: olmakla
0: ölçekte,
1: birlikte.
0: Ama yani sonuçta sıkıntı
1: evet.
0: sıkıntı gerçekten de. Yani bize yansıması gerçekten de büyük. Üstelik de şimdi tam Ekim ayında artık Merkez Bankası faiz indirmeye başlar. Beklentiler çok yükselmişken Ekim'de bir indirim, bir de Aralık'ta indirim yapar.
1: Tabii iki indirim bekleyenler de var.
0: Ama bir yandan da PPK'nın geçen haftaki açıklamasında biraz akaryakıt fiyatlarına ya da petrol fiyatlarına dayandırması da hani unutmamak gerekir. Onun için
1: tabii.
0: eğer inşallah böyle gitmez, eğer Ekim'in toplantının yapılacağı tarihe kadar PPK toplantısının

0: Böyle giderse o zaman
1: pas geçme
0: ihtimali yükselebilir. Belki evet. O zaman hani tekrar düşme seyrine girerse Aralık ayında toptan bir şey yapabilir ki yılı 35 faizde, gösterge faizde bitirebilsin.
1: Yoksa yani sıkıntı. Uzunca bir süredir bu kadar petrol fiyatlarının yakından takip edilmek zorunda kalındığı bir dönem
0: olmadı.
1: Hatırlamıyorum
0: evet,
1: ben.
0: Olmadı.
1: O yüzden hakikaten ilginç. Bu sadece içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın meselesi
0: bütün
1: değil.
0: Dünya,
1: bütün merkez bankaları an be an eminim hepsinin telefonunda falan vardır. Yani
0: kesinlikle.
1: Saniyelik olarak ne olduğu fiyatlarda. O yüzden çok da anlaşılır bir durum. Bu volatiliteyle baş etmek biraz zor. VIX endeksi de 17.69'a geldi. Bugün de yine %3.5'a yakın yukarıda. Bizim 5 yıllık CDS'lerimiz 230'a geldi. Yani bu maliyetler yükseldikçe...
0: olumsuz yansımalar oluyor
1: olumsuz
0: maalesef.
1: Olumsuz yansımalar oluyor maalesef. Mecburen. Bunu tahvil fiyatlarında da görüyoruz. Yani getiriler işte 10 yıllık tahvilimiz bizim içeride 34.79'a geldi.
0: Yani.
1: Benchmark 40-41 2 yıllık. O yüzden
0: dolayısıyla bu ortamda hani Merkez Bankası'nın faiz indirimini
1: beklemek
0: çok kolay değil.
1: Çok kolay değil.
0: Ama
1: pas geçmesi durumunda da kolay açıklanabilir bir pas olmaz mı bu?
0: Hani kesinlikle.
1: Aslında biraz da önemli olan o. Yani hani piyasaya onu
0: yani kendi
1: anlatabilmek.
0: Kendi hatasından kaynaklanmıyor. Kendisinin
1: evet,
0: bir hatası
1: evet,
0: yok.
1: Evet.
0: Ya da işte ekonomi yönetiminin eksik bıraktığı bir taraf yok. Sonuçta tam dış etkiyle olan zaten söylüyorlardı
1: tabii.
0: Bazı durumlarda dış etken daha fazla diye ki bu
1: 6 puan
0: tam doğrudan
1: etkisi 7 puan mı
0: 7 puan,
1: 7
0: diye,
1: puan diye hatırlıyorum
0: Fatih
1: doğru
0: Karan,
1: aynen
0: o
1: aynen
0: şeyde son program açıklamasında
1: doğru 7 puan
0: OVP açıklamasında
1: değil,
0: daha doğrusu
1: yani,
0: yaz az değil kesinlikle 7 puan.
1: Peki şimdi dolayısıyla bu akşam motorinde bir zam olabilir diyorsun
0: evet.
1: ve ilk defa görebiliriz
0: yüzü
1: diyorsun
0: göreceğiz
1: 3 haneliye.
0: Şöyle bir hatırlatma yapayım.
1: Hmm.
0: Geçmişte bizde motorun kullanımı daha azdı. Daha da uygundu fiyatları. Özellikle otomobilde dizele doğru kayış daha fazla olunca zaten çiftçiler traktörde, biçer döverde motorun kullanıyor.
1: Tabii.
0: Ağır vasıtalar zaten öyle. Dolayısıyla inanılmaz bir şekilde
1: motorinle
0: çalışan araçların sayısı artınca İş başka bir noktaya geldi. Benzinden daha fazla motorun fiyatı var şu anda.
1: Peki.
0: Evet.
1: Şimdi bir başka başlık da yine aslında bu hem Türkiye'yi hem yurt dışını ilgilendiren bir taraf olduğu için ona da şimdi gireyim istiyorum. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımlarını konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Ya da beklediğimiz yabancı yatırımlarını konuşuyoruz. Tabii çıkanlar olduğunu da
0: evet.
1: biliyoruz, okuyoruz, haberleşiyor. Zaten önümüze düşüyor. Bizim de işimiz bu. Takip ediyoruz. Ama Türkiye'den yurt dışına giden yatırım gelenden daha fazla olmaya başladı.
0: Ya şöyle,
1: biraz detayını paylaşır mısın?
0: Biz son 12 ayda bize gelen doğrudan yatırıma gelen, yani sıcak para değil bu doğrudan yatırıma gelen para 10 milyar 2, 21 milyon dolar. Bizden yurt dışına giden yatırım, o da yine doğrudan yatırım şeklinde 10 milyar 346 milyon dolar. Yani burada negatife düşmüş durumdayız. Şimdi tabii ki bundan 25 yıl öncesine falan gider bakarsak çok daha düşük rakamlar geliyordu Türkiye'ye yabancı sermaye ya da uluslararası sermaye bir başka deyimle. Birkaç milyar doları geçmiyordu. Ama 2004'te Avrupa Birliği ile müzakere masasına oturma kapısını
1: evet.
0: açınca ondan sonra bir de istikrarlı
1: yatırım
0: bir dönem.
1: Yatırım yapılabilir seviyeyi
0: tabii,
1: de şöyle
0: tabii.
1: bir görünce.
0: Gördük. O, hem Avrupa Birliği çıpası hem ekonomi iyiydi o sırada. Dolayısıyla çok ciddi uluslararası sermaye gelmeye başladı. Daha çok doğrudan satın almalarla işte bankaları
1: evet.
0: satın aldılar. Reel sektörden bir takım şirketleri satın aldılar. 20 milyar dolarları aştığını gördük.
1: Özelleştirmeler oldu.
0: Ya, tabii özelleştirmeler de oldu. Dolayısıyla o rakamlara alıştık. İnsan alıştığından daha gerisini görünce yani düşük kaldı diye tabii şey yapıyor, üzülüyor hakikaten. Ama 10 milyar 21 milyon dolar 12 ayda Türkiye'ye gelişi aslında düşük bir rakam. Bizim hani gidene üzülmek yerine gelene artırıcı yeniden ortamı hazırlamamız lazım.
1: Bir de burada artık hani satın lazım. Alma, birleşme vesaire ne kaldı zaten? Çok da fazla bir şey kalmadı ama aslında yeşil yatırım dedikleri, yani gel kur, burada üret, işte herkes kesinlikle gidiyor Mısır'a, oraya buraya falan, hani onları biraz daha bu tarafa çekebilmek için tabii bir hikaye sadece ve ortam oluşturmak
0: şöyle bir şey
1: lazım.
0: Şu anda Türkiye'de bulunan uluslararası şirketlerin bayağı yatırımlar var biliyorsun.
1: Tabii, elbette olmaz.
0: Onların yenileme veya işte ek yatırımları da aslında söz konusu. Tabii onlar
1: kapasite
0: sadece bizde değiller.
1: Olur, tesis,
0: evet,
1: yenileme
0: sadece bizde
1: olur,
0: değiller. Tabii. Başka rakip ülkelerde tabii de şeyleri, tesisleri var. O sadece onların yatırımlarını yeniden çekebilecek hale gelmemiz bile Türkiye'nin uluslararası sermaye çekme miktarını 20 milyar dolara dayandırabiliyor. Yani aslında belki işe oradan başlamak lazım. Hani sıfırdan gelenleri çekmek. Tabii ki mesela hani pek tartıştık, konuştuk. BYD'ye o kadar kapının açık tutulması.
1: Mesela o sıfırdandı işte.
0: Sıfırdandı. Gelseydi iyi olacaktı. Dolayısıyla hani o olmuyorsa bile ötekinin şeyini, hani neden takılıyor, nerelere takılıyor diye bakıp orada özel bir çalışma yapmakta fayda var.
1: Onları çözmek lazım. Sence nerede takılıyor en çok?
0: Ya hala şeyde, bazen işte sonuçta içeride de konuşuyoruz. Hukukla ilgili ve zaman zaman güvensizlik işaretleri olan şeyler oluyor. Onları yani oturup yeniden düşünmek ve yeniden konuşmak lazım. Ve o güveni sağlayıcı ortamı hazırlamak lazım. En önemli şeylerden bir tanesi o. Tabii ki ekonomik ortamın da daha istikrarlı olması hepsinin dişine gelir.
1: Yani fakat yatırımın feasible olması da ikinci
0: tabii,
1: gelen unsur.
0: Kesinlikle.
1: İlk önce yatırım
0: ama
1: yapılabilir ortam.
0: Ama onu o ekonomideki iniş çıkışları çok fazla dert etmiyorlar. En önemlisi tabii hukukla ilgili, hani kafalarında soru işareti oluşturan bir şeyler olduğu zaman duraksıyorlar. O zaman ne yapıyor? Diyelim ki bizdeki X uluslararası şirketin işte diyelim ki Romanya'da varsa bir işi, Romanya'daki taraf tak diye daha ağır basıyor, oraya evet gidiyor ek yatırımı yapmak üzere. Bizden gidenler için de onu da şey yapmamak lazım. Hani ya niye gidiyorlar, kaçıyorlar mı bilmem ne falan diye bakmamak lazım. En azından onların da bize çok faydası oluyor. Şimdi mesela hani hazır giyim Mısır'a gitti diye dert yanıyoruz, işte gitmemeleri lazım diye. Tamam, gitti ama ne yapıyor? Mısır'a buradan tekstil ürünü gidiyor. Ne gidiyor? İplik gidiyor, kumaş
1: tabii
0: gidiyor. Dolayısıyla
1: gidiyor,
0: bir
1: gidiyor
0: bağlantısı yani söz konusu. Onun dışında mesela Koç Ford olarak gitti Romanya'daki fabrikayı devraldı. Orada üretim yapmaya başladı. Orada da üretim yapmaya başladı. Şimdi ikisi birlikte, yani buradaki de orası, yani şeyin Koç'un Ford otosanını daha bir yukarı
1: koordineli ve bir sinerji
0: tabii taşıdı
1: oluşturarak.
0: Onun dışında gidiyor işte hep diyoruz marka. Ne yaptı? İşte Yıldız Holding gitti. İşte hem çok önemli bisküvi markalarını tesisleriyle birlikte, hem çikolata markasını aldı. Çok da iyi etti. Çok bambaşka noktalara taşıdı. Yani dolayısıyla hani ona kızmak yerine, gidenlere kızmak yerine, gelenin niye azaldığını ya da gelenin şimdiki durumda bizim için neden daha az göründüğünü bakıp oradaki ortamı düzeltme çabasına girmek lazım.
1: Peki Vahap abi, iki dakikan var ama bu OVP'deki harcamalarla evet ilgili sana sormak istediğim bir şey var. 2027 için bir sinyal üretiyor mu orada gördüğün harcamalar veya
0: birkaç nokta
1: bir...
0: birkaç nokta var dikkatini
1: nedir
0: çeken. Mesela bir tanesi faiz harcamalarda %37 artıyor. 2027 için söylüyorum. Sonra mesela artış hızı %19'a düşüyor 2028'de. Aradaki farkı gördüğün zaman
1: yani
0: demek ki
1: burada borçlanma artacak, faiz
0: yani
1: gideri
0: bir
1: artacak.
0: Bir şekilde şeyi, harcamaların önünü açacaklar. Demek ki oradan bir hani seçim sinyali gibi görmek mümkün. Mesela peki, vergi, gelir vergisi daha doğrusu vergi gelirlerinin artışı söz konusu. Daha doğrusu gelir artışı öncelikle %37. 2027 için söylüyorum. Ama gelir vergisi daha fazla. O da 36 beklenenden fazla. Sonra tabii sonraki yıllarda düşüyor. 2028'de 29'da düşüyor. Burada da bir tekrar bir vergi barışı beklentisi yaratıyor. Bu da sonuçta seçim sinyali verebilecek bir
1: bir 2027'ye kümelenen bir şey var.
0: Mesela aynı şekilde transfer harcamaları orada da bir %33.1'lik artış söz konusu. O da emeklilere, zaten emekliler bir önceki seçimde bayağı küstüler, küskün davrandılar. Dolayısıyla onlarla aralarını düzeltmek için, yani hükümetin ya da işte iktidar partilerinin aralarını düzeltmek için bir emekliye zam yapmasını işaret ediyor burası. Bunlar önemli birkaç işaret ve zaten hani beklenti de o yönde, 2027 Kasım'ında bir seçim olma ihtimali oldukça yüksek. Ama bekleyip göreceğiz tabii
1: ki. Peki. Bakacağız. Vahap abi teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Konuya da dikkat çektiğin için. Vahap Munyar, ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Haftaya görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
1: Buradasın. Buralardasın yani.
0: Uzaktan bağlanacağım.
1: Eyvah. Sormaz olaydım.
0: New York'a gidiyorum.
1: New York'a gidiyorsun. Evet. İyi hadi.
0: Türk-Amerikan İş Konseyi'yle gidiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bakanlar da orada olacaklar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle. Dolayısıyla orada toplantılardan sıcak nokta aktarmaya çalışırız.
1: Tabii, ne güzel olur. Harika. Oradan bir haberleri senden alırız. Sağlıkla gel inşallah. Efendim, günden kalanların da sonuna geldik. Benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
13: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ecemaat. Ben küresel ticaretin geldiği noktayı jeopolitik riskleri tartışırken bugün özelinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bir raporu yayımlandı. Onu konuşarak başlayacağız ki büyüme tarafına ilişkin uyarıları da var. Az sonra detayları paylaşırız. İlk bölümde Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman bizimle birlikte olacak. İkinci bölüme geldiğimizde petrol fiyatları yüzün üzerinde seyretmeye devam ederken enerji piyasaları diyeceğiz. A Plus enerji yönetici ortağı Volkan Yiğit ile birlikte olacağız. Ve son bölümde Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türkiye İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk bizimle birlikte olacak. Bölge ekonomisine değineceğiz ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar TL fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 1,3 trilyon TL olurken aynı ayda faiz dışı fazla 209,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazinenin 5 ve 8 yıl vadeli tahvil ihalelerinde toplam net satış 48,65 milyar TL oldu. Gün içindeki doğrudan satışlarla birlikte toplam borçlanma tutarı 117,9 milyar TL'ye ulaştı. Dünya Ticaret Örgütü çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi ve modernize edilmesinin küresel gayri safi yurt içi hasılayı 2050'ye kadar %2,9 arttırabileceğini bildirdi. Kurum işbirliğinin zayıflaması halinde ise küresel ekonomide %10'a varan potansiyel büyüme kaybı yaşanabileceğini vurguladı. ING stratejisti Francesco Pesol, Fed'in riskten kaçış eğilimini artıracak bir karar alması halinde Euro-Dolar paritesinin 1.15 seviyesine gerileyebileceğini öngördü. Pesol, ECB'nin son faiz arttırımının Euro'nun direnç kazanmasında belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti. Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, yapay zeka sektörünün muazzam riskler alarak kumar oynadığını söyledi. Clark, gelecekte şirketler için üçüncü bir tarafın devreye sokulabileceğini, zorunlu bir acil kapatma düğmesi mekanizmasının gerekebileceğini dile getirdi.

0: Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar TL fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 209,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Detayları izleyelim.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ağustos'ta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla %28,5 artarak 1 trilyon 654 milyar 910 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de %37,8 artışla 1 trilyon 642 milyar 58 milyon liraya ulaştı. Böylece bütçe Ağustos'ta 12 milyar 852 milyon lira fazla verdi. Öte yandan Ağustos'ta faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar lira olurken faiz dışı fazla ise 209,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak ile Ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %36 artışla 10 trilyon 854 milyar 652 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de yine bu dönemde %36,8 yükselerek 12 trilyon 162 milyar 740 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk 8 ayında 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık kaydetti. Yine bu dönemde faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 174.6 milyar lira ve faiz dışı fazlaysa 680 milyar lira olarak gerçekleşti.
0: Ve Bloomberg'un analizine göre tahvil, hisse senedi, altın ve kredi piyasalarında eş zamanlı yaşanan satışlar nakit talebini arttırarak doları destekliyor.
1: Küresel piyasalarda tahvil, hisse senedi, altın ve kredi piyasalarında eş zamanlı yaşanan sert satışlar, yatırımcıların nakit talebini artırırken doları destekliyor. Bloomberg tarafından yapılan analize göre hemen hemen tüm varlık sınıflarında görülen geri çekilme, yatırımcıları likit pozisyonlara yönlendirirken doların mevcut makroekonomik ortamda güçlü seyrini koruması bekleniyor. Analizde küresel tahvillerden hisse senetlerine, altından kredi piyasalarına kadar geniş bir alana yayılan satışların nakit pozisyonlarını artırdığı ve bunun doların cazibesini öne çıkardığı belirtildi. Mayıs sonundan bu yana dolardaki net pozisyonlanmanın kademeli olarak pozitife döndüğüne dikkat çekilirken, yatırımcıların dolar lehine pozisyonlarını daha da artırabilmesi için piyasada hala geniş alan bulunduğu ifade edildi. Doların faiz farkından kaynaklanan taşıma getirisi de para birimini destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Avustralya doları ve Norveç kronu dışında doların diğer tüm G10 para birimlerine karşı pozitif mevduat faizi farkına sahip olduğu kaydedildi. Fed'in piyasa beklentilerine paralel olarak bu hafta faiz artırımına gitmesi halinde ise söz konusu faiz farkının dolar lehine daha da açılabileceği ve bunun Amerikan para birimine yönelik talebi güçlendirebileceği öngörüldü.
0: Ve yapay zeka devlerinin liderlerinden yavaş

0: bağışlama çağrılarını aslında ekranlara taşımıştık geçtiğimiz günlerde. Microsoft'tan da bir açıklama geldi. Gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin insan kontrolü altında ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yeni davranış kuralları taslağı yayımladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka güvenliğine yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin davranışlarına sınırlar getirmeyi amaçlayan kurallar taslağını yayımladı. Microsoft'un Humanist Yapay Zeka Davranış Kuralları başlığıyla yayımladığı taslakta, şirketin yapay zeka modellerinin güvenli şekilde çalışması ve insan kontrolü altında kalması hedefleniyor. Taslak, yapay zeka modellerinin insan kontrolünün dışına çıkmamasını ve insanlığa tabi kalarak anlamlı bir gözetim altında faaliyet göstermesini öngörüyor. Modellerin silah üretimine yönelik taleplere yardımcı olmaması, tehlikeli maddelere erişimi kolaylaştırmaması ve şiddet içeren içerikler üretmemesi amaçlanıyor. Microsoft, kamuoyuyla paylaştığı taslağa ilişkin 6 hafta boyunca görüş alacak. Yıl sonunda revize edilmesi planlanan taslak, 2027'den itibaren şirketin yapay zeka modellerinin geliştirilmesine rehberlik edecek. Microsoft'un taslağı, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei ile OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yapay zeka güvenliğini sağlamak amacıyla modellerin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması yönündeki çağrılarının ardından geldi.
0: Dünya Ticaret Örgütü'nün yayımladığı bir rapor var demiştik. 3 senaryosu var örgütün. İzleyelim, üzerine konuşacağız.
1: Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Ticareti için kritik bir dönüm noktası başlığıyla yayımladığı Dünya Ticaret Raporu 2026'da küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin 3 farklı senaryo ortaya koydu. Rapora göre çok taraflı ticaret sistemindeki aksaklıklara rağmen küresel mal ticaretinin yaklaşık %72'si Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor. Ancak 2 yıl önce %80 olan bu orandaki gerileme, sistem üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulduğu 1995'ten bu yana üyeleri arasındaki ticaretin yaklaşık %140 arttığı tahmin ediliyor. Aynı dönemde düşük ve orta gelirli ekonomilerin küresel ticaretteki payı %23'ten 2024 sonunda %45'e yükseldi. Dijital hizmetlerse küresel hizmet ihracatının yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Raporda küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin 3 senaryo ele alındı. İlk senaryoda pazar taahhütlerinin genişletildiği dijital ticaret ve hizmetlerde yeni çok taraflı kuralların oluşturulduğu ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarının güçlendirildiği bir sistem öngörülüyor. Bu senaryonun 2050'ye kadar küresel gayri safi yurt içi hasılayı %2.9, küresel ihracatı ise %17.9 artırabileceği tahmin ediliyor. Gayri safi yurt içi hasıladaki artışın yaklaşık 3 trilyon dolarlık ekonomik kazanıma karşılık geleceği hesaplanıyor. Dünya ticaretindeki payı %1'in altında olan en az gelişmiş ülkelerde ise gayri safi yurt içi hasıla artışının %7.7'ye ulaşabileceği öngörülüyor. Ticaret işbirliğinin jeopolitik bloklar etrafında şekillendiği ikinci senaryoda, küresel gayri safi yurt içi hasılanın %5.1, ihracatın %18.6 düşebileceği tahmin ediliyor. Çok taraflı işbirliğinin yerini serbest ticaret anlaşmaları ağının aldığı üçüncü senaryoda ise, küresel ekonomik büyümenin %6.9, ihracatın %26.9 azalabileceği hesaplanıyor. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre çok taraflı işbirliği ve ticaret kurallarının zayıflaması, küresel gayri safi yurt içi hasıl açısından %10'a varan potansiyel fırsat kaybı yaratabilir. Örgüt, küresel ticaret sisteminin modernize edilmemesi ve reform için harekete geçilmemesinin dünya ekonomisine maliyetinin yüksek olacağı uyarısında bulundu.
0: Ve Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Efendim Ali Canım.
0: Şimdi az önce detayları da paylaştık aslında. Dünya Ticaret Örgütü'nün dünya ticaret için kritik bir dönüm noktası başlığıyla yayımladığı raporda 3 senaryosu var. Şöyle bir baktığımızda içeriğine aslında yaşanan aksaklıklara rağmen diyor ki hala mal ticaretinin yaklaşık %72'si Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor ama bundan 2 sene önce bu oran %80 oranlarındaymış diyelim. Neler sizin dikkatinizi çekti? Senaryolar üzerine daha sonra konuşuruz ama şöyle bir genel raporu değerlendirecek olursak sizce buradan çıkan en kritik başlık nedir?
2: Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Dünya Ticaret Örgütü raporları aslına bakılırsa uluslararası kurumlar, kuruluşlar hatta devletler de dahil yayınlanan en nitelikli, en kaliteli veri temelli. Yani factual based dedikleri veri temelli yayınlardır. Ve bu raporlar belki yüz binlerce dolara mal olan çok nitelikli bir insan gücü. Dünya Ticaret Örgütü sekreteryası uzmanları ve dışarıdaki uzmanlar tarafından yayınlanıyor. Ve bu rapor aslına bakarsanız her yıl yayınlanıyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz MFN denilen, yani en çok gözetilen ulus kaydı veya en çok müsaadeye mazhar devlet kaydı, yani uluslararası ticaretin, uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden bir tanesi çok taraflı ticaret sistemi açısından. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü öldü mü, küresel ticaret sistemi battı mı, Bretton Woods sistemi 1944'te, yani 2. Dünya Savaşı daha bitmeden, Japonya teslim alınmadan kurulan 2. Dünya bu küresel ticaret sisteminin bitip bitmediğine yönelik çok fazla spekülasyon var. Hakikaten çok büyük bir yara aldı ama sizin de bahsettiğiniz gibi bu %72 küresel ticaret, şu an mal ticareti 27 trilyon dolar civarında gerçekleşecek bu sene. Yani dünya gayri saf milli hasılası 126 trilyon dolar civarında, 26,5-27 trilyon dolar tahminen bir mal ihracatı olacak ama 10 trilyon dolar civarında da bir hizmet ihracatı olacak. Mal hizmet de dahil buradaki en çok gözetilen ulus kaydı önemli. Neden önemli? Yani burada Dünya Ticaret Örgütü'nün 165 civarında üyesi var. Dünya Ticaret Örgütü GATT veya GATS veya tüm anlaşmaların en önemli, belki de can alıcı ilkesi, en çok gözetilen ulus kaydı şu anlama geliyor. Bir ülke diğer bir ülkeye sağladığı herhangi bir tercihli muameleyi, indirimi tüm ülkelere aynen yansıtmak zorundadır. Yani ayrım gözetmeme ilkesi etrafında bir gümrük veya diğer ticaret politikası önlemlerini uygulama yükümlülüğü var. Şimdi burada dikkat ederseniz mesela jeopolitik analizlerde bakıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri veya NATO veya Avrupa kafasına göre savaş açıp başka ülkelere savaş açabiliyor, insan canı alabiliyor. Fakat çöktü dediğimiz bu sistemde bile ABD dahil, Çin dahil, Avrupa Birliği dahil, dünyadaki hemen hemen her ülke istisnalar hariç, yani GATT anlaşmasının 24. maddesinde bölgesel ticaret anlaşmalara cevaz veren veya GATT'taki veya fikri mülkiyet anlaşmasındaki ilkeler var, bu MFN'den sapmalar, yani %72 dışındaki kesime. Fakat buna herkes tıpış tıpış, yani jeopolitik savaşlara rağmen uymak zorunda. Çünkü aksi senaryoları siz az önce bahsettiniz. 3 tane senaryo var. Biz aslında birinci senaryo, olumlu senaryo içinde değiliz. Olumlu senaryo içinde olma ihtimalimiz de çok yüksek görünmüyor maalesef. Yani şu an...
0: Peki Şahin Bey, dediniz ki birinci senaryoda değiliz. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü de diyor ki çok taraflı ticaret sistemi daha önce de zorluklarla karşı karşıya kaldı ve kendini yeniden canlandırdı. Bunu tekrarlayabiliriz. Bu sefer o noktada neden değiliz diye sorayım ben de o zaman.
2: Vallahi genel müdür onu söylemek zorunda. Çünkü dünya tüm dünyadaki sistemin başındaki bir genel müdür. Yani Dünya Ticaret Örgütü genel müdürleri genellikle dünyada başbakan, başbakan yardımcısı veya çok üst bakan gibi çok analitik seviyesi çok yüksek insanlardan seçilir ve tüm küresel ekonominin sorumluluğu var. Yani Dünya Ticaret Örgütü öyle bir teşkilat ki uluslararası hukukta belki diğer bütün işleyen, yani işlediği iddia edilen hukuk mekanizmaları aslında çok hukuk mekanizmaları değil. Ama Dünya Ticaret Örgütü öyle değil. Herkesin uymak zorunda olduğu, büyük küçük tüm güçlerin uymak durumunda kaldığı bir mekanizma var. Şimdi tabii orada da istisnalar var. Genel müdür tabii ki bunu aşacak diyor demek durumunda. Fakat şunu unutmayalım. 1998'de, yani ilk bakanlar konferansı Seattle'da ABD'de düzenlendiği zaman çok büyük küreselleşme gösterileri başladı. Küreselleşme karşıtı gösterilerle Dünya Ticaret Örgütü'nün bakanlar konferansı akamete uğradı. Yani tepkiler o dönemde başladı. Küreselleşmenin hızlandığı dönemde aslında bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldık. 2001'de Doha Kalkınma Süreci ilan edildi. gelişmekte olan fakir ülkelere pazar açacaktı zengin ülkeler. Fakat bu da başarısız oldu. Bir miktar sabote de edildi. Yani şu an içinde bulunduğumuz jeopolitik, askeri ve güvenlik birçok çatışmanın sebeplerinden belki en önemli sebebi diyebilirim kanaatimce. Küresel ticaretteki tıkanma. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü bu tıkanmayı da aşacaktır diyor Genelmür. Tabii ki doğal, çünkü Cenevre'de her yıl düzenlenen bir kamu forumu var. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ndeki ticaret hukuku klasik hukuktaki uluslararası kamu hukukunun dışında, özel hukukun dışında bir miktar diplomatın, devlet memurunun yaptığı bir ticaret hukuku. Yani özel hukuk değil. Kamusal diplomasi, ekonomi, politik hukuk karışımı bir süreçte oluşuyor. Devletler bu hukuku şekillendiriyor. Dolayısıyla şu an hali hazırda karşı karşıya kaldığımız kriz çok büyük bir kriz ve ben bunun aşılacağı kanaatinde değilim. Dünya Ticaret Örgütü aslında 95'te doğru Dünya Ticaret Örgütü teşkilatına kavuştu ama aslına bakılırsa o zaman kurulmadı. 1944-47'de yani GATT'ın tarifeler ve ticaret genel anlaşmasıyla kuruldu ve bu GATT anlaşması aslında bakılırsa teşkilat olmayan bir anlaşma olarak o günden bugüne Dünya Ticaret Örgütü'nü de eklersek küresel ticareti 50 kattan fazla artırma başarısı gösterdi. O açıdan genel müdür haklı. Yani bir anlaşma, uluslararası hukukta böyle başka bir anlaşma yoktur. Yani bir anlaşma tüm dünya ekonomisini, küresel ticareti bir noktaya kadar götürdü. Fakat şunu unutmayalım. Bu anlaşmalar uluslararası ilişkiler veya diplomatik teoride bir miktar da tabii ki pratikte genellikle sahiplenilmesi gereken ve teoride bunun bir hegemon ve o hegemonyanın müttefikleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini söylüyor. 44'te bunu kim kurdu? ABD, İngiltere ve müttefikleri. Tabii o dönem Sovyetler Birliği de aslında bu Havana, diğer GATT görüşmelerine falan katıldı. Fakat daha sonra onlar alternatif bir sistem kurdu. Şu an bu sistem açmazda. Yani siz başta bahsettiğiniz eğer jeopolitik, zaten Dünya Ticaret Örgütü bu son raporun en önemli tespitlerinden bir tanesi de iktisadi gücün, dünyadaki ekonomik gücün yeniden dağıtılması bu anlaşmazlığı ortaya çıkarıyor. Bunun anlamı ne? Gücün yeniden dağılımı. Amerika Birleşik Devletleri veya Kuat dörtlü denilen ABD'nin yanına aldığı Avrupa toplulukları veya AB, Kanada ve Japonya, yani 1940'ların sonundan bugüne kadar o dörtlü 2000'li yıllara kadar Dünya Ticaret Örgütü ve küresel ticaret sisteminde her şeyi hemen hemen belirlerdi. Ajandayı belirlerdi, gündemi belirlerdi, müzakere süreçlerini belirlerdi. Fakat DTÖ raporunda belirtilen gücün yeniden dağılımı şu anlama geliyor. 2003'te ben de müzakere sürecindeyken, yani hemen hemen her gün şahit oldum, bizim de iştirak ettiğimiz bir süreç. 2003 mesela Cancun, Meksika Bakanlar Konferansı önce müzakerelerde ABD ve Kuat hiçbir şeyi belirleyemiyordu. Ne sanayi ürünleri müzakerelerinde, ne tarım müzakerelerinde, ne hizmet müzakerelerinde, ne de fikri mülkiyet veya Dünya Ticaret Örgütü'nün reformuna yönelik müzakerelerden. Neden? İşte DTÖ'nün o raporda bahsedilen ekonomik gücün yeniden dağılımı. Bunun da tabii sonucu yine raporda bahsedilen bir konu var. Jeopolitik gerilimlerin yükselmesi. Bu da şu anlama geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri artık Avrupa Birliği, yani yarın yanına kendi vasallarını da aldığı durumda dahi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, tarımda ve birçok sektörde biz de tabii bu BRICS yanındayız ama biz bir miktar böyle ortada kalmış bir devletiz maalesef. Bu konuda çok net değiliz. Ama bizim de katıldığımız koalisyonlarla bu batıyı bloke edebiliyoruz. Artık yani diğer ülkeler bu gücün yeniden dağılımı kapsamında artık ABD, Avrupa veya ileri zengin ülkelere her istediklerini yaptırtmıyorlar. Bu 98 Seattle'da Amerika'daki protestoların bile ben ABD derin devleti veya Avrupa tarafından organize edilmiş olabileceğini bile düşünüyorum, küreselleşme karşıtı gösterilerin. Çünkü artık Amerika ve Batı rekabet gücünü, son 300 yıllık üstünlüğünü kaybetti. Şimdi rapor aslında bunlara değinmiş. Yani bence en önemli tespitlerden bir tanesi iktisadi gücün yeniden dağılımı. Jeopolitik gerilimlerin yükselmesi. Yani bu dijitalleşme, küresel değer zincirleri, yeşil dönüşüm hikayeleri bence çok marjinal, ikincil konular. Önemli konular ama reel politikte şu an dünyada sürdürülebilirlik dahil bence çok fazla bir anlamı olan konular
0: Peki,
2: değil.
0: Peki Şahin Şimdi Bey, burada... Şahin Bey şunu sorayım, süremizde kısıtlı olduğumuz olduğu
2: Buyurun.
0: İçin senaryolar üzerinden de konuşalım mı bir kısa olsa da? Şöyle siz birinci senaryoya yakın hissetmiyoruz, oraya çok uzağız dediniz. Sizin senaryonuz hangi tarafa daha yakın diye soracağım ve büyüme tarafına ilişkin neler beklemeliyiz bundan sonrasında? Sizin beklentiniz?
2: Şimdi Ece Hanım, şimdi şöyle bir geriye bakmak lazım. 2000'li yıllarda, yani 2000-2008 arası hiper veya çok yüksek küreselleşme döneminde dünya ticareti %8'e yakın artıyordu. Küresel gayri safi milli hasıla %4 civarında artıyordu. Yani %200, yani 2 misli gibiydi. Fakat 2008 finansal kriziyle Batı'nın, yani New York, Londra finansal çöküş, reel ekonomi her zaman çöküşü bir arada getirir. Yani finans analizini, reel ekonomiden çok kopuk analiz, çok anlamı bence yok. Şimdi bu senaryo etkisini hala sürdürüyor. Yani 2009 büyük resesyonu sonrası zaten 2010 ile 19 arasında çok yavaşlayan, yani araba frene bastı, balatalar ısındı ve bir yavaşlayan bir küreselleşme dönemi vardı ve Covid'de de bu iş bitti. Şu an olumlu senaryonun olması için, yani dünya gayri safi milli hasılasını 3 trilyon dolar ilave ticaret kaynaklı bir katma değer ilave etmek, ihracat hızını tekrar %2,5'lara düştü, yani %7'lerden 8'lerden düştü, dünyadaki şu an çatışmaların, savaşların, ham madde, mikroçip dahil birçoğunun makro büyük resim sebebi bu, yani 2008 krizi sonrası artan çatışmalar. Şimdi benim gördüğüm senaryolarda Dünya Ticaret Örgütü tabii bunu analitik, hipotetik bir senaryo olarak dizayn etmiş. Ama şu an bence negatif jeopolitik senaryonun ortasındayız. Yani dünya ekonomisi hakikaten negatif büyümeye doğru gidecek. Fakat ABD bu İran benzeri savaşlara devam ederse, yani şu anki Bab-el-Mandeb dahil, Süveyş dahil, İran Körfezi dahil, Ukrayna dahil bu savaşlar sona ermediği sürece bu senaryoları ticaret politikası ve çok taraflık bağlamında konuşmanın çok fazla bir anlamı yok. Sebep sonuç ilişkisi de yumurta tavuk, tavuk yumurtaya dönmüş durumda. Dolayısıyla şu an acil olan, yani DTÖ Genel Müdürü'nün ümitliyiz. Dünya Ticaret Örgütü veya çok taraflılık veya MFN klozu en çok gözetilen ulus kaydı çok şeyler başardı. Kesinlikle doğru. Yani 1944'ten bu yana bir geçici bir anlaşmanın yaptığını uluslararası hukukta hiçbir hukuk anlaşma yapamadı. Ancak şu an mesele şu: Amerika ve Batı'nın çöküşü sadece 44 sonrası bir sistem çöküşü değil. 2-300 yıllık Batı uygarlığı, kültürü, ekonomisi hepsi baş aşağı gittiği için, fakat gitmesine rağmen, göreceli güç kaybına rağmen şöyle diyorlar: hayır, biz pastanın tamamını istemeye devam edeceğiz. Onun içinde savaşsa savaş denilen bir ortam var. Dolayısıyla bu ortamın değişmesi için aklı selim siyasetçilerin, ekiplerin gelmesi gerekiyor. Ama fanatik din akımları, işte eski siyasetteki hem Atlantik düzeyinde, Avrupa Birliği'nde ve ABD'deki akımların çok kısa sürede durulacakmış gibi bende bir intibası yok. Dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü reforme edilebilir mi diye de tabii DTÖ raporunda evet. konuşuluyor ama bence o da mümkün değil. Hı-hı. Sebebi de şu: Dünya Ticaret Örgütü bir masa. Dünya Ticaret Örgütü kendiliğinden karar veremez. Dünya Ticaret Örgütü IMF değil, Dünya Bankası değil. Onlar gibi bir şeyi üye ülkelere dikte edemez. Dünya Ticaret Örgütü aslına bakılırsa dünyanın en demokratik örgütü. Bizde birçoğunun zannettiğinin aksine en fakir Peki. ülkenin bile herkesin tek oy hakkı var ve zaman zaman bunu da her ülke gösterebiliyor. Reforma edilemez. Neden edilemez?
0: Onu da bir iki cümleyle alalım.
2: Tamam, şöyle söyleyeyim. Reforma edilebilmesi için çok kutupluluğu ABD ve Avrupa'nın hazmetmesi gerekiyor. Dünyada sadece sizler yoksunuz. Bu evrende, yani bu gezegende birçok güç odağı var. DTÖ'nün söylediği gibi de güç dengeleri değişti. Güç dengelerine göre hakkaniyetli bir küresel rejim lazım. Bu da çok kurtulur. Buna örnek de 30'lu yıllarda da yine aynı kriz vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemde 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemdeki ticaret ve ekonomik diplomatları 1930 krizine yönelik çözüm arayışları kapsamında iki öneri sunmuşlardı küresel finans krizi. Birisi bir embriyonik bir uluslararası para fonu. Aynen, yani Amerika'dan 12 evet. sene önce 32'de. Biri de Dünya Bankası kredi darlığı. Çok dar kutupluluğa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köklerinde.

0: kuruluş felsefesinde, dip köklerinde bir şeyi var, geleneği var. Bence çok kutuplulukta Türkiye artık bir güç olarak katkı da sağlayabilir. Sağlaması gerekiyor ama çok zor bir sürece doğru gittiğimizi
1: Peki.
0: Düşünüyorum.
1: Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Ve 60 dakikada kısa bir araya gideceğiz şimdi.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar

0: Akses 25 yaşında.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.
9: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
10: seninle. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
14: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
15: Kırılması, orada bir geçişte sıkıntılar söz konusu. O bir miktar kayıp ediyor, kayıp yaratıyor ve o yüzden de şu anda yine rekor fiyatlara doğru gidiyoruz. Bu fiyat

0: son durumu sizden rica edeyim, dinleyelim. Daha da yükselme riski var mı?
1: Avrupa'da da geçtiğimiz hafta 70 ila 75 euro bölü megawatt saat ya da bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız tabirlerle aslında yaklaşık 800 dolar bölü 1000 metreküp. 1000 metreküpüne 800 dolar ödenen bir fiyat vardı TTF'de, Hollanda merkezli Avrupa doğalgaz piyasası fiyatında. Şimdi bu hafta o da yükselmeye başladı son çeyreğe girerken. Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %68 13 Eylül itibariyle. Bunu Kasım başına kadar %80'e çekmek istiyorlar. Ama bir yandan da Avrupa Birliği Komisyonu kısa dönemli şok etkisi beklemediğini bahsediyor. Bu tabii ki hem meteorolojik tahminlerle alakalı hem sanayi talebiyle alakalı. Bu yüksek fiyatlardan sanayinin gerçekten tüketmeme isteği doğmasıyla alakalı. Çünkü bugünkü fiyatlardan rakamları bölüp çarptığımızda yaklaşık 1000 metreküpü 1000 dolara geliyor. Şimdi eve dönelim. 18 bin liraya tekabül eden bir tarifimiz var. Neyse ki bu paçallanan, bu ağırlıklı ortalaması bulunan bir fiyat. Avrupa'daki fiyatlar genellikle buradan fiyatlanıyor. TTF'den fiyatlanıyor. Yani uzun dönemli belki hedge anlaşmasıyla daha ucuza mal etmiş ülkeler, şirketler olabilir. Ama bugün spotta 4. çeyrek için 1000 dolardan fiyatlanan gazı ülkemizin ne kadardan fiyatladığı da önemli.
0: Yani evet, bize yansıması asıl soru o belki de. Yani tüm bunların işte doğalgaz tarafındaki yükselişin, belki LNG deki yükselişin Türkiye tarafında ne kadar yansımasını görüp görmeyeceğimiz merak ediliyor.
1: Son iki haftada en çok aldığım soru, en çok zorlandığım soru artık şey, tahminlerde oran vermeye, başarı oranı vermeye başladım. %51 oranla şöyle olur demeye çalışıyorum. Tabii burada iki şeyi birlikte bakıyoruz. Bir, Rusya'dan aldığımız gazın içerisinde TTF bazlı bir endeks var. %70'i TTF, %30'u petrol türevlerinden geliyor. Petrol türevlerine bağlı kontratlar hala 400 dolara yakın seviyelerde. Ama TTF bazlı kontratlar 1000 dolarda. Bunların hepsinin ağırlıklı ortalamasını aldığımızda rakamlar bize yani 26 bin ile 30 bin lira arasında bir resim ortaya koyuyor. Niye böyle bir aralık veriyorum maliyet olarak? Çünkü Amerikan gazının formüllerini, kontratlarının maliyetlerini çok iyi bilmiyoruz. Birebir piyasa bunları bilmiyor. Amerika'dan gelen gazın ne kadarı LNG, spot LNG, ne kadarı uzun vadeli anlaşmadan gelen LNG, bunları ayrıştırmamız elimizdeki halka açık verilerle çok zor. O yüzden bir aralık vermek lazım. Ama verdiğimiz aralıkta dahi şimdi 18 bin lira bölü 1000 metreküplük bir tarife var. Bugün itibariyle, Eylül ayı itibariyle. Buradan 25'e çıkar mı, hatta 30'ları zorlar mı diye öngördüğümüz bir tarife var. Bir yandan da OVP'ye dönüyoruz. Bu da enerji fiyatlarının artmasının getirdiği riskler. Enflasyondaki düşüş eğiliminin çok, yani düşüş eğiliminin istendiği noktada olmaması nedeniyle son aslında piyasanın beklentisi, bizim enerji sektörü uzmanlarının beklentisi yine %51 zam olacak olmayacak gibi çok kritik bir noktada. Büyük zam mı aslında? Q1'de yani birinci çeyreğin başında beklentiyi itmiş durumdayız. Biz son tahminimizde son çeyrekteki doğalgaz tarifesine zam eklemedik. Biraz elimizi korkak alıştırdık mı diyeyim, ama o çok zor bir denklem şu anda. Ama günün sonunda böyle yani devam ederse birinci çeyrekte daha büyük bir zamla karşılaşma, 18 bin liradan işte 25 bin liralara yaklaşık %40'lık belki %45'lik bir açıklık olduğundan bahsedebiliriz. Bu çok büyük bir etki yaratacağı için bir çeyrek daha bütçe açığına yükleneceğiz gibi duruyor.
0: Yani biz çeyrekte aslında bundan sonrakinde %50 kadar faturalarda bir zam görme ihtimalimiz var mıdır?
1: Eğer tamamı yansıtılırsa ve fiyatlar buradan düşmezse maalesef var. Tamamı yansıtılmadığı durumda da bu sefer OVP'ye, işte bu BOTAŞ'a verilen zarar alanına bakmak gerekecek. Burada artık konu Hazine Bakanlığı'na gidecek. Kamu şirketinin zarar bütçesi yaratması gerekecek. Burada denklem çok zorlaşıyor. Dediğim gibi iki haftadır herhalde ondan fazla, hatta 15 tane hem müşterim hem eşim dostumla bu konuyu uzun uzun tartıştığım için zam ihtiyacı var. Zam ihtiyacı çok net olarak var. Ama sübvansiyonu devam ettirerek bir çeyrek daha bütçeye bu yükü yükleyerek devam etme olasılığı da yüksek.
0: Peki, bir de elektrik diyelim, bu tarafı konuştuk. Doğalgaz tarafında sübvansiyonlarla devam edilebilir ama orada bir aslında devam etmezse %50'ye kadar bir zam ihtiyacı da var piyasalar açısından dediniz. Elektrik talebindeki görünümün fiyatlar üzerindeki etkisini biraz daha nasıl düşündüğünüzü merak ediyorum. Türkiye tarafındaki tabii ki. 1 Ekim'de son çeyrek için yeni tarifelerin açıklanması da bekleniyor. Sübvansiyonlar konusuna geleceğim, yine orada yeniden bir düzenleme bekleniyor mu?
1: Elektrik aslında doğalgaza çok bağımlı. Doğalgaz fiyatlarının

0: Elektrik fiyatı üzerindeki belirleyici rolü nedeniyle elektrik tarifesini doğalgaz fiyatından ya da doğalgaz maliyetinden ayrı düşünemeyiz. Ama biz son çeyrekte elektrik tarafında çok büyük bir sübvansiyon, çok büyük bir artış beklemiyoruz. Niye beklemiyoruz? Çünkü özellikle ikinci çeyrek çok düşük fiyatlar gitti. Tarifelerdeki aradaki fark çok azaldı. Çok şanslıydık, her sefer bunu vurguluyorum. Hidroloji çok iyi gitti, çok fazla su geldi. Diğer yandan da talepteki artış hızıyla bizim kapasite olarak yenilenebilir enerjide eklediğimiz kapasite artışın hızı yenilenebilir enerji yönünde daha hızlı. Yani biz talep artışımız geçtiğimiz yıl 59.5 gigawattı pik yükümüz, Temmuz ayında 1 saatte oluşan. Bu yıl ise 62 gigawatt beklenirken pik yük 60.5 gigawatt seviyesine geldi. Yani 1000 megawattlık bir talep arttı en yüksek, en kritik anda. Ama diğer yandan 6000 megawatta yakın güneş ekledik. 2000 megawattın üzerinde rüzgar ekledik. Yani kapasite artışı, yenilenebilirdeki kapasite artışı bu talep artışını karşılayabilecek, bertaraf edecek düzeyde. Bir de yine tekrar tekrar su çok iyi olunca, hidroelektrik santraller çok fazla üretim yapınca hem fiyatlar dibe gördü hem de aslında bu baskı, elektrik tarafındaki baskı azaldı. O yüzden doğalgaz tarafında tarifede zam olsa da, fiyatlara zam olsa da elektrikteki etkisini muhtemelen birinci çeyrekte görmeyi bekleriz.
1: Peki son soru, bundan sonrası için Türkiye piyasaları açısından, enerji piyasaları açısından en büyük risk muhtemelen jeopolitik riskler diyeceksinizdir ama ve belirleyici unsur ne olacaktır diyeyim.
0: Ben aslında doğalgaz fiyatı konusunda çok endişeliyim. Baştan onu konuştuk. Doğalgaz fiyatı, çünkü doğalgaz marjinal yakıt. Yani elektrik fiyatının belirlendiği gün öncesi piyasasında en pahalı elektrik elde etme yöntemimiz doğalgaz. Niye gidiyoruz? Çünkü diğerleri yetmediği saatlerde doğalgaza gidiyoruz. Ve doğalgaz çalıştığında o saatte fiyatı belirliyor. Fiyatı belirleyen doğalgaz olduğu için ve şu anda TTF fiyatları bir sene öncesine göre 2,5-3 katı seviyede olduğu için en büyük risk bu tarafta. Hı hı. Bu risk de zaten Hürmüz riskinden, bütün işte LNG tedarik riskinden dolayı geliyor. Oradaki toparlanma, işte Katar'ın toparlanması, çünkü biz oradan da LNG alıyorduk bir yandan da. Bir yandan tabii bu bütün resmin içerisinde bizim Amerika'dan aldığımız LNG miktarını artıracağımız bir çeyrek olacak son çeyrek. Hı hı. Hem uzun dönemli anlaşmalarla beraber. O bizi biraz rahatlatıyor. Çünkü Amerikan gazı şu an dünyada en ucuz gaz. Ucuz. Taşıma maliyetlerini dahil ettiğimizde dahi bizim petrol endeksli kontratlarımızın daha altında fiyatlar görüyoruz. Hı hı. O yüzden hem depolarımızdaki gazı kullanmak, daha düşük maliyetli depo olduğumuz, hem de bu taraftaki Amerikan gazı ithalatını da artırmakla beraber bu riski biraz daha yönetebileceğiz. Ama benim şu anda her gün uğraştığım ve her gün uykusuz bırakan diyeyim, her en fazla aldığım soru doğalgaz tarafındaki risk.
1: Peki, A+ Enerji Yönetici Ortağı Volkan Yiğit, çok teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığınız için. Ve hemen bir diğer konuğuma dönüyorum. Dubai de bizi bekliyor. Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Dubai'den bağlanıyorsunuz. Oradaki ortam neler oluyor diye merak ediyoruz. Bir de aslında fuara gitmiş bulunuyorsunuz. Dolayısıyla sizden dinleyerek başlayalım.
2: Ya, Dubai'de yaz bitiyor. Gündüz 38-40 derecelerde. Nem düştü. Sabah ve akşam serde oturmalar başladı. Deniz suyu 31-32 derece sıcaklığında. İklimle birlikte sezon tam olarak açılacak diye bekliyoruz ama fuar takvimi de Eylül ayından itibaren yoğunlaşmaya başladı. Şehir yazdan uyandı. Otellerde de bir fuar hareketliliği görüyoruz. Arabian Travel Market, ATM fuarı bugün açıldı. Bugün açılışta ben de bulundum ve ciddi bir katılım vardı. Koridorlar doluydu. Özellikle Hindistan, Rusya, Çin ve Avrupa'dan alıcı heyetlerini gördüm. Türk standı da oldukça kalabalıktı. Savaş yılında bile turizmin, fuarın bu kadar dolu olması bölge için önemli bir moral göstergesi. Körfez, biz açığız mesajı veriyor bu fuarlarda diyebiliriz. Turizm fuarı Perşembe gününe kadar devam edecek. Eğer İstanbul'da uçağa binen bir kişiyseniz bu akşam hala iki gün fuarı ziyaret edebilirsiniz. Acaba dediyseniz, turizmciyseniz, bu fuar şu anda oldukça aktif. 17 Eylül Perşembe günü sanırım son günü olacak. Önümüzdeki fuarları tek tek söylemek isterim. 17 Eylül dediğimiz gibi ATM fuarımız var. Normalde Mayıs ayında gerçekleştiriliyordu. Savaştan dolayı geciktirildi. Eylül'e alındı. Otel zincirleri, tur operatörleri, hava yolları, bu fuarı, sağlık turizmi, otel tedarikçileri mutlaka ziyaret etmeli diyebilirim. Bu yıl Nassau Kayma standı oldukça büyük. Bunu da kısaca değineceğiz. Wynn Otel özellikle etkisi diyebiliriz. 16-18 Eylül'de Expo City JISEC fuarı gerçekleşecek. Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük siber güvenlik fuarı. Onun da 25 binden fazla katılımcı, yazılım, siber güvenlik, veri merkezi, telekom firmaları ve bankalar, kamu kurumları yer alır. Daha sonra bu fuar JITEX takip edecek. 7-10 Aralık'ta Expo City'de gerçekleşecek. Ekim'e göre planlayan varsa bunu değiştirsin. Çünkü Ekim ayındaki tarihi değiştirildi JITEX'in. Önümüzdeki hafta 21-22 Eylül tarihinde Abu Dhabi'de savunma fuarı gerçekleşecek. Türk savunma firmaları Körfez'de oldukça canlı bir yıl geçirdiler savaştan dolayı. Özellikle Suudi, Türkiye, Pakistan paktıyla da bu hızlanacak. 22-24 Eylül Dubai'de Seamless Middle East dijital ödeme, e-ticaret, fintech ve perakende teknolojisi fuarı gerçekleşecek. Yine Eylül ayı bitmeden 28-30 Eylül tarihleri arasında Middle East Coating Show gerçekleşecek. Boya, kaplama ve kimya üzerine Türkiye'nin de yoğun katılım yaptığı bir fuardır bu. 29 Eylül 1 Ekim aralığında Gotek, petrol ve gaz teknolojileri, ekipman, vana, pompa, mühendislik hizmeti üreten Türk sanayicileri burada olacak. Ekim'in ilk haftasında da 6-8 Ekim tarihlerinde Beauty World, Middle East, kozmetik ve kişisel bakım Türk katılımının yine en yüksek olduğu bu fuar 100'ün üzerinde Türk firmasını her sene ağırlar. Bu yılda olmasını bekliyoruz. Aynı hafta Abu Dhabi'de AI Everything ve altında yapay zeka fuarı gerçekleşecek. Doğal aynı fuar takvimi oldukça dolu savaşa rağmen. Sadece tarihler biraz kaydı. Bu hafta turizm ve siber, gelecek hafta savunma ve fintech, ay sonu kimya ve enerji, Ekim kozmetik, Aralık'ta teknoloji diyerek fuarları tamamlayacağız bu yıl.
1: Peki, dün İstanbul'da buradan konuyu biraz daha anlaşmalar tarafına çevirecek olursak, İstanbul'da bir imza atıldı. Aslında Türk Konfet'le Ras Al Khaimah arasında, ticaret odası arasında işbirliği anlaşması. Çok da bilinmiyor. Neden önemli? Bundan sonrasında ne değişecek bu anlaşmayla birlikte? Neler aktarırsınız bize?
2: Bu akşam Dubai'deyim ama dün sabah bu anlaşma için İstanbul'daydım. Türk Konfet ofisinde yönetim kurulu başkanı Süleyman Sönmez ile Sahtayma Ticaret Odası başkanı Muhammed Ali Al Nuami arasında karşılıklı bir işbirliği mutabakatı imzalandı. Türk Konfet 100 binin üzerinde şirket temsil eden Türkiye'nin en büyük gönüllü iş federasyonu. Karşı tarafta ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri. Dubai'ye 45 dakika mesafede 400 bin nüfuslu, ekonomisi 14 milyar dolar civarında Sakayman. Küçük ama bir önemli pay var. Standard Poor's notu A derecede ve 2008 yılından beri bu şekilde devam ediyor. 50 bin üzerinde kayıtlı şirket var. Dubai Türk İl Konseyi, Türk Konfed'in 80. yurt dışı üyesi ve 3 yıl önce bu birliğe katıldı. Bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda böyle bir sonuca erişmesi ve bunda bizim de payımızın olması bizi çok mutlu etti. Ras Al Khaimah'ı önemli yapan şu, Dubai ve Abu Dhabi'den sonra çıkış yapacak olan bir emirlik. Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden Rock Ceramic, en büyük ilaç üreticilerinden Julfar, Orta Doğu'nun yine en büyük yük limanı bu bölgede. Körfez'in ilk yasal oyun oteli 5,2 milyar dolarlık yatırımla Wynn Al Marjan'a geliyor. 2027 sonlarında açılacak. 12 bin otel odalık Marjan Otel Beach projesi de aynı şekilde gerçekleşecek. 2030 hedefi 3,5 milyon turist ağırlamak. Dubai'de 500 Türk şirketi var baktığınız zaman. Ras Al Khaimah'da ise sadece 200. Bunlardan da yarısı şu anda çok faaliyet göstermiyor. Vize amaçlı kurulmuş şirketler. Benim Dubai'yi 20 yıldır yaşayıp gözlemlediğim bir söylem şöyle olacak. Dubai'nin 20 yıl önceki çıkış öncesi halini çok andıran bir yapı. Çok bakir bir yer. O yüzden bu anlaşmayla bence önemli bir kapı açıyoruz. Anlaşmanın pratik anlamını şöyle söyleyebiliriz. Türk Konfederasyonu bir Anadolu şirketi artık RAK odasına bir yabancı olarak değil, ortak kurumun bir üyesi olarak gidiyor. Nasıl şirket kuruluşu? Serbest bölgede %100 mülkiyet, odanın alıcı ağlarına doğrudan erişim, ihale ve tedarik listelerine giriş, şirket heyet ve fuar programı, otel inşaatından mobilyaya, seramikten gıdaya, ilaçtan lojistiğe, önümüzdeki 5 yılda orada olacak olan ihtiyaç, Türkiye'nin üretici kobisi için hazır bir satış kanalı. Biz de iş konseyi olarak Dubai'de yaptığımız Erasat Tayma'da yoğunlaşarak yapacağız. Gelen firmayı doğru bağlantılarla bir araya getireceğiz. 25 yıl önceki halidir Dubai'nin şu an Erasat Tayma. Dün atılan imzayla tüm konfet üyesi Anadolu şirketi oraya ilk gidenlerden olma şansına bakalım.
1: Peki Kanat Bey, şimdi geçen hafta söylemlerinizden yola çıkacak olursak şu anda Suudi Arabistan petrolünün sorunsuz Yanbu'dan gidebildiğini, orada bir sıkıntı olmadığını dile getirmiştiniz. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana biraz tablo değişti. Husilerin etkisini görüyoruz Kızıldeniz'de, Suudi boru hattı kapandı, Körfez için tablo ne kadar değişti? Oradan akışın durumu şu anda nasıl?
2: Açıkçası bir haftada çok şey değişti. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Geçen Perşembe Riyad ve Medine bölgesine söylendiğine göre Irak topraklarından insansız hava araçlarıyla saldırılar olmuştu. Suudi Arabistan Doğu Batı hattını önem olarak kapatmıştı. O hat günde 7 milyon varil kapasiteliydi. Hürmüz kapandığından beri Yanbu limanı özellikle bir çıkış yoluydu. Günde 4 milyon varil taşınıyordu. Bu küresel arzında %4'ünü tekabül ediyordu. Aynı hafta sonu Husiler Kızıldeniz'in ağzındaki Perim Adası'nı ve Buha Limanı'nı aldı. Daha sonra da Babel Mendeb tarafına inerek iki yakayı birleştirir hale geldi. Tabii Brent petrol fiyatı 3810 dolarlara çıktı. Yani geçen hafta doğru olan bir cümle, bu hafta aslında doğru değil, biraz borsa gibi oldu. Çok hızlı bir açıkçası zemin kaybı oldu Suudi güçlerinde. Bir B planıydı. Bu B planı aslında vuruldu. Şu anda iki tarafta risk altında. Özellikle Hürmüz tarafı tanker trafiğinde sıkıntı yaşıyor. Şu an diğer tarafta da bir sıkıntı var. Ekonomik sonuç, petrol bir süre daha yüksek fiyatlarda seyredecek. Bir koalisyon güçlerinin tekrar organize olup oraya alması için zamana ihtiyacı var. Türkiye'nin enerji faturası yükselecek bu dönemde. Ancak petrol fiyatının yükselmesiyle ve yatırıma oldukça istekli olan Körfez sermayesi ile Türkiye'nin bundan iyi bir pay alacağını, güvenli liman ararken sermayenin Türkiye'ye doğru akacağını düşünüyorum. Önemli bir kısmının Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Bu Erasat Tayma ziyaretinden aslında bunun göstergelerinden bir tanesi. Sini birleştirecek olursak. Körfez bu saldırılar ya da buna benzer şeylerle kapanmıyor. Sadece yeni kanallar ve ortaklar arıyor.
1: Peki şu anda bölgenin genel durumunu da biraz konuşalım. Dubai'ye gelmek isteyen hali hazırda bir Türk girişimci için ne öneride bulunursunuz? Yani bölgenin aslında şu anki şartları buna uygun mu? Belki biraz bu tarafını da konuşmak lazım.
2: Evet, yani 20 yıldır Dubai'de yaşayan ve çeşitli krizleri, finansal, Covid ve savaşı görmüş birisi olarak ben oldukça pozitifim. Hı hı. Bu ülke bunun çok ötesinde bir planlamada. Gerçek şu, Dubai şirketlerin kolay kurulduğu, zor yaşatıldığı da bir yer. Şirket kurmak aslında 3 gün. Banka hesabı açmak ise bazen aylar sürebiliyor. Konsey olarak örneğin Fujairah Ulusal Bankası ile yaptığımız stratejik anlaşma, banka açılış işlemlerini ciddi manada kolaylaştırdı. Karada 2020'den beri %100 sahiplik var. Yerli ortak şart bilgisi artık geçerli değil, doğru değil. Tahsilat alışkanlıkları 60-90 gün vade. Sözleşmesiz iş yapan Türk şirketlerinin finansal alacak takipleri sıkıntıda olabilir. Sözleşme çok önemli. Ofis, vize, nitelikli personel maliyeti İstanbul'un baktığınızda yine de 2 katı. İlk yıl sermayesini garanti etmeyen firmalar ikinci yılı göremeyebiliyor. Bir de rekabet var. Baktığımızda Türk firmaları 3500 bin kadar. Ancak bunlar 5 ana sektöre bağlı. Biraz daha sektörleri çeşitlememiz gerekiyor. Evet. Türkiye'deki üretimi buradaki dağıtımla birleştirenler, sadece şube açan değil, daha kalıcı olanlar burada başarılı olacaklardır. Bir de
1: Peki.
2: yine başından söylediğim gibi Abu
1: Hı.
2: Dhabi ve Dubai'nin yanına Ras Al Khaimah ve diğer yerleri de eklemek lazım.
1: Peki.
2: İş konseyi olarak birine ulaşıp bilgini sağlayabilirim.
1: Peki Kanat Bey, biraz süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Yayın.
1: Ve 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Sen de katıl derim, katılır.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın

0: Her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
1: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
4: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: It's no sweat, it's no sweat.
1: It's no sweat, it's no sweat.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Her salı akşamı olduğu gibi ekonomik görünümde bu akşam değerli hocalarım Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova var. İkisi de burada değiller, uzaktalar. Uzaktan selam ediyorum efendim sizlere. Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyi akşamlar.
3: Çok iyiyiz.
1: Ben de çok iyiyim soracak olursanız eğer.
3: Sen de evet, sen nasılsın?
1: Sizi gördüm, daha iyi oldum, öyle söyleyeyim. Şimdi bu akşam hem içeride hem dışarıda konuşacaklarımız var. Malum bu hafta Fed haftası. Yarın Amerikan Merkez Bankası'ndan müthiş bir arzuyla faiz artışı bekleniyor. Ama piyasanın bu arzusuna Kevin Warsh ne kadar cevap verecek, bence hala soru işaretleri var. Bunu konuşuruz ama içeride bugün bütçe rakamları geldi. Bence çok önemli. İşte orta vadeli programı gördük. Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük. İşler nasıl şekilleniyor? Bu rakamlardan bence biraz yorumlayabiliriz. İsterseniz önce Ağustos bütçe dengesi rakamlarına bir bakalım. Haberimiz var. Ondan sonra onun üzerinden sohbetimize başlayalım.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ağustos'ta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla %28.5 artarak 1 trilyon 654 milyar 910 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de %37.8 artışla 1 trilyon 642 milyar 58 milyon liraya ulaştı. Böylece bütçe Ağustos'ta 12 milyar 852 milyon lira fazla verdi. Öte yandan Ağustos'ta faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar lira olurken faiz dışı fazlaysa 209.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak ile Ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %36 artışla 10 trilyon 854 milyar 652 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de yine bu dönemde %36.8 yükselerek 12 trilyon 162 milyar 740 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk 8 ayında 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık kaydetti. Yine bu dönemde faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 174.6 milyar lira ve faiz dışı fazlaysa 680 milyar lira olarak gerçekleşti.
1: Evet, rakamlar böyle. Şimdi hocalarımıza soralım bakalım nasıl değerlendiriyorlar. Erhan Hocam, sizle başlayalım mı?
2: Teşekkürler tekrardan. İzleyenlere de iyi akşamlar dileyelim. Şimdi bütçe rakamlarına baktığımızda hani ilk 8 aylık işte bütçe açığı rakamı 1.3 trilyon lira. Yıl sonu rakamı 2.6 trilyon hedefleniyor yaklaşık. 8 ay bitmiş, yarısına ancak gelmişiz. Hani böyle bakacak olursak oldukça iyi görünüyor. Neye göre iyi? Hedefe göre iyi. Ama tabii bütçe açığının yurt içi hasıla oranı kritik noktalarda olmasa bile yüksek denilebilecek bir oranda, %3'ler civarında. Şimdi faiz dışı fazla kamunun tasarrufunu gösteriyor. Yıl sonunda 28 milyar lira fazla öngörülüyor. Şu anda 630 milyar. Yani kamunun tasarruf edebildiğini de görüyoruz. Bunlar bütçe açısından baktığımızda pozitif. Ama Ağustos ayı, şimdi birincisi şunu söyleyelim. Bu rakamların yıl sonuna ilişkin önce bir öngörü yapmak gerekirse, bu bütçenin son iki ayında, yani yılın son iki ayında bütçenin özellikle son ayında harcamalarında çok sert artışlar olur. Çünkü ödeneklerin büyük oranda serbest bırakıldığı aydır. Öncesinde Hazine Maliye Bakanlığı hem bütçe kontrolü açısından hem de evet piyasaya verdiği sinyaller açısından harcama ödeneklerini baştan hızlı bırakmaz, yılın sonuna doğru bırakır ve en hızlısını da Kasım ve Aralık'ta yapar. Bu açıdan baktığımızda şu anda 8 aylık açık hani 1.3 trilyon. Bu durumda hani 2 trilyonda falan kalırız dememek lazım. Bu açık 2.6 trilyona yakın, yani o hedefe yakın. Belki biraz aşağısında olabilir ama bundan sonra artış hızı son 2 ay başta olmak üzere hızlanacak. Onu ödenekler serbest bırakılacağı için söyleyebiliriz. Gelir tarafı biraz daha ekonomik aktivitede OVP'de öngörülen canlanma, ki bazı adımlar bu konuda gelebilir ya da enflasyon beklentileri talebi biraz canlandıracak. Gelir tarafını biraz güçlü tutarak o bütçe açığını hedeflerin altında bırakabilir. Ama hani Ağustos ayı rakamı gerçekten hani pozitif. Bu pozitifliğin içine baktığımızda mesela bütçe dengelerinde son aylarda açıklar varken işte 12 milyarlık bir bütçe dengesine fazla var. 209 milyar faiz dışı fazla var. Ama burada bir iki kalem öne çıkıyor. Mesela faiz harcamaları önceki ay 326 milyar lira, bu ay 197 milyar lira. Yani Ağustos ayında. Bu yılın en düşük iki ayından bir tanesi. Bu tabii önceki yılların borçlanmasının itfa zamanlarıyla da alakalı bir durum. Bu ay görece düşük borç geri ödemesinin ve faiz ödemesinin olduğu bir ay olması bütçedeki bu iyileşmenin, yani pozitif görünümün önemli bir nedeni. Harcamalara baktığımızda mesela 1.6 trilyon üzerinde harcama var. Bu da yılın en güçlü ikinci harcama ayı. Yani yılın 8 ayın en güçlü harcamasının olduğu ikinci ay, diğeri de Mayıs ya da Nisan, ikinci ayda bütçe dengelerinin pozitif, görece pozitif olmasının arkasındaki en önemli neden bu faiz harcamalarının düşük kalması. Bu da teknik bir neden, yani borçlanmanın görece düşük olduğu bir dönem. Yoksa Türkiye'de faizlerdeki bir sert düşüşün faiz ödemelerini azaltması değil. Gelir tarafında da görece güçlü bir rakam var. Yani toplamda gelirler 1.6 trilyon üzerinde. Bu da yılın en güçlü gelir aylarından birisi baktığımızda. O gelirde de vergi gelirlerinin payını görüyoruz. Yıllık bazda her kalemde artış olmasa bile mesela kurumlar vergisinde bir artış var. Bu biraz belki kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çabaların bir yansıması. Bu olumlu. Ama mesela ÖTV, KDV artışları sınırlıyken ithalattan alınan KDV'de çok güçlü bir artış var. Bu ekonominin bir başka zayıf noktasını gösteriyor. İthal ürüne, ithalat çok yapıyoruz. Tüketim malı alıyoruz, ara malı alıyoruz. Ve buradan toplanan vergi de gelir tarafını ve bütçeye olumlu yansıyor. Yani olumsuz bir gelişmenin olumlu bir bütçe yansıması gibi görünüyor. Sonuç olarak yani bütçede, yani Türkiye'de yönetilen ekonomi politikasından belki hedefle en uyumlu giden bütçe tarafı. Hani o anlamda hedefe uygun olması olumlu. Kontrollü gitmesi olumlu. Ama açık düşük değil. Artı gelecek yıla ilişkin, geçen hafta da konuştuk ama OVP öngörüleri bu yıldan sonra bu açıkta bir hızlanma olacağını, harcama tarafında özellikle güçlü artışlar olacağını da bize söylüyor. Bu anlamda hani hatta son çeyrekten itibaren biz yavaş yavaş bütçede bu etkiyi göreceğiz. Hem teknik nedenlerle bütçede harcamaların arttığı bir dönem olacak, hem de gelecek yıl çok muhtemelen hani artık seçim dönemine yaklaşmanın da getirdiği o seçim sinyali var mı yok mu çok konuşuyoruz bu ekonomi yayınlarında. Evet. Hani o sinyali az çok görüyor gibiyiz. Yani şu anda değil ama mesela cari transfer harcamalarında önemli bir artış var gelecek yıl. O sosyal güvenlik sistemine yapılan destekleri de büyük oranda içerdiği için. Geçen hafta da konuşmuştuk. Emekli maaş ödemelerinde ciddi artışlar düşünülüyor olabilir. Hani ciddi derken emeklileri çok hani mutlu edecek veya refahlarını çok güçlendirecek değil ama kayıplarını bir miktar telafi edecek artışlar olabilir gibi görünüyor. O bütçeyi gelecek yıl konuşuruz. Hani orada konuşacak çok konu olacak. Bütçe gelecek yıl daha yakından takip edilecek. Bu yıl için hani sürpriz yok ama bir not söyleyip bitireyim. Biraz kayıt dışıyla mücadelenin hafif etkileri var. Ekonominin ithalata bağımlılığının etkisi var. Ve teknik bir neden var. Yani o da faiz ödemelerinin en düşük aylarından birisine denk gelmesi. Temmuz'da görece negatif olan bütçe dengesinin Ağustos'ta daha pozitif görünmesinin diyerek ben burada şimdilik duruyorum.
1: Çok teşekkür ederim Erhan Hocam. Bu teknik nedeni özellikle altını çizmeniz önemli. Zaten hani tek başına bu verilerden ziyade bütüne baktığımızda, bütün resme, sizin de söylediğiniz, geçtiğimiz haftalarda da konuştuğumuz OVP'den çıkan aslında sonuç. Yani bütçenin önümüzdeki dönemde belki biraz daha açık verebileceğine dair gelen mesajlar. O yüzden Burak Hocam, acaba bundan sonrasına mı daha fazla baksak? Çünkü bu OVP'yi okuyanlar, analizi yapanlar, bütçeyle ilgili yorumlar yapanlar, bir de işin gelirler bacağına özellikle değinip acaba daha fazla bir vergiyle karşı karşıya kalacak mıyız sorularını soruyorlar ve ona dair yorumlar yapıyorlar. Tabii vatandaş açısından en kritik olan gösterge bu olsa gerek. Ne öngörüyorsunuz? Hem Ağustos verisine dair sizin söyleyeceğiniz varsa onu dinleyeyim, hem de bundan sonrasına yönelik olarak beklentilerinizi alayım.
3: Tekrar teşekkür ederim Hande. Şimdi tabii bütçe verilerine geldiğimizde Ağustos ayında bir teknik konu daha var. Hani onu da belki vurgulamakta fayda var. Bu da genel olarak mevsimsellik etkisi dediğimiz, özellikle kurumlar vergisi ikinci geçici vergi dönemi tahsilatlarının yoğunlaştığı bir dönem. O nedenle de tarihsel olarak baktığımızda bütçenin fazla veya dengeli seyrettiği bir aydır Ağustos ayı. Bunu da bir teknik veri olarak söyleyelim. Çünkü gelirlerdeki artışın, evet ben de katılıyorum, büyük bir kısmı aslında kayıt dışı ile mücadele. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hakkını vermek lazım. Yani son dönemde özellikle teknik anlamda da çok ciddi şekilde kayıt dışı ile mücadele edildiği için buradaki konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen haftaki yayında da bahsetmiştim, kendi yazılarımda da yazıyorum. Bu önemli bir konu ama bu ayın teknik özelliği bu. Diğer taraftan baktığımızda gene gelirler kısmındaki artış geçen yılın aynı ayına göre dikkat çekici. Yaklaşık %28.1'lik bir artış var. Ama bütçe giderleri kısmında da bir artış var. Oradaki artış daha fazla. Yani giderler daha fazla artıyor. Oradaki artış da yaklaşık %38 civarında bir artış olmuş geçen yılın aynı ayına göre. Hı hı. Şimdi tabii ki faiz dışı denge sevindirici. Ama benim gene dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Bunların arasında kaybolmasın diye. Mesela bütçedeki faiz yüküne baktığımızda bu benim gördüğüm rakamlarla 2024'ün 7. ayında yükselmeye başlayan bir trend var. Sonra 2024'ün 11. ayında bu tekrar aşağı doğru iniyor keskin bir şekilde. Sonra 2025'in 8. ayı itibariyle de en üst noktaya çıkartıyor. Şu anda en üst seviyelere yakın bir yerlerdeyiz. Hatta en üst bile olabiliriz. Tam onu teyit edemediğim için kesin konuşmuyorum ama bütçedeki faiz yükü yaklaşık %16 seviyesinde, oldukça yükselmiş bir durumda. Yani bence bütçenin içerisindeki en büyük problemli alan bu faiz yükünün fazlalığı. Dolayısıyla bu da

0: tabii ki aslında diğer, belki bugün Fed'den bahsederken de konuşacağız ama özellikle ülkelerin borçlu yapısı ve bu borçlu yapıyı finanse etmek için sürekli sabit getirili menkul kıymet ihracı ve arkasından tekrardan faizlerin yükselişi ciddi anlamda bir kar topuna dönüşüyor ve aslında bu büyük bir problem ortaya koyuyor. Kaldı ki özellikle bütçedeki faiz yükünün %10'a atlar seviyesinde olduğu bu ay, faiz ödemelerinin en düşük olduğu aya rastlamasına rağmen oldukça yüksek bir seviye. Yani bunu gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yılın sonuna yaklaştığımız için ve az çok rakamlar da belli olduğu için OVP ile uyumlu olabilmesi çok normal. Çünkü yılın bu ayında yapılan tahminin de artık OVP'ye göre tutmuyor olması zaten çok anlamsız olurdu. O nedenle bence 2,6 trilyon dolarlık bir marjı da muhtemelen yıl sonuna doğru bilerek bırakıldığı için yıl sonu bütçe hedefi tutmuş olarak göreceğiz. Fakat önümüzdeki yıla geldiğimizde Erhan Hoca'nın söylediği, ben de geçen hafta bahsetmiştim, hatta geçen hafta Cuma günü Ekonomim Gazetesi'nde de seçimin habercisi olarak gördüğüm 2-3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi önümüzdeki yılki harcamalar konusu. Önümüzdeki yıl için harcamalara baktığımızda %38'lik bir artış planlanmış durumda. Sonra bu harcamalar 2028 yılına geldiğimizde %17'ye düşüyor. Dolayısıyla harcamalar anlamında önümüzdeki yıl daha çok harcamanın olacağı bir yıl. Keza gene faiz ödemelerine baktığımızda faiz harcamaları bunlar da %40'lık bir seviyeye çıkıyor. Yani daha çok borçlanacak bir merkezi yönetim bütçesi göreceğiz. Önümüzdeki yıldaki sürekli olarak da zaten borçlanmalar devam ediyor. Sonra 2028'e geldiğimizde bu borçlanmaların da %18'e indiğini göreceğiz. Ben bu ikisini, yani hem harcamaların artmasını hem de faiz harcamalarının artmasını seçim habercisi olarak kendimce gördüm. Diğer taraftan baktığımızda gelirlerde de bir artış var. Ben bu artışı, %37'lik artış, ki önemli bir artış. Yani bu seneyi yaklaşık olarak işte %30'lar diyelim, en iyimser tahminle kapatırsak geçen yıla göre. Önümüzdeki yılki o %7'lik artışın vergi gelir artışlarından ziyade, vergide eğer bir seçim olacaksa özellikle gelir idaresinin bir vergi affı, vergi barışı gibi daha yoğun bir çabayla vergi gelirlerini arttıracağı bir dönem olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer seçim olursa hiçbir, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hükümet vergiyi arttırarak gitmez. Yani bu dolayısıyla hani vergi artışını bekleyenlerin neye göre vergi artışı olacağını beklediklerini ben kendi adıma bilemiyorum. Dolayısıyla temeldeki benim beklentim önümüzdeki yıl bir vergi barışı olabileceği yönünde, tam da seçim arifesinde. Bir diğer taraftan özellikle kamu tasarruflarına baktığımız zaman önümüzdeki yıl bunun da artacağını görüyoruz. Gerçi çok küçük bir artış ama burada bir artış olacak. Gayri safi yurt içi oranına baktığımızda bu da bir gösterge. Özelleştirme gelirleri keza gene önümüzdeki yıl için artış olarak ortaya konmuş. Ve tabii ki diğer taraftan baktığımız özellikle sosyal harcamaları da gösteren doğrudan transferler ya da transfer giderleri burada da ciddi anlamda bir artış planlanmış. Yani dediği gibi Erhan Hoca'nın bir belki emeklileri refah seviyesinde çok yukarı çıkartabilecek olan bir şey olmayacaktır ama neticede oradan bir emekli desteği verilebileceğini ben de düşünüyorum. O nedenle önümüzdeki yılın bütçesi bana göre, tabii daha belki söylemek için erken ama kendimce söylüyorum bunu. Yani herhangi bir bilgi dahilinde söylemiyorum. Verilerden yola çıkarak seçimin olabileceğinin habercisi olan bir bütçe gibi geliyor bana. Burada ben kendi adıma bir vergi artışı beklemiyorum. Ama bu ayın bütçesi, yani özellikle bu Ağustos ayı bütçesi oldukça iyi, merkezi yönetim bütçe dengesi diyelim, oldukça iyi gelen bir veriyle karşımızda. Ama önümüzdeki aylar açısından baktığımızda, ki özellikle kamu kuruluşlarının ödeneklerinin de Kasım-Aralık ayında çok yükseleceğini, demin Erhan Hoca'nın bahsettiği gibi teknik bir düzenlemeyle, ki bu hep böyle olur, bu sadece bu yıla özgü bir konu değil, bizi evet OVP içerisindeki bütçe hedefine taşıyacak ama bu gördüğümüz verileri de biraz bizi aratabilecek olan aylar olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki ayların.
1: Evet, her ikinizin de yorumlarından anladığım kadarıyla Ağustos bütçesi çok güzel. Çünkü hem de mevsime özgü bir aslında yapılanması var. İşte teknik nedenlerden dolayı, ama bundan sonrası için belki de böylesi bir bütçeyle karşılaşmak zor olacak. Sizin tahminlerinize, yorumlarınıza göre, en azından OVP'nin bize söylediklerine göre. Şimdi bu faiz yükünden bahsettiniz. Dediğiniz gibi birazdan konuşacağız, ama bugün geldiğimiz noktada petrol fiyatlarında yeniden kuvvetli bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Hatta işte FED'e ilişkin beklentileri de tetikleyen petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket ve onun yarattığı enflasyon beklentileri de müthiş yukarıya gitmiş durumda. Bizde özellikle motorin tarafında, tüm dünyada da aslında bu motorinle ilgili bir kriz sinyalinden bahsediliyor, ama ilk defa 3 haneli rakamları göreceğiz diye konuşuyoruz. Yeni zamlar var. Şimdi bunların tabii bizde enflasyona etkisi ne boyutta olabilir? Merkez Bankası'ndan aslında önümüzdeki dönem için, evet, Eylül'ü pas geçtik ama Ekim, Aralık geçen haftalarda da konuşuyorduk. Hoş, o zaman petrol fiyatları bu noktada belki değildi. Ama bir gevşeme bekliyorduk. Hala raporlar ona işaret ediyor, ama ne kadar izin verecek acaba petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket buna? Erhan Hocam, ne dersiniz?
2: Teşekkürler. Şimdi tabii yarın muhtemelen 3 haneli rakama gelecek bu mazot fiyatları. Ve hani güncel bir konu, benzin istasyonlarında bu nasıl gösterilecek teknik olarak? Yani hani 100 değil 10 lira bir son sıfır atılabilir. Yani Merkez Bankası'ndan önce petrol benzin istasyonları bir sıfıra atabilir. Psikolojik
0: Hocam,
2: olarak...
0: Pardon. Araya girdim ama çok özür dilerim. Geçmişten hatırlayalım. Gençler hatırlamayabilirler. O 6-0 atılmadan önce çıkartmalar yapıştırılıyordu benzin istasyonlarında. Sıfırı çoğaltmak için benzin pompalarının oraya konuluyordu. Belki öyle bir basit çözüme geçirebilir diye düşünüyorum.
2: Doğru.
0: Yani çünkü çok maliyetli bir işmiş. Tekrar o pompaların ayarlanması.
1: Ay hocam, tek derdimiz o olsun yani. O sıfırları nasıl oraya koyacağız? Bir şey yapıştırır koyar. Esas onu oraya koymamak mesele.
2: Doğru, ama
0: hayır, yani konu oraya geldiği için söyledim. Nasıl olacak?
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet. Çıkartmalarla yani, daha önce de hatırlayalım yani, unuttuk onları ama hatırladık, tekrar gündeme geldi.
1: Evet, ne yazık ki
2: yani
1: öyle.
2: Ya da böyle 6-0 beklemek yerine hani birer sıfır, bir sıfır atıp daha rahatlayabiliriz yani psikolojik olarak da. Yani maalesef evet, yani hani evet, bu enflasyon hiç hoş bir gelişme değil ve petrol fiyatları da psikolojik olarak, yani orada benzin istasyonlarında 3 haneli rakamı görmenin bile psikolojik olarak enflasyon ve fiyat beklentileri üzerine bir etkisi olabilir. Dolayısıyla bu zaten mevsimsel faktörlerle de muhtemelen fiyatlara yansıyacak bir durum. Şu anda bütün dünyada bu petrol, özellikle dizel, mazotta çok sert artışlar var. Rafinerilere ürün gelmesinin zorluğu ve onun çıkışındaki, arzındaki tedarik sorunu bu noktaya getiriyor gibi gözüküyor. Yani ne yazık ki bu bizim açımızdan enflasyonun hem doğrudan hem dolaylı, çünkü tarım sektörü ciddi kullanıyor. Yani o tarımsal ürünleri taşıyan kamyonlar da, tarlalardaki traktörler de çok büyük oranda mazotla çalıştığını düşünecek olursak, doğrudan bir gıda enflasyonu etkisi var. Doğrudan bir ulaşım maliyeti var. Dolaylı yoldan birçok sektörün tedariğindeki bu artışın fiyatlara yansıma etkisi var. Maalesef bu açıdan olumsuz. Tabii petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artışın bizim 4 milyar dolarlık bir cari açığa tekabül ettiğini düşünecek olursak, hani 4 ayda hani böyle giderse, tabii bunun yıllık bazda söylüyoruz, 70'ten 110'a doğru giden açıkta neredeyse hani 15-16 milyar dolar ilave bir açık anlamına geliyor ki biz şeyde OVP'de 37-38 milyar dolar olarak cari açığı öngörmüştük. O zaten çok iyimser. Net hata noksanı dikkate aldığımızda iyice iyimser, ama bu petrol fiyatlarındaki gidişat da bunu gösteriyor. Yani bu gelişmeler bize birkaç noktada aslında dikkat dedirtiyor. Merkez Bankamız Temmuz sonu, Ağustos başı gibi enflasyon raporunu açıklarken ya da Temmuz ayı toplantısında hani jeopolitik risklerde en kötünün geride kaldığı varsayımı yapmıştı. Petrol fiyatları için daha iyimser öngörülerde bulunmuştu ama iki ay sonra bunun pek böyle olmadığını gördük. Yani iki ay sonra da tam tersini de görebiliriz. Çünkü öyle bir nokta ki o Hürmüz Boğazı'nın açılması bir anda günde 20 milyon varil arzı getirip fiyatları paldır küldür yine 70 dolara falan indirebilir. Ama adım adım bu kapanma 150-170 dolara da götürebilir. Yani öyle bir noktadayız. O yüzden aslında tatsız. Temmuz ayındaki iki gelişme bugün finansal piyasaların biraz kabus görmesine de yol açıyor. Bir tanesi hani savaş bitiyor. İşte anlaşma 60 gün içinde Amerika İran anlaşacak derken Trump'ın özellikle NATO zirvesinde Ankara'dayken İran'la ilgili yaptığı açıklamalar ve arkasından sıcak savaşın tekrar başlaması petrolü adım adım yükseltti. Yine Temmuz ayında Fed'in toplantısında Warsh'un pek de hani anlaşılamayan mesajları ya da belirsizliği arttıran mesajları risk algısını yükseltti. Yani Merkez Bankası'nın notunu kıran bono tahvil piyasaları o yükselişe iyi bir gerekçe de buldu bu yolla. Hem petrol artıyor, zaten enflasyon artacak. Fed işte arttıracağım sinyali vermedi. Bu enflasyon daha da artabilir. Bitmedi Amerika'nın bütçe açığı. Savaş devam ediyor. Daha çok savunma harcaması olacak. Yapay zeka şirketlerinin inanılmaz likitte ihtiyacı var. Hepsi bir araya gelince bu tabloyu getirdi. Ama bunu tetikleyen yani Warsh'un ve Trump'ın açıklamaları, konuşmaları oldu aslında. Dolayısıyla hani bu petroldeki bu sıkıntı nasıl aşılır? Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla aşılır. Yani oradan yeni boru hatları falan pek çözemiyor işi. Çünkü işte boru hatlarından gönderilen petrole İran oradan da saldırıyor ve onlara da hasara uğratabiliyor. Dolayısıyla yani Amerika ile İran'ın bölgede anlaşması ve bu boğazın açılması gerekiyor. Tüm bu reel tarafı da finans piyasalarında etkileyen bu sorunun çözülmesi için. Yine o 40 kilometreyi bile bulmayan boğaz, 40 bin kilometre çevresi olan dünya ekonomisinin düğümlendiği bir nokta olmaya doğru gidiyor. Umarım açılır. Yani artık çünkü hani işte Trump'ın açıklamaları, İran açıklamaların pek önemi olmadığını görüyoruz. Gerçekten açıklama olsa bile somut burada Hürmüz'den gemiler geçiyor. Günlük arz 5 milyon, 10 milyon varil arttı gibi haberler görmeden piyasaların bu tedirginliğin ortadan kalkması kolay değil. Belki birazdan Fed'i konuşacağız. Hani bu çok taraflı bir olgu. Yani savaşın bitmesi artık belki Amerika'nın da İran'ın da çok kontrol edebildiği bir noktada olmayabilir. O yüzden kontrol edilebilen alanlarda önlem almak gerekiyor. Yani o Temmuz'daki savaşla ilgili gelişme çok negatif. Ama bunun üzerine ekonomi politikalarının yani Fed'in yine geç kaldı argümanlarına maruz kalacağı bir döneme gelmemiz. Amerikan hazinesinin Besant'inde sanıyorum artık farkına vardı ama baştan bu yana bu tahvil faizlerindeki artışı tam da iyi görememesi yani bunun yaratacağı riskleri bu noktaya getirdi. 6 milyar dolarlık satışlarla 40 trilyon dolarlık borcun yükünü çözmek mümkün değil. Yani Amerikan hazinesinin de sadece Fed de çözemeyecek bu işi. Amerikan hazinesinin de çok çok daha güçlü tahvil geri alımı, kısa vadeli likiditeyi, uzun vadeli likiditeyi biraz arttıran, kısa vadeli likiditeyi birazcık kısarak, bu da Fed'e düşen bir görev, kısa vadeli faizleri arttırarak, getiri eğrisinin şeklini değiştirecek adımlar atarak ve yani bazuka denebilir. Yani çok çok güçlü rakamlar, böyle 6 değil 60 milyar dolar, belki 160 milyar dolarlık falan hamleler gerekiyor. Ve bütçede artık 40 trilyon doların böyle ikişer üçer zıplayarak değil daha yavaş gideceğine dair inandırıcı gelişmelere de ihtiyaç var. Yani sorun petrolle başlıyor ama diğeriyle de çok alakalı. Çünkü o petrol enflasyonu riskleri, yani savaş hem riski arttırıyor hem enflasyonu. Faizin içinde o iki bilgi var. Bu risk tarafını kontrol etmek ve enflasyon tarafını kontrol etmek de Amerika'daki yöneticilere düşüyor. O yüzden yarın önemli bir gün. Bakalım FED o mesajı verecek mi? Bence verecek. Bayağı şahin bir FED göreceğiz. Onu birazdan konuşuruz belki.
1: Hocam konuştuk artık zaten.
2: Doğru.
1: Tahvilleri de konuştunuz, FED'i de konuştunuz. Hepsini bir güzel paketlediniz. Detayları konuşuruz o zaman. Burak hocam
2: ekonomistlerin, ekonomistlerin yetenekleri çok geniştir biliyorsunuz. Biz o konu üzerine daha 1,5 saat konuşabiliriz. Yani.
1: Biliyorum, bilmez olur muyum? O yüzden başımızın tacısınız hocam. Tam da bu yüzden.
2: Şimdi girişti sadece. Peki.
1: Peki tamam. Burak hocam sizi biraz daha bekleteceğim. Bir reklam arasına gideceğim. Giderken de Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin farklı senaryoları ortaya koymuş. Bölünmüş bir dünya var bir senaryoda. Bir senaryoda daha çok birbirine bağlanmış. İkisinin sonucu farklı yerlere götürüyor bizi. Kısa bir haber. Reklamla birlikte onu da izleyelim, dönelim.
3: Dünya Ticaret Örgütü, dünya ticareti için kritik bir dönüm noktası başlığıyla yayımladığı Dünya Ticaret Raporu 2026'da küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin 3 farklı senaryo ortaya koydu. Rapora göre çok taraflı ticaret sistemindeki aksaklıklara rağmen küresel mal ticaretinin yaklaşık %72'si Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor. Ancak 2 yıl önce %80 olan bu orandaki gerileme, sistem üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulduğu 1995'ten bu yana üyeleri arasındaki ticaretin yaklaşık %140 arttığı tahmin ediliyor. Aynı dönemde düşük ve orta gelirli ekonomilerin küresel ticaretteki payı %23'ten 2024 sonunda %45'e yükseldi. Dijital hizmetlerse küresel hizmet ihracatının yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Raporda küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin 3 senaryo ele alındı. İlk senaryoda pazar taahhütlerinin genişletildiği dijital ticaret ve hizmetlerde yeni çok taraflı kuralların oluşturulduğu ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarının güçlendirildiği bir sistem öngörülüyor. Bu senaryonun 2050'ye kadar küresel gayri safi yurt içi hasılayı %2,9, küresel ihracatı ise %17,9 artırabileceği tahmin ediliyor. Gayri safi yurt içi hasıladaki artışın yaklaşık 3 trilyon dolarlık ekonomik kazanıma karşılık geleceği hesaplanıyor. Dünya ticaretindeki payı %1'in altında olan en az gelişmiş ülkelerde ise gayri safi yurt içi hasıla artışının %7,7'ye ulaşabileceği öngörülüyor. Ticaret işbirliğinin jeopolitik bloklar etrafında şekillendiği ikinci senaryoda, küresel gayri safi yurt içi hasılanın %5,1, ihracatın %18,6 düşebileceği tahmin ediliyor. Çok taraflı işbirliğinin yerini serbest ticaret anlaşmaları ağının aldığı üçüncü senaryoda ise küresel ekonomik büyümenin %6,9, ihracatın %26,9 azalabileceği hesaplanıyor. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre çok taraflı işbirliği ve ticaret kurallarının zayıflaması, küresel gayri safi yurt içi hasıl açısından %10'a varan potansiyel fırsat kaybı yaratabilir. Örgüt, küresel ticaret sisteminin modernize edilmemesi ve reform için harekete geçilmemesinin dünya ekonomisine maliyetinin yüksek olacağı uyarısında bulundu.
4: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor. Değerli hocalarım Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Burak Arzova ile birlikteyiz. Burak hocam sıra sizde. Şöyle petrol makamından girip bir Fed peşrevi de sizden dinleyelim.
2: Elbette yani Erhan hocama destek olmak amaçlı olarak ben de uzun tutabilirim. Onun için şimdiden
1: nasıl
2: hemen
1: isterseniz
2: söyleyeyim.
1: Hocam bol bol vaktimiz var. Siz de Erhan hocam da dilediğiniz kadar bizi aydınlatabilirsiniz. Memnuniyetle dinleyeceğiz.
2: Teşekkürler. Şimdi ben aslında bugün biraz OECD ülkelerinin enflasyonlarına baktım. Hem enflasyon çok yüksek diye bahsediyoruz. Bu arada Temmuz 2026 itibariyle özellikle OECD ülkelerinin enflasyon ortalamasının 4.1 olduğunu söylemek gerekiyor. G7 ülkelerinin de enflasyon ortalamaları 3 civarında. Şimdi tabii yani bu OECD ülkeleri içerisinde biz de varız ve maalesef bizim enflasyonumuz OECD ülkeleri içerisindeki en yüksek enflasyon, yani %31.8'lik enflasyonla Temmuz 2026 itibariyle en yüksek olan ülkeyiz. Bizden sonra gelen ülkeler kimler diye baktığımda Kolombiya var. Onların enflasyonu %6. Litvanya var. Onların enflasyonu %5.9. Ve bir de İzlanda var. Onlar da 5.3'lük bir enflasyona sahipler. Geri kalanlarda işte Estonya'da 2.2. Hadi bunlar çok küçük ülkeler diyelim ama işte Belçika'da 3.6, Avusturya'da 2.8 gibi enflasyonlar. Dolayısıyla OECD ortalamasını da bozan bir enflasyonumuz var. Çünkü OECD ülkelerinin 4.1'lik enflasyonunu Türkiye dahil hesapladığında 4.1 çıkıyor ama Türkiye'yi çıkardığın zaman işte daha düşük seviyeleri 2.75-2.80'lere düşen bir enflasyonla da karşı karşıyayız. Şimdi bu tabii ki problem. Ama problemin temelinde aslında şu var, tabii ki enerji fiyatlarının yüksekliği, özellikle İran'ın en büyük bir enerji temini yanında, biz sadece petrolü konuşuyoruz ama kış ayları geliyor ve kış ayları gelmesiyle beraber doğalgaz ihtiyacı da özellikle Avrupa'da çok yoğun olacak. Hem ısınmada hem sanayide çok yoğun doğalgaz kullanıldığı için ve bunun temini konusunda da ciddi problemler var ve doğalgazdaki fiyat artışları inanılmaz yüksek seviyelerde. Şimdi sadece bu değil, bazı ham maddeler, işte bunların içerisinde tarımsal emtialar ve tarıma yönelik ham maddelerin de olduğunu dikkate aldığımızda zaten merkez bankalarının kontrol edebilecekleri alanın ciddi bir problemli yönü olduğunu görüyoruz. Bunları niye söylüyorum? Çünkü biz aslında bugün tahvil faizlerinden bahsederken Amerikan 10 yıllıklarının işte 2027'den bu

0: yana en yüksek seviyeye ulaştığını görüyoruz ve şunu da birçok yerde görüyorum. 2007'den bu yana yaklaşık 20 yıllık sürede en yüksek seviyeye ulaştığımız noktada 2007'nin koşullarıyla bugünkü koşullar arasında bir acaba benzerlik var mı ya da o gün ne olmuştu, bugün ne olacak benzerliği kurulmaya çalışılıyor ki bu çok doğru değil. Burada temelde bu İran krizi ya da İran-Amerika-İsrail savaşı, daha sonra bu Amerika ve İran'a döndükten sonra şimdi de İran destekli Husi kuvvetlerin Suudi Arabistan'a yaptıkları operasyon ve petrolün Kızıldeniz'den taşınması imkanı da ortadan kalktıktan sonra ortaya çıkan durumda şu var. Petrol tedariği ciddi bir problemle hale gelmiş durumda. Fiyatlar zaten yüksekti, daha da yükselmiş durumda ve bu yükseklik önemli miktarda kalıcı olacak gibi gözüküyor. Daha hiç henüz ortada Rusya-Ukrayna savaşını ve onun ortaya çıkardığı yeni durumu konuşmuyoruz. Orada da bir felaket devam ediyor ve geldiğimiz bu nokta ülkeler açısından baktığımızda çok ciddi bir enflasyonist dönemi bize taşıyor. Şimdi geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdığında şunu gördük. İkincil etkilerin artık çok ciddi fiyatların içerisine girdiğini ve bu ikincil etkileri ortadan kaldırabilmek açısından baktığımızda faiz bir arttırımlarının Avrupa Merkez Bankası tarafından önümüzdeki aylarda da gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ve tahvil faizlerinin şu anki geldiği seviyenin Fed'i ciddi anlamda bir aslında faiz artışı yapmaya çok mümkün hale getirdiğini görüyoruz. %88'ler civarında, %90'lar seviyesinde yarın faiz artışı gerçekleşeceği yönünde piyasa fiyatlandırması var ve bence de gerçekleşecek. Sadece bu da olmayabilir. Yılın sonunda da son ayda da bir faiz arttırımı gelebilir ve önümüzdeki sene de iki faiz arttırımı gelebilir. Dolayısıyla 3.74 bandı aslında yüksek bir faiz oranı gibi gözükse de şu anki tahvil faizlerinin geldiği, hele özellikle 10 yıllık tahvillerin bir benchmark gibi fiyatlandığı piyasada bence piyasayı düzenleyici bir etki yapacaktır. Çünkü gene unutmamak gerekiyor, tahvillerin buraya gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Fed'in başkanı Warsh oldu. Özellikle ilk basın toplantısında, yani Eylül'le daha önceki Haziran ayındaki yaptığı toplantıda yüksek hazine bonosu ve tahvil getirilerini Merkez Bankası'nın gevşeme adımları atmasını gerektiren bir sıkılaşma koşulu olduğunu görmek yerine burada Fed'in sıkılaştırma yönündeki işlevinin bir kısmını piyasanın üstlendiğini söyleyerek aslında gelen ve ortaya çıkan bu yüksek faiz ortamını çok da yüksek enflasyon ortamını çok da ciddiye almadığı yönünde bir genel kanaat oluşturdu. Yani hem bir taraftan ülkelerin aşırı açıkları ki Amerikan özellikle bütçe açığı çok yüksek miktarlarda. Diğer taraftan baktığımızda enflasyonun ikinci etkilerinin artık piyasanın içerisine girmiş olması, küresel ölçekte bilinmezlik, devletlerin özellikle bu yüksek borçları finanse etmek amaçlı tekrardan borçlanmaları çok ciddi anlamda bir faiz yükselmesine sebebiyet verdi. Ve görünen o ki benim de herkes gibi gördüğüm bu yüksek faizler uzun dönemde de kalıcı olacak gibi duruyor. Yani Fed'in faiz arttırması bir çözüm olmayacak ama en azından piyasanın normalleşmesi ve aslında tahvil faizlerinin en başından beri, daha doğrusu para piyasalarının en başından beri fiyatladıkları yüksek enflasyon endişelerinin artık Fed tarafından da kabul edilmesi ve bu anlamda da gereğinin yapılması anlamına gelecek diye düşünüyorum. Biraz uzun tuttum ama benim görebildiğim kadarıyla problem hala da Fed faiz arttırsa bile yılın sonu ve önümüzdeki yılda da taşabilecek bir problem gibi gözüküyor.
1: Evet, aslında benim de anlamadığım nokta orası tam olarak. Erhan Hocam, siz de bekliyorum dediniz ve herkes yani Fed'in bu faiz arttırımının işte 25 bas puan gibi bir şey olacağını söylüyor ve hani bununla ne yapabilecek? Yani piyasanın ateşini söndürebilecek mi? Çünkü nihayetinde biz tahvil faizlerindeki bu sert yukarı yönlü hareketlerin işte 5'in üzerinde ni gördük. İşte 5'ler seviyesindeyiz, hala oralara çok yakın. En büyük gerekçesi, evet, enflasyon beklentileri de var ama aynı zamanda biraz önce konuştuğumuz borçluluk meselesi. O da böyle bugünden yarına ortadan kalkacak bir şey değil. Diğer yandan evet, böyle biraz küçük küçük hamlelerle Besant bir şeyler yapıyor. Ama nihayetinde bunun devamını getirebileceğini de söylüyor. Dolayısıyla acaba kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir durumla da karşılaşabilir miyiz? Yani borçun da hep aslında en başından beri çünkü ya çok faiz yanlısı olmadığını biliyoruz. Yani bu kabul oyunu değiştirir mi? O da var. Ne düşünüyorsunuz genel olarak?
2: Yani tarihe baktığımızda bono piyasalarının hareketi ne diyorsa aslında FED de eninde sonunda ona geliyor. Yani faizin içinde iki tane bilgi var tekrar etmek gerekirse. Biri risk, diğeri enflasyon. Şu anda dünyada riskler de çok yüksek seviyede. Enflasyona ilişkin beklentiler de, yani Burak Hocam da verdi rakamları, yani hani bizle karşılaştırınca %4, yani OECD'nin ortalama enflasyonu. Hani bizi çıkarınca neredeyse 3'lere falan iniyor. Dolayısıyla aslında yüksek dediğimiz enflasyon bile bize göre çok yüksek değil ama hedefi 2 olan FED, Avrupa, İngiltere, işte büyük merkez bankaları için 3'ün 2'ye değil de 4'e doğru gitmesi ciddi bir risk. 2 katına çıkmış oluyor hedefinin. Ve enflasyonun nasıl bir risk ve belirsizlik yarattığını da biliyorlar. Yani o yüzden geldiğimiz noktada FED'in mutlaka faiz arttırması gerekiyor. Uzun süredir bu gerekiyordu ama borç bir türlü bu adımı atamadı. Tam tersine, yani konuştu, yani biz reaktif olacağız dedi, proaktif olmayacağız dedi. Proaktif olan piyasalar oldu. Şimdi reaktif olmanın sonuçlarıyla karşılaşıyor. Çok daha proaktif olması gerekecek. Yani merkez bankalarının proaktif olması gerektiğini bir kere daha ortaya koydu bence, bu bir. İkincisi, Amerika'daki 2 yıllık tahvil faizleri 4.50-4.60. Yani bu Fed'in 3 minimum, hatta 4 faiz artışının bir yıl içinde yapılması gerektiğine dair bir beklentiyi yansıtıyor. Fed'in yarın faiz arttırması tabii ki sorunu çözmez ama FED kurul üyeleri ve Warsh'un bu bir faiz artırım döngüsü süreci ve bu muhtemelen işte 75-100 bas puan, gerekirse daha fazla gidecek beklentisini oluşturması piyasalar tarafından fiyatlanır. Yani faizin ilacı yine faiz olacağını düşünüyorum. Yani FED yarın güçlü bir sinyal verir ve bu verdiği sinyali Warsh başkan olarak açıklamalarıyla, sözleriyle piyasayı biraz ikna edebilir. Biraz bono piyasalarından geçer not alırsa Amerikan tahvil faizleri yarın 5'in altına girer çok muhtemelen. Ama bu bir sinyal tahvil piyasaları için. İzlemek isteyecek. Fed gerçekten bu yönde gidiyor mu? Ve top yine Amerikan hazinesine geçecek. Yani orada da maliye politikasından destek beklenecek. Dolayısıyla şu anda Besant ve Borç piyasalardaki gidişatı ya çözecek ya da çözme yönünde katkı sağlayacak ya da daha karmaşık hale getirecek. Ben ilkinin olacağını düşünüyorum. Yani bunun farkındalar artık diye düşünüyorum. Ya da en azından öyle temenni ediyorum. Çünkü tersi çok büyük bir risk. Ama çok muhtemelen peş peşe aksiyonlar gelecek. Yani piyasalarda faiz en yüksek seviyelerinde dolaşıyor şu anda. Bu tansiyon biraz düşer. Tabii o tansiyonun düşmesi için bir koşulda savaşın bir duraksaması, durması tabii, duraksaması değil aslında, bitmesi gerekiyor. Ama duraksasa bile, Hürmüz Boğazı şu ya da bu şekilde biraz trafiğe açılsa bile piyasalar bunun olumlu yansımasını görür. Yani Eylül ayı hep söylendiği gibi finans piyasaları, borsalar için kötü bir aydır. Yine oldu, hatta belki en kötülerinden birisi oluyor. Ama Ağustos bayağı iyiydi. Eylül kötü, Ekim'de tam tersine iyi olabilir. Yani dediğim gibi FED ve Amerikan hazinesinin aksiyonları belirleyici olacak. Yani seçimi bir ay kala borsanın olumlu gitmesini isteyecek bir Trump olur. Amerikan yönetimi olur. Çok sıcak savaşta, yani zaten kaybetti o ama daha fazla kaybetmemek için de herhalde çok sıcak bir savaşta girmek istemeyecektir. O yüzden ben biraz yarından itibaren piyasalarda tansiyonun biraz düşebileceği kanaatindeyim. Fed'in açıklamalarının şahin olacağını varsayarak söylüyorum.
1: Peki. Peki bu arada Trump ne yapacak diye soracaktım. Biraz Erhan Hocam değindi ama Burak Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü çok hayal ettiği gibi giremiyor aslında bu ara seçimlere. Yani bu savaş bu kadar uzun belki de ona göre sürmeyecekti. Petrol fiyatlarında bu kadar dramatik seviyeler görmeyecektik. Biliyorsunuz yakın zamana kadar düşecek petrol fiyatları diyordu. Şimdi seçim sonrasında düşecek diyor. Savaş da seçim sonrasında bitecek diyor. Diğer yandan daha dün yeni bir açıklama. İşte asıl enerji fiyatlarını yükselten Ukrayna ve Rusya arasındaki durum. Ve bu da çözülecek. Ben konuştum. Her şey yoluna girecek minvalindeydi. İşte Zelenski çıktı. Rusya tamam derse ben de anlaşmaya hazırım minvalinde konuştu ama hala Rusya tarafından öyle tamam bu işi biz uygun bir noktaya getirelim mesajı da yok. Dolayısıyla hiç aslında eli biraz zayıf giriyor gibi görünüyor seçimlere. Siz ne diyorsunuz? Bu doğrultuda acaba seçim sonuçları piyasalar açısından bambaşka bir anlam ifade edebilir mi önümüzdeki dönemde?
0: Bizim sıklıkla finansta kullandığımız bir şey var Hande. Her tercih bir vazgeçiştir ve Başkan Trump böyle bir tercihte bulundu. İran'a yönelik bir operasyon tercihinde bulundu ve bunun haklı gerekçelerini kendince ortaya koyamadı. Askeri anlamda belki yanıltıldı kendi ekibi tarafından. Çok kolay bir hedef gibi gözüktü ya da İran oyunu farklı oynadı. Yani her şeyi Amerika tarafından bakmak yerine İran tarafından baktığımızda aslında hepimiz yanıldık. Özellikle İsrail'in İran'a yönelik yapmış olduğu daha önceki Haziran ayı operasyonunda bir önceki yıl ve arkasından İran'ın vermiş olduğu füze tepkisiyle İran'ın biz de yani ben de kendi adıma biz derken kendimi söyleyebilirim kolay bir hedef olabileceğini düşünmüştüm. Ama İran herkesi yanılttı. Oyunu çok farklı şekilde oynadı, oynuyor. Ve işin geldiğimiz noktasında farklı bir kapı açalım derken bu sefer Husiler üzerinden Kızıldeniz'de kilitlemek yoluyla fiyatları neredeyse savaş ilk başladığı döneme döndürdü. Şimdi buradan geri dönüş çok kolay değil. Bunu içeride anlatabilecek bir noktada da değil gibi gözüküyor ve çok az kaldı seçimlere. Dolayısıyla burada vazgeçse bu sefer içeride daha korkak olmakla suçlanabilir. Buradan devam etse fiyatlar bu seviyesinde. Ve baktığımızda mesela Kaliforniya'da dizel fiyatları 10 dolara geçti, tekrar geri geldi. Amerika genelinde 4.39'larda, 4.29'larda petrol fiyatları galon başına ve oldukça yüksek seviyelerde ve hayat da oldukça maliyetli hale gelmiş durumda. Şimdi bunların elbette seçime etkisi olacaktır ama içeriye yönelik olarak yani Amerika içine yönelik baktığımızda hani Kaliforniya'da fiyatlar 10 doları geçti dizelde tekrar onun altına geldi. Ama zaten Kaliforniya demokrat bir eyalet. Zaten cumhuriyetçilere oy vermiyorlar. Diğer taraflara baktığında o keskin bölünmüşlük de aslında Amerika'nın bir taraftan cumhuriyetçiler bir taraftan demokratlar arasındaki keskin bölünmüşlüğü ve sürekli olarak böyle bir nasıl ifade etmek gerekir? Karşılıklı atışma içinde olmak Trump'ın kendi etrafındaki taraftarlarını da kuvvetlendiriyor. Onun için evet. Hani bugünden kesin bir şey söyleyebilmek çok mümkün değil. Ama ben ciddi bir güç kaybı olduğunu düşünüyorum. Ve aslında seçime giderken de mesela işte posta üzerinden yapılacak oylamalar konusunda çok ciddi itirazı vardı. Bu yüksek mahkeme evet. tarafından reddedildi. Neticede zor bir seçime giriyor. Göreceğiz. Bence çok başarılı olmayacak gibi gözüküyor.
1: Peki. Daha konuşacağız muhtemelen. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sizlere Burak Hocam, Erhan Hocam.
0: Efendim, biz de teşekkür ederiz.
1: Burada tamamlıyoruz ve bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Temsilciler Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Besent tahvil geri alım operasyonunun başarılı olduğunu belirtirken ABD tahvil piyasasının dünyada en iyi performans gösteren piyasa olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 12,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 1,3 trilyon lira olurken aynı ayda faiz dışı fazla 209,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Dünya Ticaret Örgütü çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi ve modernize edilmesinin küresel gayri safi yurt içi hasılayı 2050 yılına kadar %2,9 artırabileceğini bildirdi. Kurum işbirliğinin zayıflaması halinde ise küresel ekonomide %10'a varan potansiyel büyüme kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hazinenin 5 ve 8 yıl vadeli tahvil ihalelerinde toplam net satış 48,65 milyar lira oldu. Gün içindeki doğrudan satışlarla birlikte toplam borçlanma tutarı 17,9 milyar liraya ulaştı. Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, yapay zeka sektörünün muazzam riskler alarak kumar oynadığını söyledi. Clark, gelecekte şirketler için üçüncü bir tarafın devreye sokulabileceği zorunlu bir acil kapatma düğmesi mekanizmasının gerekebileceğini dile getirdi.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi gelin birlikte bugünkü fiyatlamalara göz atalım. Borsa İstanbul'da %2,41'lik bir kayıp vardı. Gün sonu itibariyle endeks günü 13.892 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay pozitif. Euro TL tarafında yine yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında ise yatay negatif bir tablo görüyoruz. 1.1543'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da kayıplı bir günü geride bıraktı. Londra FTSE %0,37, Paris CAC 40'da %0,34, Frankfurt DAX'da %0,15 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %0,14'lük bir geri çekilme görüldü. ABD tarafı da satıcılı. Fed'in faiz kararı öncesinde Dow Jones'tan itibariyle %0,68, S&P 500'de %0,45 ve Nasdaq'ta da %0,79'luk geri çekilmeler görüyoruz. Gündemin ana başlığı ABD tahvilleri, özellikle 10 yıllık tahvilde geldiğimiz seviyeler. Şu anda 4.99 seviyesini görüyoruz. Bugün 5'in üzerindeydi. Bir miktar aşağıya gevşedi ama hala kritik seviyelerde olmayı sürdürüyor. 5 yıllıklarda 4.82 seviyesini görüyoruz. Orası da epey yükseldi ve 2 yıllık tahvilin faizi de %4,66 an itibariyle.

0: Evet, altında hafifçe yukarı yönlü bir hareket var. 4306 dolar 60 sentten geçiyor şu anda işlemler. Gümüşte %1 kadar bir prim var. 63 dolar 87 sent seviyesini görüyoruz orada da. Bitcoin'de yön aşağıda %3,78'lik bir geri çekilme var. 76.080 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Brent'te 108 dolar 58 sent seviyesindeyiz. %2,74 an itibariyle bir yukarı yönlü hareket var. Amerikan tipi ham petrolde ise %4'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketle 105 dolar 50 sent seviyesindeyiz. Evet, zor bir Eylül ayını geçiriyor piyasalar. Her Eylül olduğu gibi ama belki de bu Eylül biraz daha zor. Şimdi detaylarını konuşacağız ama önce Londra'ya dönelim. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Avrupa endekslerinde aşağı yönlü bir seyir hakimdi. Finansal hizmetler sektörü en kötü performansı gösteren sektör oldu. Bank of America CEO'sunun işlem gelirlerinde yavaşlama uyarısına bulunmasının ardından bazı Avrupalı bankacılık hisselerinde düşüş yaşandı. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş enerji hisselerini desteklemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın petrol boru hattında yaşanan hasarın ardından bazı Avrupalı rafinelere yönelik Eylül ayı ham petrol sevkiyatlarını iptal ettiğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yükseliş yeniden hızlanmış oldu. Diğer yanda Stoxx 600 endeksi güçlü bilanço sezonunun ardından 11 Ağustos'ta gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden önemli ölçüde geri çekilmiş durumda. Ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin artması ve yüksek enerji fiyatlarının küresel tahvil faizlerini yukarı itmesi hisseler üzerinde baskı oluşturdu. Seviyesinden önemli ölçüde geri çekilmiş durumda. Ekonomik'e göre küresel fon yöneticileri Euro bölgesi hisselerinde bir ay önceki ağırlığını artır pozisyonundan ağırlık azalt pozisyonuna geçti. Yatırımcılar Euro bölgesi hisselerinde şu anda net %5 ağırlık azalt pozisyonunda. Aynı zamanda bu hafta para politikası açısından kritik bir haftadan geçiyoruz. Fed, İngiltere Merkez Bankası kararlarını takip edeceğiz. Almanya'da ise yatırımcı iyimserliği Eylül'de hafif yükseldi ve uzun süredir beklenen ekonomik toparlanmanın nihayet başladığı yönündeki umutları güçlendirmiş oldu. Beklenti endeksi bir önceki ay 34.2 seviyesinden 34.7 seviyesine yükseldi. Ancak bu rakam Bloomberg anketindeki medyan tahminin oldukça altında kaldı.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve hemen araştırma masasına sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na dönüyoruz.
2: Bu kadar fazla yapay zeka ile ilgili, teknoloji ile ilgili patronlar, tırnak içerisinde liderler, önde gelenler konuşurken biz notlarda bu konuya girmeyip özellikle piyasa tarafındaki hengameyi neden seçtik diye belki düşünenler olmuştur. En nihayetinde artık 15 Eylül itibariyle konuyu biz de el atalım dedik. Zaten bilgiye erişmek çok kolay ama doğru bilgiye erişmek tabii ki önemli olan. Biz burada malumat vermiyoruz, gördüklerimizi anlatıyoruz. Sadece bu kez biraz da şeytanın gör parantez içerisinde meh dediği, görme dediği kısma dikkat çekelim. Acaba ABD ile Çin birbirine çelme takmaya mı çalışıyor ya da şirketler arasındaki rekabetten kaynaklı siyasi de müdahaleyle bir takım bunlar şeyler sahne önünde mi söyleniyor, yapay zekanın insanlığı yutacağı vesaire gibi tehlikeler, bunlar bir yana. Aslında şunu gösteriyor gelinen nokta. Zaten yanılmıyorsam 3-5 ay içerisinde notlarda bahsetmiştik bu Palantir çetesi diye, daha doğrusu PayPal çetesi ama artık Palantir'deler. Bir takım kafalarında düşler var. Seçkin bir takım networklerle, çevrelerle de bunu hedeflediklerini söylüyorlar. Amaçlarımız kötü değil diyorlar ama. Siz dışarıda böyle korkutucu göründüğüne bakmayın diyorlar. Ama öyle ya da böyle kamu geri döndü demiştik. Kamunun ABD'ye bakacak olursak çok ciddi bu şirketlere ortak olma durumu var. Karşılıklı bir işte çıkar mı diyelim, stratejik ortaklık mı diyelim, ne dersek diyelim, bir hareket ediş şekli var. Ama görünen o ki bu güvenlikçi politikalar, geçtiğimiz hafta 11 Eylül'e değinmiştik, 25 yıl sonra dünyada ulus ulus, devlet devlet farklı bir evreye geçiyor yapay zeka ile beraber. Acaba bu bir şey gördüğümüzden, bildiğimizden değil, yeni bir mülkiyet anlayışı geliştirir mi? Bilmiyoruz tabii bu sorunun yanıtını. Ama yapay zeka ile ilgili konuşulan bu konuların etrafında buna da değinmek lazım. Çünkü hepimizin hayatı biliyorsunuz önceden bir şeyleri satın alırdık, sonra o kiralamaya döndü. Hiç akla gelmeyecek şeyleri kiralar olduk. Bu acaba işte farklı şekillerde, farklı veçelerde gelişebilir mi diye düşünmeye başladık. Veri en önemli şey haline geldi. Bizim kişisel olarak verilerimizle yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Bağlantılı olarak bunlar ortaya çıktı ve bunlar da dünyadaki sistemle çok ciddi entegre olmuş vaziyetteydi. İnsanlığı yapay zeka teknoloji yutar yutmaz sorusunun yanıtını özetle yine insanlar verecek ama sınırı kim çekecek, bekleyip öğreneceğiz.
0: Evet, Çağlar'a teşekkür ediyoruz. Tam o konuşurken ABD Senatosu'nda kripto yasa tasarısı Clarity Act reddedildi. Zaten müthiş bir belirsizlik vardı. Kripto paralarda da bir geri çekilme görüyorduk. Bir hissiyat alınmış olsa gerek. Bu Clarity Act reddedildi. Ama tabii süreç devam edecek. Muhtemelen yeni başka düzenlemeleri geçirmeye çalışacaklar ama özellikle piyasalar açısından son derece kritikti Clarity Act. Eğer geçseydi ciddi yükselişler bekleniyordu kripto paralar tarafında. Ama şu an itibariyle son dakika haberi ABD Senatosu'ndan Clarity Act'in kripto yasa tasarısının geçmemiş olduğu yönünde. Sevgili Uras Çay ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz bu akşam. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
0: Sürprizli açılış oldu. Ne diyorsun Uras?
3: Yani negatif tabii kripto piyasası için.
0: Yani zaten bir negatiflik vardı ben demin bakarken. Daha da negatif olduğunu takip ederiz. Özlem, senin bir değerlendirmen olur mu? Kripto paralarla ilgili bu yasa tasarısının reddedilmesinden sonra acaba çok sert satışlar görür müyüz orada? Biliyorum çok yakından takip etmiyorsun piyasayı ama genel olarak hani bir izlenimini belki paylaşırsın.
4: Olumsuz olduğunu anlayabiliyorum yasa tasarısının iptali sonrasında ama tabii ne kadar etkili olur konusunda yanıltıcı bir değerlendirme yapmak istemem, çok ilgilenmediğim için değil.
0: Aman size bildiğiniz yerden sorayım ben. Aman
4: zaten burada seninle çokça dollar debasement trade'i konuşup duruyoruz. Belki kriptolar için başka alan açılır orada, onu belki konuşuruz da bu yasa tasarısı özelinde söylenecekler yani benim tarafımdan az en azından.
0: Evet, detaylara bakarız muhtemelen öncesinde de sonra önceki değerlendirmeler paralelinde sonrasında da işin uzmanları konuşacaktır. Şimdi asıl meselemiz Fed yarın ne yapacak? Uraz'a diyorum ki çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Hadi ya gerçekten mi diyor, bu koşullarda mı diyor. O zaman dedim anladım yani senin yarınki beklentin Fed'in faiz artırması yönünde. Peki neden, nasıl etki edecek, ne düşünüyorsun? Hadi başlayalım.
3: Ya bugün bu konuyla ilgili Substack'ta bir yazı paylaştım. Şimdi benim cevap aradığım soru şu, bir ayarlama mı, bir döngü mü? Yani ne demek istiyorum?
0: Devamı gelir mi gelmez mi yani?
3: Ya birkaç artışta ayarlamanın tanımı, işte birkaç artışta dezenflasyon süreci tekrardan hızlanır mı? Yani bu noktaya gidebilir mi? Yoksa gerçekten işte 2022 tarzı bir döngüye doğru mu evrilecek bu durum? Bunu derken de mesela Avrupa Merkez Bankası tarafından bir örnek vereyim size. Haziran ayında ilk artışı yaparken bu sene yani %2 idi hafızam beni yanıltmıyorsa politika faizi. 2 adet artış yaptı Haziran, Eylül. Gelecek yıl Temmuz sonuna kadar da yaklaşık bir 3,5-4 artış daha fiyatlanıyor. Şimdi bu yani artık bir döngü gibi görülüyor. O tarafta artık bir ayarlamadan bir döngüye geçiş gibi, sıkılaşma döngüsü gibi görülüyor ve fiyatlanıyor. Bu tabii olur olmaz ayrı bir konu. Enerji maliyetlerinin bence gidişatı bunu belirleyecek. Ama FED tarafında hala ayarlamayla bu işi çözebilme şansı var. Dolayısıyla yarın bayağı heyecanlı olacak. Ben 25 bas puanlık bir artış bekliyorum. Onun dışında karar metnine yeni cümle girecek mi? Bunun hani bir döngü olmadığını belirtmek amacıyla. Çünkü karar metni çok kısaldı biliyorsunuz. Ekonomik beklentiler tarafında özellikle 2027 ve 2028 enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyon olacak mı? Nokta grafikte gene 2027 ve 2028'de nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Yani en son aldığımız Haziran ayı nokta grafiğinde 2026 için bir artış, ondan sonra 2027 ve 2028'de birer indirim şeklinde bir görünüm ortada vardı. Medyan beklentilerdi. Şu anda yani 2026 için muhtemelen iki artışa doğru evrilecek. 2020

0: 27'de de artış, yani indirimden artışa doğru bir geçiş. 2028'de nasıl bir yapı olur? Bütün bunlarla durumlar şekillenecek. Yani benim nacizane görüşüm, politika faizi 25 bas puan artacak. Onunla beraber ekonomik beklentilerle deki değişikliklerle, yani şahin mi değil mi noktası biraz daha şekillenecek. Ama ben biraz daha hani şahin bir faiz artışı, biliyorsun ya, bu da çok tartışılıyor. Evet, yani güvercin faiz artışı işte. Şahin faiz indirimi falan, böyle enteresan oksimoron mu oluyor bu söylemler?
1: Biraz şey öyle oluyor.
0: Yani gerçekten şahin bir durum olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi 10 yıllıklara baktığımızda 2007 yılından bu yana, ekranda arkadaşlarım belki gösterirler, şurada terminalde hemen görünüyor. En yüksek seviyesinde işte bu 5, buradaki 5 herkesi ürküten seviye, ki onun üzerine de böyle bir süre çıktı. Ama tabii mesele herhalde buradaki kalıcılığı yine. Fed burada oyuna girer, o 25 bas puanlık artırımı yaparsa burada bir gevşeme görür müyüz sence Uras?
0: Bence bu çok güzel bir soru. Şahin bir Fed'in bence yaratacağı en anormal fiyatlama orada olacak. Yani bağımsızlığını koruyacağına inandığımız bir FED, inanılan bir FED, özellikle verim eğrisinin işte arka tarafında uzun vadeli tahvillerde biraz daha rahatlama yaratır. Oranın ateşi çok yüksek gidiyor, orada bir miktar rahatlama yaratır. Çünkü o zaman primini bir miktar daraltırlar. Yani sadece nominal getiriler o noktada, reel getirilerdeki hareket daha da öne çıkan bir boyutta, yani öyle söyleyeyim. Yani oranın biraz daralması, azalması gayet olumlu ve iyi olur. Ama tabii onun için de şahin bir FED ve bağımsızlığını net olarak koruyacağını vurgulayan bir FED gerekiyor.
1: Aslında diyorsun ki faiz artışından ziyade orada ortaya koyduğu mesaj son derece kritik piyasalar içinde. Yani normal koşullarda aslında faiz artışlarının hani piyasalar tarafında, özellikle hisse senetleri tarafında hani çok da pozitif olmadığını görürüz. Ama burada Fed'in bağımsızlığının altının çizildiğini ve işlerin hani yoluna girmesi açısından Fed'in de taşın altına elini koyacağını bildiğimiz noktada, o zaman acaba hisse senetleri açısından da böyle o hareketli, volatil tablonun biraz daha düzlüğe çıkmak yönünde bir etki görmesini bekler miyiz sence? Yoksa ya satışlar devam eder mi?
0: Ya kısa vadeli etki kar satışlarının devamı şeklinde olur bence. Ya eğer beklediğim derecede şahin bir şekilde gelirse, yani gelmezse de çok daha farklı bir durum. Yani sadece faiz artışı değil, işte o ekonomik beklentilerdeki nokta, işte basın toplantısında yani enflasyon hedefine net olarak ulaşılacağının vurgulanması vesaire. Bütün bunların hepsi geldiği takdirde bence ilk hareket hisse piyasasında negatif yönlü olur. Ama bunu ben dipten alım, işte aşağıdan alım vesaire, nasıl yorumlarsanız, bir fırsat olarak görürüm. Çünkü yani temel tarafta hikaye, en azından bilanço sezonlarından gördüğümüz, devam ediyor. Orada bir bozulma söz konusu değil. Büyüme tarafında da 2026'da muhtemelen, hatta 2027'de de olabilir, yukarı yönlü revizyon göreceğiz zaten. Bence yani ekonomik beklentilerde.
1: Peki emtia tarafını nasıl etkileyecektir bu faiz artışı ve şahin bir not Fed tarafından gelecek olan? Çünkü beklentiler arttıkça orası epeyce bir baskılandı. Yani müthiş bir geri çekilmeye doğru. Şimdi birazcık başını kaldırmış ama hala yani geldiğimiz seviyeler, örneğin altın için konuştuğumuzda bir hayli bir geri çekilmeye işaret ediyor.
0: Ya valla ben değerli metallerde, yani uzunca bir sürede çok büyük bir heyecan duymuyorum açıkçası. Hani portföylerde çeşitlendirme aracı olarak kullanmanın dışında çok büyük bir heyecan yok. Dolayısıyla yarın eğer şahin bir sonuç çıkacaksak, bunun tabii etkisi değerli metaller tarafında negatif olarak daha kalıcı bir şekilde hissedilir diye düşünüyorum. Yani hisse piyasasından dipten alım şeklinde bakarım. O hikaye orada, bilançoların devamlılığı, iyi gelmesinin devamı, o temel tarafta hikaye devam ediyor yorumum. Ama değerli metallerde ya o kadar heyecanlı değilim açıkçası. Yani orada eğer yarın sert bir satış görürsek, hızlı bir şekilde toparlanma olmasını

0: ben açıkçası beklemem. Ama dediğim gibi tekrardan beklediğim şekilde şahin bir duruşta karşılaşırsak.
1: Peki. Şimdi Özlem'e soralım bakalım. O ne bekliyor yarınki FED kararında?
2: Evet, sizin konuşmalarınızın bir kısmını kaçırdım. En son işte FED faizi arttırırsa bu uzun vadelerde eğrin uzun vadesinde biraz aşağı gelişi beraberinde getirir mi sorunu duydum, sonra koptum. Şöyle
1: çok bir şey kaçırmadım. Ben sana özetlerim istersen.
2: Kendi kendime şöyle bir cevap vereyim o soruya. Ben yani bir faiz arttırımı durumunda bunun uzun tarafa yansımasının aksi yönde olabileceğini, biraz zaman alabileceğini ama aksi yönde olabileceğini düşünüyorum. Yani belki ilk aşamada hafif geri çekilmeler olur bir faiz arttırımı durumunda. Ama genel çerçevede yani bir süre sonra verim eğrisini her kanalda yukarıya çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü bence burada en azından benim kafamı karıştıran ya da bazı argümanlara katılmakta zorlandığım ana konu şu: tahvil faizlerinin neden bu kadar yüksek olduğunu cevaplarken neyi öne çıkardığımız önemli. Yani ben enflasyonun söz konusu tahvil faiz yükselişindeki etkisini çok daha sınırlı görüyorum. Şimdi evet, son veriler Walsh'a çok yardımcı olmadı. Yani Walsh çok açık ki faiz arttırmak istemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Gerçekten arttırmak istese ya da Walsh yerine başka bir Fed başkanı olsaydı belki çoktan bir faiz arttırımını görürdük. Ama mevcut durumda tabii artık biraz daha stres iyice üstüne binmiş durumda. Yani biraz bir sandviç etkisi var. Eğer faiz arttırımını yapmasa piyasa bir reaksiyon gösterecek gibi. Faiz arttırımı yapsa bu sefer Trump tarafından bir eleştiri bombardımanına kapılabilir gibi, ki daha usturuplu olur herhalde Powell'la karşılaştırıldığında. Dolayısıyla da aslında yani şunu söylemek isterim. Bu tahvil faizlerindeki yükselişin ana nedenlerinden biri enflasyon olduğuna inanmıyorsanız, mevcut bir faiz arttırımının ne kadar etkili olacağı da tartışmalı bir konu haline geliyor. Tabii ki böyle bir sigorta niyetine, hani bir tane yapayım da hani faiz konusunu şimdilik kapatalım diye piyasanın biraz önüne geçmek için yapılabilir, ama ben bunun hani bir ikincisi, bir üçüncüsü olacağını düşünmem. Dediğim gibi burada daha yapısal sorunlar var. Yani yapısal sorundan kastım şu: yani bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya %6'sına kadar gelmiş bir bütçeden bahsediyoruz. Faiz harcamalarının toplam gelirlerin %18'ine kadar yükselmiş bir bütçeden bahsediyoruz. AI büyümeye devam ediyor, yatırımlara devam ediyor. Piyasada borçlanmaya devam ediyor. Bu arz fazlası ve ekstra bir prim gerekliliğini ve isteğini ön plana çıkartıyor yatırımcılar tarafından. Dolayısıyla yani burada iki ana konu var ya. Bir tanesi, ya bütçe disiplinine gideceksiniz ki Amerika'nın orada olduğunu görmüyoruz, ya da yani Fed bir QE'ye gidebilir. Ki Walsh'un orada olmadığını da biliyoruz. Bu durumda yapılacak bir faiz arttırımının çok da etkili olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ana konumuz bence tahvil faizlerinin yüksekliği ve yapılacak bir faiz arttırımının da daha ilerleyen vakitte bütün verim eğrisinde yukarı yönlü bir harekete neden olabileceğini düşünüyorum. Biraz yalnızım anladığım kadarıyla, çünkü fiyatlamalar üzerimize ulaşmış durumda. Dolayısıyla yarın bir 25 bas puan bekleniyor. Bakalım diyorum ben.
1: Yani sen olmama ihtimalini de masanın üzerinde tutuyorsun. Doğru mu anlıyorum?
2: Tutuyorum. Ama bir tek tutuyorum.
1: Ama ne?
2: Bir tek ben tutuyorum galiba. O yüzden bakacağız.
1: Yani ben de biraz tutuyorum aslında, biliyor musun? Yani o soru işaretleri
2: var. Neyse ki sen de, iyi ki varsın.
1: Yani. Neden bilmiyorum. Sen belki benim aklımı karıştırmış olabilirsin. Geçmiş yayınlardan filan.
2: Kendiminkini karıştırırken senin ikini de karıştırmış.
1: Ama şu aklıma yatmıyor, dediğin gibi. Yani Uraz'a da onu sordum. Tekrar sorayım mesela. Şimdi gerçekten Borç eğer bu faiz artırımını yapıyor, bana kalırsa böyle bir kerelik bir şey zaten çok öyle bir etki yaratmayacak. Yani bunun döngüsel olması lazımken sen dedin ya bölüm olacak bölüm onu bekliyorum diye. Çünkü öbür türlüsü olursa yani bu bir enflasyon bekleyişleri yukarı yönlü, petrol fiyatlarında bir yükseliş enflasyonu tetikliyor. Ben enflasyonla mücadele etmek için faiz artırıyorum, gerekirse yine artırırım. Bu net ve anlaşılır bir mesaj. Evet, Fed'in işte itibarını da koruyan bir mesaj ama borç ilk geldiği günden bu yana öyle Fed'in itibarıyla falan çok bir ilgisi yokmuş gibi görünüyor. Şimdi şu var orada, içerideki bölünme var. Mesela burada biz acaba bu metinde hani dedik ya Fed'in bağımsızlığıyla ilgili tartışmayı belki bitirebilir diye ama hala o bölünmeyi sanki orada göreceğiz. Ve o gördüğümüz şey acaba nasıl yansır piyasalara, bunu da merak ediyorum.
0: Ya şimdi veriler tarafında ilk geldiği noktada şanslıydı. Yani Mayıs ayında enflasyon verileri kötüydü ama ondan sonra Haziran ayında bayağı iyileşti. Temmuz'da da iyi gitti. Ama Ağustos rakamı dezenflasyonun yani yavaşladığı hatta durmaya yakın olduğunu gösteriyor. Ya tabii bazı kalemleri çıkardığınız zaman farklı rakamlara gidiyorsunuz. Örnek veriyorum işte herkesin konuştuğu ya da sosyal medyada bolca geçen işte cep telefonu, internet hizmetleri vesaire. Evet. Tamam, onları yapabilirsiniz ama böyle bir ayarlama yapıyorsanız ve bardağın dolu kısmına bakıyorsanız geçmişe dönük oradan gelen pozitif etkileri de terse çevirmeniz lazım. Yani öyle bir durum da var. Şimdi veri seti Jackson Hole konuşması sonrası gelen veri seti,
1: enflasyon,
0: enflasyon veri seti ama aynı zamanda istihdam veri seti de. Bir faiz artışı yapabilmesinin önünü açtı. Hı hı. Ya burada farklı tartışmalar da yapılabilir. Jackson Hole eğer öyle konuşmasaydı şimdi yapar mıydı, yapmaz mı? Tamam, o zaman Walsh'u bir köşeye koyalım, hı hı, ve şöyle düşünelim. Şimdi 3 tane üye enflasyon verileri daha da kötüleşmeden önce itiraz etti. Dolayısıyla o 3 cepte yani, evet, itiraz doğru edecek. Biz önemli bir ismin Christopher Waller'ın, hatta Walsh olmasaydı belki o Fed başkanı olacaktı.
1: Doğru.
0: Ya o olsaydı Powell döneminin devamı gibi olacaktı. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Onun işte çok yakın bir zamandaki konuşmasında, Fed'in resmi sitesinden de konuşma metni var zaten, herkes açıp okuyabilir. Orada net olarak gördüğümüz bir şey var. Diyor ki Eylül ayı içinde alacağımız enflasyon verilerinde dezenflasyonun devamını, iyileşmesini görmezsem ben faiz artışı taraflı oy kullanacağım diyor. Şimdi o veri seti o ismin de faiz artışı noktasına geçmesine sebep oluyor. Ya bu toplantı bence bir bütünlük olarak hatta faiz artışına okey diyecek. Yani faizi sabit bırakalım dahi gelmeyebilir. Yani öyle söyleyeyim. Benim anladığım yani rakamlara baktığım zaman gördüğüm şey o. Asıl bence sorulması gereken en önemli soru da şimdi yani bir ayarlama mı? Daha demin işte Özlem Hanım çok güzel başladı. Sigorta gibi söyledi. Ya o sigorta illa tek artış olmak zorunda değil. 2 artış, 3 artışa da sigorta diyebilirsiniz. Keza geçtiğimiz sene sonunda 3 indirme sigorta dedik. Ya o zaman 3 artışa da sigorta diyebiliriz. Yani biri istihdam piyasası için de diğeri de enflasyon için olur yani. Bu kadar çok abartılacak bir durum da değil. Ya dolayısıyla burada artışların yapılmasıyla beraber dezenflasyon sürecine geçiş noktası gerçekten olacak mı? Ayarlamayla bu iş çözülebilecek mi? Ya da en önemlisi ya bu enerji maliyetlerinin yüksek seyrine devam etmesi. Ya bu artık beni gerçekten rahatsız etmeye başladı. Yani onu söyleyebilirim. Ya yani şu açıdan rahatsız etmeye başladı. Bir şekilde bu arz talep dengesini yani o pipeline'ı kullanır buradan bir şey yapar diyerek bir şekilde rahatlatabiliyorduk ama her geçen gün hani o pipeline de kapandı, şu işte üretim tesisi de hasar gördü, rafineri marjı şu noktada vesaire deyip enerji maliyette bir de kış geliyor üzerine doğalgaz konuşmaya, yani enerji maliyetlerinden çekirdekteki kalemlere yansıma riskleri her geçen gün daha da çok artmaya başlıyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu taraf bu toplantıda yani arttırdım ama arttırmak da çok da istemiyordum gibi bir düşüncenin olumsuz etkisini daha fazla gösterir. Dolayısıyla ben yani faiz artışı ve şahin bir duruş bekliyorum, yani onu söyleyebilirim.
1: Evet, gerçekten petrol fiyatlarının, bu enerji maliyetlerinin geldiği seviye çok ürkütücü. Özlem, sen nasıl değerlendiriyorsun?

0: İşte 108 dolar, 100 doların üzeri riskli. İşte ilk başta 120 dolar ve daha üzeri konuşulmaya başlandı. Gerçi savaşın başından beri bu seviyeleri konuşuyoruz. İlk kez buralara gelmedi petrol fiyatları da baktığımız zaman ve piyasalar hep bunu böyle bir tuhaf olgunlukla karşıladı ama artık herhalde Uraz gibi herkesin bir sabrının da sınırı var diye düşünüyorum. Belki işte Fed'in geldiği nokta da bu sınır, böyle bir sınır. Acaba ne kadar büyük bir tehlike arz ediyor biraz önce Uraz'ın da sıraladığı durum sence?
1: Şimdi konu mesela ECB olsa orada çok rahat konuşabiliyoruz. İşte mesela enflasyon son dönemde artış gösteriyor ECB'de. Niye? İşte enerji fiyatları dolayısıyla ya da işte ABD'de de yani enerji fiyatlarının bütün dünyada etkisini görüyoruz. Ve konu ham petrolden de biraz çıktı. Ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin yani o mesela dizel tarafı son derece ön plana çıkmaya başladı. Oradaki fiyat artışları çok daha hızlı. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da bu yönde uyarılar geliyor. Daha yeni İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın da yani ham petrol fiyat artışına bakalım ama ondan üretilen ürünlerdeki fiyat artışı daha hızlı olmaya başladı ve bunun enflasyonist etkisinin de çok fazla olabileceğini ifade ediyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani örneğin sadece motorin kaynaklı Türkiye'de enflasyon tarafında olumsuz bir baskı görmemiz mümkün. Dolayısıyla mesela hani ECB diyor ki enerji ya da değil. Yani maliyet kanalı ya da değil ya da işte arz yönlü bir enflasyonist baskı görüyoruz ama bu baskıyı görüyoruz enflasyon üzerinde. Benim para politikası reaksiyonumla gidip de enerji maliyetlerini düşürecek değilim ve fakat bu artış enerji nedeniyle gelen bu artış beklenti kanalını kötü etkiliyor. Dolayısıyla benim buna bir şey göstermem mümkün değil, okey demem mümkün değil. Dolayısıyla da ben faizi arttırıyorum diyor. Bu kadar basit yani aslında. Ve fakat aynı şeyi Fed için bu dönemde söylemek ne kadar doğru onu bilemiyorum. Yani orası daha karmaşık artık. Mesela Walsh şunu okuduğu Ağustos enflasyon verisiyle diğer üyelerin okuduğu ya da Waller'ın okuduğu enflasyon verisi aynı olmayabilir. Yani Waller bu enflasyon verisini görüp buradaki dezenflasyon süreci sekteye uğramıştır. O zaman faiz arttıralım diyebilir elbette. Ki aynen Uraz'ın da söylediği gibi Eylül başındaki konuşmasında yani enflasyon tarafında iyileşme devam ederse faizler aynı şekilde kalmasını beklerim. Ama kesintiye uğrarsa o zaman küçük bir faiz arttırımıyla ve işte herhalde bir taneyi ifade eden bir faiz arttırımıyla burada gerekli önlemi alırım gibi bir söylemi de var. Ama mesela Walsh manşet veriler konusundaki eleştirisini her zaman çokça gündemde tutuyor. İşte çalışma grupları var. Bakalım o çalışma gruplarından neler çıkacak ki buradan çıkan yani buradaki çıktıları bizimle paylaşacağını da kamuoyuyla paylaşacağını da ifade etti. Ve mesela işte 3.4 manşet veri Ağustos'ta 2.4 çekirdek veri. İşte manşet veriye böyle kırpılmış enflasyon onu da işte tekrar gündemimize soktu biliyorsun Walsh. Baktığımızda işte 2.6-2.7 civarında bir manşet enflasyon görüyoruz. Ha bunları geçtiğimiz aylarda nerelerdeydi? Aynı seviyelerdeydi aslında. Dolayısıyla yani veriye nereden bakacağını Fed'in şu anda çok bilemiyoruz. Yani özellikle iletişim kanalının nispeten daralacağını bildiğimiz bir dönemde Fed'in enflasyonu nasıl okuduğunu yani topyekun nasıl okuduğunu çok bilemiyoruz. Evet, Walsh şöyle bir şey söyledi Jackson Hole'da ki bu benim beklentimden daha şahin bir söylemdi. Hani bir iyileşme var ama bizi ikna eden bir iyileşme yok dedi. Ama sadece Ağustos verisinden yola çıkarak da burada o faiz arttırımı için okey der mi? Çok emin değilim. Ama tabii bu bir yani diğer aile kavgası var içeride. Dolayısıyla onu yönetebilmek de önemli. Yapalım bari bir tane demeye doğru ilerleyebilir. Dediğim gibi ben bunun bir döngü, birkaç faiz arttırımına doğru ilerlemesini beklemem. Burada en büyük risk elbette enerji fiyatları kaynaklı. Yani enerji fiyatlarında bambaşka yerlerde ve mevcut işte petrol ürünleri tarafındaki artış hızının aynı şekilde devam etmesi durumunda yapacak başka şey kalmayabilir. Yani hani ama mevcut durumda dediğim gibi ne bu faiz arttırımının neye işe yarayacağı konusunda

0: güzel haber var. Kısa kısa onları paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Bloomberg'ün dolar analizi. Bloomberg diyor ki tahvil, hisse senedi, altın ve kredi piyasalarında eş zamanlı yaşanan satışlar nakit talebini artırarak doları destekliyor. Microsoft'un da yapay zeka konusunda bir değerlendirmesi var. Biraz önce anlatıyordu Çağlar yapay zeka ile ilgili tartışmaları. Konuşuruz belki. Benim görüşüm cin şişeden çıktı. Artık bir daha geri girer mi emin değilim. Microsoft diyor ki gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin insan kontrolü altında ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yeni davranış kuralları tasarladık biz. Gelin bu iki haberi de reklamlarla birlikte izleyelim.
1: Küresel piyasalarda tahvil, hisse senedi, altın ve kredi piyasalarında eş zamanlı yaşanan sert satışlar, yatırımcıların nakit talebini artırırken doları destekliyor. Bloomberg tarafından yapılan analize göre hemen hemen tüm varlık sınıflarında görülen geri çekilme, yatırımcıları likit pozisyonlara yönlendirirken doların mevcut makroekonomik ortamda güçlü seyrini koruması bekleniyor. Analizde küresel tahvillerden hisse senetlerine, altından kredi piyasalarına kadar geniş bir alana yayılan satışların nakit pozisyonlarını artırdığı ve bunun doların cazibesini öne çıkardığı belirtildi. Mayıs sonundan bu yana dolardaki net pozisyonlanmanın kademeli olarak pozitife döndüğüne dikkat çekilirken, yatırımcıların dolar lehine pozisyonlarını daha da artırabilmesi için piyasada hala geniş alan bulunduğu ifade edildi. Doların faiz farkından kaynaklanan taşıma getirisi de para birimini destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Avustralya doları ve Norveç kronu dışında doların diğer tüm G10 para birimlerine karşı pozitif mevduat faizi farkına sahip olduğu kaydedildi. Fed'in piyasa beklentilerine paralel olarak bu hafta faiz artırımına gitmesi halinde ise söz konusu faiz farkının dolar lehine daha da açılabileceği ve bunun Amerikan para birimine yönelik talebi güçlendirebileceği öngörüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nden teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka güvenliğine yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin davranışlarına sınırlar getirmeyi amaçlayan kurallar taslağını yayımladı. Microsoft'un Humanist Yapay Zeka Davranış Kuralları başlığıyla yayımladığı taslakta, şirketin yapay zeka modellerinin güvenli şekilde çalışması ve insan kontrolü altında kalması hedefleniyor. Taslak, yapay zeka modellerinin insan kontrolünün dışına çıkmamasını ve insanlığa tabi kalarak anlamlı bir gözetim altında faaliyet göstermesini öngörüyor. Modellerin silah üretimine yönelik taleplere yardımcı olmaması, tehlikeli maddelere erişimi kolaylaştırmaması ve şiddet içeren içerikler üretmemesi amaçlanıyor. Microsoft, kamuoyuyla paylaştığı taslağa ilişkin 6 hafta boyunca görüş alacak. Yıl sonunda revize edilmesi planlanan taslak, 2027'den itibaren şirketin yapay zeka modellerinin geliştirilmesine rehberlik edecek. Microsoft'un taslağı, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei ile OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yapay zeka güvenliğini sağlamak amacıyla modellerin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması yönündeki çağrılarının ardından geldi.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bu akşam Besent'in açıklamaları vardı. Hatta bayağı da protesto etmişler. Takip ettiniz mi bilmiyorum, böyle salondaki izleyiciler, siviller yani. İşte adam ağzını açıyor, hemen bir şey söylüyor, paketliyorlar, gönderiyorlar. Bir daha ağzını açıyor, bir daha bir şey söylüyor falan. Bayağı bir tepkiler de var ama tabii yani nasıl bir şeydir bilmiyorum. Provokasyon da olabilir. Nihayetinde şöyle şeyler söylüyor. Bir kere diyor ki hazine tahvillerinin geri alım operasyonları başarılı oldu. Tabii bunu tartışabiliriz, neye göre, kime göre yani. O an için oldu ama sonrası ne olacak diye. Tahvil piyasasının dünyada en iyi performans gösteren piyasa olduğunu söylüyor. Diğer yandan yapay zeka şirketlerinin CEO'ları istedikleri zaman ilerlemeyi durdurabilirler diyor. Efendime söyleyeyim, Amerika'nın açık kaynaklı yapay zeka modeli geliştirdiği durumda insanlar Çin'in modellerini kullanmayı bırakır diyor. Şimdi iki tane mevzusu var anladığımız kadarıyla gündemde. Bir tanesi tabii ki vazifesi olan tahviller, diğeri de aslında Trump'la birlikte bu yapay zeka hikayesi. Son dönemde çıkan birçok tartışmalar ve filan var ya, yani o kadar derin boyutuna girmeyiz ama yapay zeka tarafında hikayenin nereye evrileceği konusunda, yani piyasalara etkisi konusunda da buradaki tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu tahvil müdahaleleri Özlem, Besen tarafından. Yani bunlar küçük müdahalelerdi. Evet, müdahalelerin olduktan sonra bir miktar getiriler üzerinde etkili oldu ama çok kısa süreli oldu. Fakat böyle hani herkes şey diyor, böyle daha önce de kullandığımız bir terim var ya, bazuka. Hani öyle bir bazuka ile gelmesi lazım ki ancak bu tahvil getirilerinde gerçekten başarılı olabilsin geriye çekilmeye. Ki böyle bir güçleri de var diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun önümüzdeki dönemde Besen tarafından? Hani Fed bir tarafta, hazine bir tarafta ya, hazine bu tarafı burayı daha sanki kontrol edecek gibi duruyor yeni dönemde de. Ne dersin?
2: Yani başarılı oldu mu sorusu sen de güzel ifade ettin. Hani amaç neydi ve gerçekleşti mi, o önemli tabii. Yani bu tahvil alımları likitte yönetimi açısından değil de biraz müdahale nedeniyleydi. Yani bu tahvil, uzun vadedeki tahvil faizlerine bence amacına ulaşmadı. İşte zaten limit olarak 2 milyar dolarla başlandı. Hızlıca 4 milyar dolara çıkarıldı. Sonra 6 milyar dolara çıkarıldı. Tabii böyle bir piyasa hazine çekişmesine de döndü. Yani piyasa daha fazlasını bekler oldu. Hazinenin yaptıklarının çok, yani bu alımın, müdahalenin etkisi nispeten sınırlı kaldı. İşte bu böyle bir kısır döngü olarak çok da olumlu bir etkisi olduğunu görmedik tahvil faizleri üzerinde. Ha, bundan sonrası için dediğim gibi ben tahvil faizlerindeki yükselişin yani ana nedenini tamamen işte bu işte tahvil arzı, bütçe açığı, yükselen vade primi, yani bütün bunlar olarak gördüğüm için burada belirgin bir düşüş için atılması gereken adımların da atılmayacağını düşünüyorsak, o zaman hani müdahalelerin devamını da bekliyor olabiliriz. Ama bu müdahaleler işte bu şu ana kadarki gibi olursa çok etkili olmadığı açık. Yaratıcı olabilirler tabii. Yani bu noktada hani bizim de çok aklımızda olmayan ya da bizim de şu anda düşünemediğimiz bir şekilde verim eğrisine bir şekilde müdahale gelebilir. İşte daha önce de konuştuk. Fed ile hazine beraber bir çalışma yapabilir. Nasıl olabilir konusunda hakikaten net bir şey söylemek

0: zor ama yapısal bir sürecin tersine döndürülmesi için o adımlar atılmayacaksa, o yapısal adımlar atılmayacaksa o zaman dediğim gibi müdahale beklemeye devam edeceğiz. Ama şu ana kadar çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz tabii.
1: Peki yapay zeka konusuna ne diyorsun? Seninle her konuştuğumuzda hani balon mu değil mi tartışmalarına kesinlikle balon olmadığını düşünüyorum. Yapay zekanın altında kuvvetli doneler var diyordun. Nitekim bugüne kadar geldiğimiz noktada bunu destekler bir tabloda gördük. Mesela biz Eylül ayı için kötü bir ay deriz. Bu Eylül de çok kötüydü. İşte tahvil faizleri de bu kadar yukarı yönlü hareketlere, bütün bu işte savaş, petrol fiyatları vesaire rağmen aslında ABD hisse senetleri nispeten dayanıklı kaldı. Ve bu dayanıklılıkta da gerçekten yapay zeka temasının çok etkili olduğunu görüyoruz. Ama bundan sonrası için hele ki bu tartışmalar aslı astarı ne kadardır o konuda da tartışmalar var. Ama yani Amerika en başından bu işte biz iyi olmalıyız. Çin'le rekabetinin en temel noktalarından bir tanesinin de bu olduğunu düşünürsek ve yeni çağda artık yeni çağ herhalde bu konuştuğumuz şey. Yeni çağda en önemli olayın bu yapay zekadaki gücün kimin elinde olduysa eğer herhalde buradaki bu performans da öyle veya böyle devam edecek gibi görünüyor. İniş çıkışlar olabilir ama sonra ne olur? Ne diyorsun?
2: Her şey çok güzel açıkladın ya. Bir
1: Evet
2: şey
1: ya ben
2: devam
1: niye bu ara böyle
2: gerekiyor.
1: oldum ya? Çok mu dinliyorum ben sizi ya? Bu ki soru soramıyorum ben artık. Soru soramıyorum ben. Yorumcu oldum. Kusura bakmayın.
0: Yorumcu.
1: Ha? Neci? Yorumcu. Dürümcü oldum ben. Yine senin düşüncelerin nedir sevgili Uras?
2: Teşekkür ederim. Şimdi şu borç riskleri, yani işte tahvil getirilerinin yükselmesi, bir orayla ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kemer sıkamadıkları için, bütçe açığı da artmaya devam ettiği için ABD yönetimi, yani Trump yönetimi başta tarifelerle bu işi ayarlamak istedi. Anayasa Mahkemesi yapamazsın dedi. Ya işin gerçeği bu değil mi? Hı hı, baktığımızda
1: doğru.
2: O yolu kullanamazsın dedi. Şimdi tarifelerle ekstradan bir gelir yaratmakta zorlandığı için, yani şimdi o kısa yoldan hızlı bir şekilde tarife alıp devam edemiyor. Uzun yoldan gerçekten bazı şeyleri kanıtlayarak tarife koyması lazım. Onda da çalışıyorlar ama istediği efektivitede olmuyor. Öyle olunca birdenbire bütçe açığı daha çok arttı. Çünkü neden? O sırada işte vergisel değişiklikler yapmıştı. Aldığı paraları tarifelerden geri vermesi gerekti falan filan. Bütçe açığı çok yükseldi. Ne oldu? 10 yıllıklarda yani %5'e geldik. Şimdi ikinci yolu gidecekler. Bu bence doğru yol. Onu söyleyeyim. Büyüme ile borç risklerini dengeleme. Şimdi o tarafta da en önemli kozu ne? Yapay zeka. Değil mi? Baktığımızda. Bunun ilk etkileri ne? Veri merkezleri, inşaatları. Yani inşaattan gelen bir etki var. Geçtiğimiz sene ABD GDP büyümesinin, işte ABD büyümesinin kısacası, dörtte biri buradan geldi zaten. Veri merkezi veri merkezlerine dayanan kalemlerden geldi. Bu senenin ilk 6 ayında da yani yaklaşık olarak 1/3'üne yakın bir rakama denk geliyor. Dolayısıyla o altyapı yatırımlarının, veri merkezi altyapı yatırımlarının büyüme üzerine net etkisi var. Şu anda görünen bir etki bu. Yani rakamlarda görebiliyorsunuz. Ama ya uzun vadede yazılım tarafından gelecek bir de eksponansiyel bir etki var. İşte SpaceX'in halka izahnamesinde kaç trilyon dolar beklediğini falan filan hatırlıyordur takip edenler vesaire. Şimdi dolayısıyla yapay zeka devriminde lider konumda olması önemli. Yani Trump yönetiminden sonraki yönetimlerde de eğer borç risklerini büyüme ile yeneceklerse bu tarafta öncü kalmaya devam etmeleri gerekiyor. Dün işte Jensen Huang'ın Nvidia CEO'su bir konferansta konuşurken birdenbire Trump'ın arayarak çok enteresan bir tabloydu gerçekten. Birdenbire arayarak işte yapay zekayı kazanan kazanır demesinin nedeni de bence bu. Yani ABD

0: yönetimi büyüme bazlı bir politika izlemek istiyor. Büyümeyle birçok riski dengelemek istiyor. Orada da ellerindeki en büyük koz yapay zeka. Bunun da çok genç idealist kurucu arkadaşlar tarafından yayınlanan bir makaleyle sekteye uğramasını istemiyor. Yani bu, yani olay çok net yani orada. Dolayısıyla nacizane düşüncem veri merkezleri inşaatları yani hız kesmeyecek. Yani onu söyleyebilirim. 2026'nın ikinci yarısında da 2027'de de devam edecek. O hyperscalers capex'lerinde öyle kesme falan ben göreceğimizi zannetmiyorum. Bunlarla beraber ya yani temel tarafta bilanço sezonları da iyi gitmeye devam edecek. Çünkü bir de şöyle düşünelim. Şimdi biz arz tarafını konuşuyoruz ya, yapay zeka modelleri, hı hı, işte öncü modeller falan. Talep tarafı nasıl? Hani bütün piyasalarda arz talebi konuşuyoruz değil mi? Talep tarafında öncü modeller biraz frene bassa bile şunu diyebiliyor muyuz? Token kullanım miktarı gelecek sene azalacak ya da yükseliş hızı düşecek. Yani böyle bir şey diyebiliyor muyuz? Benim gördüğüm hiçbir analizde böyle bir şey yok. Yani eksponansiyel büyümeye devam ediyor. Yani inanılmaz bir yükseliş var. Burada benim anladığım o üretken yapay zeka modelleri ve kapalı modeller, OpenAI, Anthropic vesaire öncü modeller kendi model iyileştirmeleri yaparken öyle bir noktaya geldi ki, çıktıları oradaki mühendisler anlamakta zorlanıyor. Şimdi öyle olduğu için frene basma yazısı geldi. Ama ben aynı kişinin 2022'den beri kaç defa uyarı yaptığına baktım. ChatGPT'yi kullanarak 7 defa böyle bir durum söz konusu. Kaç defa diğer CEO'ların işte Elon Musk gibi ya da işte Sam Altman gibi buna katıldığına baktım. 1-2 defa onlar da katılmış. Zaten gelinen noktada bir şirket 2 trilyon dolar değerlemeyle halka arz edilmesi konuşulurken kurucusu ve CEO'su çıkıp insanlığı yok etme tehdidi işte %10 civarındadır tarzında bir açıklama yaparsa rakiplerinin buna yani yavaşlamaya evet dememesi, o zaman onlara sorarlar. Yani sen niye demiyorsun, bak o 2 trilyon dolar hani sen niye yani niye buna şey yapmıyorsun vesaire diye ona yorum gider. O yüzden herkesin demesi normal. Bassent'in dediği ve daha da önemlisi Trump'ın dediği şey biz bunu hükümet olarak sınırlamayacağız diyor. Siz şirketler olarak eğer gerekli görüyorsanız biraz daha yavaş gidebilirsiniz diyor. Ama biz bu alanda devam edeceğiz diyor. Çünkü eğer bu frontier avantajımızı kaybedersek açık modellerde Alibaba, Tencent, Baidu arkada bekliyor zaten. Evet. Yani öyle bir durum var, vermek istemiyorlar onu.
1: Çok güzel anlattın. Süper. Ben soramadım ama sen güzel yanıtladın. Tebrik ediyorum. Sen ne diyorsun sevgili arkadaşım Özlem Bayraktar Gökşen?
2: Uraz'a genel çerçevede katılıyorum aslında. Bir de tabii bu şey bir tonda çıktı. Sanki bu yapay zeka liderleri bir sosyal sorumluluk çerçevesinde bu işte giderek kötüleşiyor da bütün dünyayı ele geçirecek de falan. Yani konunun hiç orada olmadığını düşünüyorum. Hakikaten yani böyle yatırımları sekteye uğratacak ya da sektörün büyümesini engelleyecek bir yere doğru gideceğimizi ben de hiç düşünmüyorum. Biraz daha zamana yayabilirler hakikaten. Ama bunun da hani çok etkili olacak. Dediğim gibi AI büyüme hızını önemli oranda kesecek bir nitelik olacağını hiç düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de AI temasına devam edilecektir yani özetle.
1: Heyecan yaratıyorlar. Aslında bir miktar düşüşler olduğunda herkesin iştahı kabarıyor bu hisseler açısından. Öyle bakmak mı lazım o zaman bu söylediklerine istinaden Uras?
0: Ya, temel tarafta ciddi bir risk faktörü görmeyinceye kadar. Gerçekten orada altyapı hisselerinden işte tüketici elektroniğine daha sonra da yazılım sektörüne hikaye devam ediyor. Yani onu bozan bir dinamik yok. Ya birdenbire bir şey olur ve veri merkezleri inşaatları yavaşlayacak sonucuna çıkacağımız bir şey olur. Bu o değil, onu söyleyebilirim, ama bu sonuç olur. O zaman daha farklı olaya bakmak lazım. Ama yani 2022 sonundan başlayan boğa piyasasını bitirebilecek bir durum değil. Yani onu söyleyeyim yani. O daha yükselişine ve trendine bence devam edecek. Kar satışının boyutu, düzeltme olur mu olmaz mı? Ya bunlar farklı faktörlerle de şekillenebilir. Yani dersiniz ki işte iskonto oranı şu noktaya geldi, etkiler mi etkilemez mi? Petrol şuraya geldi, piyasayı, risk iştahını etkiler mi etkilemez mi? Ya farklı şeyler tabii ki konuşulur ama yani şunu unutmayalım. Acayip iyi bir ikinci çeyrek bilanço sezonu geçirdik. Üçüncü çeyrek beklentileri de kuvvetli, dört de kuvvetli. Hani bunu bozabilecek bir temel ortam oluşması lazım. Onu ben şu anda görmüyorum. Ya oluşamaz demiyorum ama şu anda görmüyorum, onu söyleyeyim.
1: Peki. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Güzel bir röportaj var çıkışta paylaşmak istediğim. Ama çok kısacık içeride bugün bütçe rakamları vardı Özlem. Bir değerlendirmeni almak isterim. Yani Ağustos'a özel, bir önceki bölümde de konuştuk hocalarla, bir durumu da var ama iyi bir bütçe gibi görünüyor. Fakat nasıl değerlendiriyorsun, nasıl okumak, yorumlamak lazım?
2: Biraz trende bakalım. Orada 12 aylık bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasılaya oranı %2.8'lerdi. OVP'ye baktığımız zaman aşağı yönlü revize edilmişti bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasılaya oranı 2026 için 3.1'e revize edilmişti. Bunun da altında devam ediyor. Dolayısıyla aslında OVP ile uyumlu, gerçekleşme tahminiyle uyumlu, hatta onun altında giden bir süreç var orada. Fazla verildi tabii Ağustos'a. Yani Ağustos'ta genelde olduğu gibi, ama geçtiğimiz seneyle karşılaştırıldığında aslında fazlanın boyutu biraz daha azaldı. Yani aslında %2.8'e çıkan bütçe açığı bir önceki ay daha düşüktü. Yine de mevcut noktada maliye politikası tarafında aslında daha çok hazinenin yayınladığı nakit bütçelerden yola çıkarak maliye politikası genişlemeci mi yoksa sıkılaştırıcı düzlemde mi sorusuna cevabın hala sıkılaştırıcı düzlemde olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle geçtiğimiz senenin 3. çeyreğinden itibaren daha sıkılaştırıcı hale gelmişti. Biraz daha azalsa da aslında maliye politikasının dezenflasyonist sürece desteğini sınırda olsa görmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim. 2027 için bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasılasının 3.5'a çıkması bekleniyor. Orada biraz faiz dışı harcamalar tarafında hızlı bir yükseliş var. Bütçe meclise sunulduğunda ayrıntılarına da bakacağız. Daha net bir şekilde yorum yapabilir hale geleceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık sevgili arkadaşlarım. Sevgili Uras Çay ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteydik. Şimdi bir kapanış rakamlarına bakalım. Daha doğrusu kapanışa doğru rakamlar nasıl, onu görelim. ABD'de satıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'da %0.71, S&P 500'de %0.51 ve Nasdaq tarafında da %0.83 kadar bir geri çekilme var. Biz de akşam seansında %2.12 kadar bir kayıptayız. 17.150 seviyesinden an itibariyle geçiyor işlemler. Evet, yarın ne konuşacağız? Yarın büyük gün, Fed'in faiz kararı var. Saat 21'de her zaman olduğu gibi küresel piyasalar Fed özel yayınında birlikte karşılayacağız. 21.30'da yine Başkan Kevin Warsh'un konuşmasını birlikte dinleyeceğiz. Gün içerisinde de İngiltere'de enflasyonu, içeride konut fiyat endeksini, Euro bölgesinde de sanayi üretimi verilerini görüyor olacağız. Evet, yapay zeka bir tarafa, uzay teknolojileri de yeni dönemin konusu. Avrupa bu konuda yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan birini finanse eden The Exploration Company'nin kurucusu ve CEO'su Helen Hubby'nin değerlendirmeleri var Bloomberg International'da. Bunu da tamamlayalım. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: The Exploration Company'nin kurucusu, kurucu ortağı ve CEO'su Helen Hubby'nin bize katıldığını söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Merhaba Helen, bu yatırım turu için tebrikler. İzleyicilerimiz için bu yatırımın önemini sadece şirketiniz için değil, Avrupa'nın uzay sektörü ve endüstrisinde Çin ve ABD ile arasındaki farkı kapatma çabaları açısından özetler misiniz?
4: Konuk ettiğiniz için teşekkürler. Bu Avrupa'da bir uzay girişimi tarafından toplanan en büyük serice yatırımı sadece The Exploration Company için değil, tüm Avrupa uzay ekosistemi için de çok önemli. Ayrıca bence çok ilginç olan şu ki bu para bir yandan yakında uzay istasyonuna kenetlenecek olan yeniden kullanılabilir uzay kapsülümüzü tamamlamak için yatırılacak. Diğer kısım aslında bu finansmanın çoğunluğu Avrupa'da şimdiye kadar geliştirilen en büyük roket motorunu, yani dünyanın en verimli roket motor döngüsü olan tam akışlı kademeli yanmayı hızlandıracak. Bence bu benim gibi kurucuların ve Avrupa'daki diğerlerinin şu anki hırs düzeyini ve yatırımcıların bu tür bir hırsı desteklemeye hazır olduğunu gösteriyor.
3: Yani yatırımcılar bu anın gereğini yapıyor. Sizin ve ekibinizin bu konudaki bariz hırsına ayak uyduruyorlar. O halde roket motoru konusunda Helen şu anda yeterli finansmanınız var mı? Bu Avrupa için yeni geliştirilmiş bir roket motoruna sahip olacağımız noktaya gelmek için yeterli mi?
4: Tamamen yeterli değil çünkü bu roket motorunu geliştirmek çok maliyetli. Yine de ihtiyacımızın 1/3'ünden fazlasını karşılıyor.
3: Ve kapsül konusundaki talepten bahsettiniz. Yani kapsül işi için yaklaşık 2 milyar dolarlık sözleşmeler. Bu talebin çoğu nereden geliyor?
4: Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında ABD'de yaklaşık 1 milyar dolarlık sözleşme aldık. Bu hafta Paris'teki uzay zirvesinde ise Avrupa Uzay Ajansı ile devasa bir anlaşma imzaladık. Avrupa ve ABD'de birer milyar dolarlık anlaşma yaptık. Şimdi çok sayıda kapsül teslim etmeliyiz.
3: Tamam, yani şimdi bunu yerine getirmeniz gerekiyor. Uzay zirvesinde sahadaki hava nasıldı? Bazı haberler çıktı. ABD'den birkaç büyük ismin zirveden çekildiğini biliyoruz. Şu noktada iki endüstri Avrupa ve ABD arasında, NASA ve Avrupalı mevkidaşlar arasında bir gerginlik var mı? Bu ilişkiyi nasıl tanımlarsınız?
4: The Exploration Company'nin NASA ile harika bir ilişkisi var. Kapsülümüz NASA tarafından sertifikalandırılıyor. Biz konuşurken 3. güvenlik incelememizin ortasındayız ve NASA ile bu mükemmel ilişkiye sahip olduğumuz için çok gururlu ve minnettarız. Şahsen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki güçlü bir ilişkinin dünya için çok önemli olduğuna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa gibi çok güçlü bir ortağa sahip olmasının çok iyi olduğuna inanıyorum.
3: Ve gerçek şu ki sizin de bildiğiniz gibi Avrupa fırlatma konusunda SpaceX'e ve bazı rakiplerine aşırı derecede bağımlı ve siz bu arayı kapatmaya çalışıyorsunuz. Elimizde Ariane 6 var, ISAR da Avrupa'da aynı şekilde ilerleme kaydediyor. Sizce şu anda bu bağımlılıkta ne durumdayız? Bu arayı ne ölçüde kapatabildik?
4: Bence önce geriye bakmalı, sonra da geleceğe odaklanmalıyız. 5 yıl önce nerede olduğumuza ve şimdi nerede olduğumuza bakarsam devasa bir ilerleme görüyorum. Ve geçen hafta sonu ISAR ile başarılı bir fırlatma gerçekleştiren Daniel'ı tebrik ederim. Ve
5: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

seni gecelere veremem. Yok, bu gecede kimseyi sevemem. Saldım kendimi bilemem. Yok.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Kalkma yerinden, bir yerlere gitme. Yerin benim yanım, bence.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.